Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: Mehmet neden hemen geldin? Poğaça mafyası kaçırdı Mehmet Taylan'ı. Koşun yetişin diye anons geçecektim. Hemen geldin. Günaydın Mehmet Taylan.
1: Barıştık biz onlarla ya. Sıkıntı yok.
0: Barıştınız. Sorun yok. Tabii
1: Tabii
0: korkuttun
1: tabii.
0: onları. Don
1: Bizim
0: Corleone'sin.
1: meydanda şey poğaça şeyi
0: Şenliği.
1: karşılıklı poğaça yeme eşliğinde
0: Ha. Ne kadar
1: barış
0: satıyorlar
1: düzenlendi.
0: şimdi poğaçayı?
1: Normal fiyat ya ekmeğe geldi.
0: Ha, normal insanların yiyebileceği fiyata getirdiler diyorsun. İyi
1: Yani
0: peki.
1: ekmekle beraber gidiyordu.
0: Ha, peki. Bizi
1: Normale
0: dinleyen
1: döndü.
0: şu saatte bizi dinleyen bütün esnaflara da buradan sevgilerimizi iletelim, selamlarımızı iletelim. Esnaflardan da ayrıca selam isteyelim. Nereye? 536 266 81 81 536 266 81 81. WhatsApp'ı yazılı bekliyoruz. Sadece selamınızı söylemeyin. Varsa bir talebiniz onu da dile getirin. Şimdi darılmaca gücenmece yok. Ben kendimi bildim bileli. Mikrofon uzatılsın da bir esnaf desin ki o işler de çok yolunda. Öyle böyle değil diye bir cümle kursun ben bilmiyorum. Hep işler kesattır. Hep işler kesattır. İşler kesatın dışında bana söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bunu da tabii söyleyebilirsiniz. Ayrı mevzu. Sizin derdiniz bizim derdimiz nihayetinde. Bunları da beklerim. Twitter'da Süheyla ise, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. 92.8 Bloomberg HT radyodasınız. Eğer bizi bir tost makinesinden dinliyorsanız, neredeyim diye bilmiyorsanız ya da henüz uyanamadıysanız Süheyla Yılmaz ile Eşbaşı programındasınız efendim. Mehmet Aylan konuğum. Kendisiyle önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca reklamlara el verdiğince bir saat boyunca piyasalarda ne var ne yok bunları konuşacağız. Bazı uyarıları Mehmet Taylan'ın olmasın dediğimiz uyarıları yaklaşık bir yıldır, 2 yıldır, 1 aydır. Onlar ağır ağır geliyorlar mı? Gelirlerse ne olacak? Ya da nasıl bertaraf edilebilir? Bunları konuşacağız. Bu verdiğim numaralara sizi bu yorumlarla da bekliyorum. Dün çok nasıl diyeyim? Üzerine çok derdi vardı. Bayağı bir anlatası vardı. O yüzden arada kaynadı. Hiç bakamadık mesajlara. Bizim yayının geyikleri dediğinizde aklınıza ne geliyor bunları da yazabilirsiniz. Bizim yayının geyikleri 536 266 81 81 536 266 81 81. Mehmet Aylan izninle senin bana gönderdiğin raporla bir başlayalım istiyorum. Uygun mudur senin için?
1: Tabii.
0: Şimdi
1: Ama
0: bu...
1: benim gönderdiğim derken hani raporu hazırlayan arkadaşları da
0: Tabii.
1: şey yapmıyorum,
0: Tabii
1: tutmuyorum.
0: tabii yok yok adını geçirelim pek tabii olur mu öyle?
1: Çok sağ olsunlar. Her üç
0: Evet.
1: ayda bir yapıyorlar o raporu.
0: Evet.
1: Çok da faydalı.
0: Evet Mehmet Aylan bunu konuşmak istedi efendim. Onun üzerine bak dedi enteresan bu konu dedi. Bunun üzerine sizlere aktarıyorum. Ak Yatırım'ın raporu emeği geçenlerin ellerine sağlık diyelim. Türk Lirası Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası 3. çeyrek raporunu gönderdiler bize. Bu rapor ne söylüyor efendim? Ona bir bakalım isterseniz. Burada yani ÖSBA diyeceğiz buna kısaca arada geçerken özel sektör borçlanma araçları yani niye ki bu mevzu şu an diyorsanız nereye doğru geldiğimi göreceksiniz. Şimdi piyasanın durumunu analiz eden bir sektör raporundan bahsediyoruz. Buraya bakmamız gerekiyor. Şu aralar efendim bu fonların içinde ne vardı kısmını konuşuyoruz ya. Hem bu açıdan bakmak gerekiyor hem de bankacılık sektörümüzün sağlamlığı tarafından da bakmak gerekiyor. Piyasanın büyüklüğü ihraç yapan sektörler yatırımcı profili tarafından bakacağız biz buna. Şimdi bakıyoruz burada benim gördüğüm Mehmet piyasa tarihi büyüklüğe ulaşmış bu tarafta ÖSPA. Son 10 yılda yaklaşık 14 kat son 6 yılda yaklaşık 8 kat büyümüş görünüyor. Üçüncü çeyrek sonunda toplam borç stoğu ilk kez 1 trilyon lirayı aşarak 1,37 trilyon seviyesine ulaşmış görünüyor. İhraççı profili genişlemiş. 2009'dan beri 495 farklı şirket borçlanma aracı ihraç etmiş. 495 farklı şirket. Bunların 268'i reel sektör, 180'i banka dışı finansal kurum, 47'si banka. Dağılımına bakıyoruz. Bu stoğun efendim 1,37 trilyon lira dedik ya. %bunun 53'ü banka dışı finansal kurumlara, BDFK diyelim efendim ona da. %28'i bankalara, %19'u reel sektöre ait. Yani tahvil ve bono piyasası hala ağırlıklı olarak finansal kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Benim gördüğüm bu. Reel sektör tarafında hangi sektörler önde diye baktığımızda da %20 enerji, %19 otomotiv, %8 gıda, %7 içecek, %7 dayanıklı tüketim, %7 sağlık. Yani tahvil piyasasında burada enerji ve otomotiv şirketleri ön tarafta anladığımız üzere efendim. Kimler peki alıyor bu tahvilleri? Geliyoruz bu kısma. Öz paları kimler alıyor? Yatırım fonları 359 milyar lira birinci sırada. Kurumsal yatırımcılar 302 milyar lira. Bankalar 118 milyar lira. Emeklilik fonları 108 milyar lira. Hane halkı 83 milyar lira. Sigorta şirketleri 40 milyar lira. Kamu 27 milyar lira. Yani sen tabloyu nasıl görüyorsun burada?
1: Ya şimdi bir pazarın şeyiyle başlayalım önce istersen.
0: Lütfen.
1: Evet, çok büyüdük burası. Ve çok da iyi bir enstrüman. Bu enstrümanın iyiliği nereden geliyor? Finansmanda alternatif yaratıyor. İşte banka kredisi, halka arz veya hani öyle bir kaynak, kalıcı kaynak sağlayabilirsin. Burada da bu piyasayı kullanarak geçici bir kaynak sağlayabilirsin. Burada özellikle reel sektör açısından çok ben önem arz ediyorum buraya. Senin de dediğin gibi 1 trilyonu geçti pazar. Ama dünyaya baktığında hani diğer şeylere göre gelişmekte olan piyasalara göre gayri safi hasılanın %32'si onlarda, bizde daha %1'i. Hani burada daha gelişebilecek alan var. Ama hani buna dikkat çektikten sonra buradaki bu son yaşadığımız olaylar, özellikle bu benim ağzım hep ÖST diyor, özel sektör tahvili.
0: Evet.
1: ÖST'leri alan en önemli alıcı da hasar yarattı. Yani çünkü sadece bu sorunlu tasfiye olacak fonlar veya o şirketler hariç diğer şirketlerin fonlarında da çıkış oldu maalesef. Buna da hani nasıl algılıyorsun? Yani bir sektöre karşı bir güven şeyi oldu. İnsan paramı çekebiliyor muyum? Bir göreyim diyen oldu.
0: Evet.
1: Hani bu, ama yani koca koca bankaların para piyasası fonlarında küçülmeler gördük biz. Her zamanla geçecektir bu. Ama bunun maalesef reel sektör, şimdi bu tabloda borçlananları gördük. İşte bankalar, banka dışı finans sektörü, bunlar kendilerini bir şekil yüzdürürler. Esas sıkıntı bu işlere hiç bulaşmamış, hiç şeyi olmayan, işinde gücünde olan burada reel sektör şirketleri var. Şimdi alıcı taraf azalınca, çünkü fonlar, emeklilik fonları, sigorta şirketleri. Şimdi emeklilik fonlarında bir çok küçük bir şey oldu, çıkış.
0: Evet.
1: Çok büyük bir rakam değil. Hani orada sıkıntı yok. Sigorta şirketlerinde bazılarında bu sorunlu olanlardan da var. Hani öyle olduğu için şu an insanlar bir de şeyde, hani çok uzakta duruyor. Onun için hani buradaki reel sektör şirketleriyle ilgili bu işlere hiç bulaşmamış, alakası olmayan ve bu piyasadan finansmana ihtiyacı olan şirketler için bu alıcı çekilmesi hem daha pahalı hale getirdi, hem daha zor hale getirdi. Yani buradaki çok güzel giden, büyüyen bir pazar, ama maalesef bu olayla birlikte orası da işte sakatlandı diyelim. Son 2 günde işte 2 tane şirketin, hani zaten bekleniyordu, 2 tane şirketin maalesef borcunu yerine getiremediğini, yani itfasını yerine getiremediğini gördük.
0: Evet.
1: Öyle olunca ben bence bireysel taraftan da bir çekilme olacak. Ama şimdi dediğim gibi bu işte banka mevduat fazla gelir, buradan az borçlansa olur. İşte aracı kurum falan kredi kapatır, borçlanması olur. Ama reel sektör tarafı için çok pardon, maalesef
0: Estağfurullah.
1: durum öyle değil.
0: Evet. Peki bunun için
1: Yani
0: yapılı...
1: ne yapılabilir?
0: Evet, ne yapılabilir? Asıl sorun bu. Bunun için ne yapılabilir?
1: Yani şeyden korkuyorum ama inşallah olmaz.
0: Ne?
1: Sağlıklı şirketlere de bulaşıcılık buradan gelebilir.
0: Hmm.
1: Ya buradan borçlanmayacak, gidecek bankadan çok daha yüksek şeylerle borçlanacak.
0: Hmm.
1: Buradan borçlanmayınca hani hem maliyeti artacak, bir de buradan borçlanamadığı olacak falan gibi sıkıntılı. Yani dediğim gibi esas benim düşündüğüm reel sektör. Çünkü reel sektör için burası hakikaten şirketler çıkıyordu. Biz inceliyorduk şirketi. Beğeniyorsak, bu uzun dönemli, bu adamın işi yürür, bu borcunu öder diyorsak burada kağıtlarını alıyorduk. Şimdi hakikaten bu iyi şirketler, finansmana ihtiyacı olan, işi devam eden iyi şirketler burada küçülen bir pazarla karşılaşacaklar. Maliyetlerinde bankaya döndüklerinde artış olacak
0: Evet.
1: gibi maalesef sıkıcı bir yan etkisi oldu. Hani özellikle bu tarafa dikkat çekmek istiyorum, çünkü öyle bir fona, şeye, hisseye, işte benim fonumun ne kadarı gelecek, o fonların Allah belasını versin onların bulaşmadığı, ben gittim hisse aldım, benim hisseler mahvoldu. Herkes al.
0: Evet.
1: Hani herkes bu işten mağdur oldu. Hani mağdur
0: Herkesin
1: olmayanlar da
0: haklı olduğu bir süreç. Evet.
1: bile bile kabul edenler de var. Bunu söyleyen de var. Hiç bilmeden işte bankadaki danışmanım önerdi, aldım diyen hakikaten şey insanlar var. Ama bu tarafta hiç bu işlere girmemiş, hisse senedi alıp hisse senedinde çok para kaybeden de var.
0: Yani ortada bir mağduriyet varsa nihayetinde
1: Ya dün
0: Mehmet.
1: şeyde
0: Yani
1: de
0: şeye
1: söyledim.
0: bakmamak gerekiyor. Yani kendi hangi kafayla bu işe giriştiği bir tarafa koymak gerekiyor. Yani şey gibi düşün mesela. Çok yaşa. Diyelim ki işte bir suçlunun başına bir şey geldi. Şimdi suçlu diye onun başına bir şey geldiğini saymayacak mıyız? Yani de ki işte nasıl diyeyim sana, çantasını çaldılar bir kadının. Ay, onun çantasını geri vermeyin. Niye? Dedikoducu bir kadın o. Şimdi bu mantık olur mu? Farklı farklı sahiplerle insanların bu işe girdiğini biliyoruz. Çaresizlikten mesela burada bizim timeline'da falan yazılanları görüyorum bazen. Burada bu fon meselesinden sebep herkes buralarda. Dolayısıyla bizim kendi izleyici dinleyici profilimiz de biraz değişti. Bunun da farkındayım. Klasik olduğumuz profilim biraz dışında. Çaresizlikten insanlar ne yazdıklarını bilmiyorlar. Yani muhakeme
1: Ya
0: yeteneği gitmiş. Ne istediğini bilmiyor. Ama çaresiz. Yani dediğin gibi
1: ben
0: herkes haklı, herkes mağdur. Dolayısıyla bu sorunun, sıkıntının da giderilmesi gerekiyor. Buyur Mehmet Ali.
1: hani maalesef burada çevremde de var. Hani lazım, yani o bir ay,
0: Evet.
1: birkaç hafta içinde yapması gereken ödemeler için koyan insanlar da var. Herkesin durumunu anlıyorum.
0: Evet.
1: Çok çok sıkıntılı bir durum ve hani ben attığım tweetlerde hem kamunun ne dediğini daha anlaşılır bir şekilde, işleyişin nasıl
0: Evet.
1: olacağını şey yapar bir şekilde, hem de biraz daha sakin olunması gerektiğini düşünerek şey yapıyorum. Çünkü hakikaten insanların canı çok sıkkın.
0: Evet.
1: Ama biz taraf olmadığımız bir süreçte biz de çok, hani çok dalgalı bir piyasa,
0: Evet.
1: bu gereksiz şeylerle uğraş, ama biz de hani Oradan benim tek ricam, bunu biz yapmadık. Biz sadece hani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ne olur hani sen de okuduğunu anlamıyorsun. Git ilkokulu bir daha oku falan. Bize de
0: Yani
1: yazmayın.
0: o
1: En kötü.
0: bu dönem böyle geçecek Mehmet. Hep söylüyorum ya.
1: Ya
0: Yani
1: ha,
0: bir
1: anlıyorum anlıyorum da
0: evet.
1: beni döverek eğer şeyleri geçecekse gelsin dövsünler ya yani.
0: Yani
1: Ama
0: şey değil.
1: hani biz de insanız.
0: Yok,
1: Onu da söylemek
0: dövmesinlerdi.
1: istedim.
0: Bu kadar alttan aldığında da başka türlü oluyor işte. Bu nevi durumlarda herkes kendi karakterine göre davranıyor. Yani kimi gelip işte, ki çoğunluk bu kısımda aslında. Yani böyle bir dönemde konuşuyorsunuz, Allah razı olsun diyen de var. Allah sizden razı olsun efendim. Ne demek, biz görevimizi yapıyoruz. Diğer
1: Ya
0: taraftan böyle hesap soran da var. Yani
1: biz bu sektörden ekmek yiyoruz. Bu sektöre gelecek
0: evet.
1: şey bizim ekmeğimizi şey yapar. Hani bizim bu sektöre inanan, para yatıran insanları doğru bilgilendirmemiz lazım ki
0: Tabii.
1: hani
0: Evet.
1: işimiz bitmesin.
0: Pek tabii. Şimdi bu bankacılık raporu tarafına baktık efendim. Özellikle ÖSPA tarafına, ÖST tarafına baktık. Üçüncü çeyrek raporuna bunu konuştuk. Şimdi Murat Yıldız'ın isyanı var. Diyor ki, vallahi Süheyla Hanım, biz de öyle borçlanmak istiyoruz. Biz de 10 yıl sonra ana para ödemeli %6,7 faiz ödemeli borçlanmak istiyoruz demiş. Şunu bir de biz yaşayalım demiş Murat Yıldız. Abdullah Bey de ona destek vermiş. Ben de böyle borçlanmak istiyorum diyorlar.
1: Orada şeyi belirteyim. Reel sektör şirketlerinin büyük bir kısmı bir yılın altında 3 ayla hani bir yıl arası borçlanıyor. Onun için de hani yılda 3 ay borçlananlar 4 kere çevirmek durumunda. Hani ben bunu şey olarak istedim. Dediğim gibi sadece fon, hisse. Hep bunlar konuşuluyor, hep bunlarda rakamlar ortada dönüyor. Ama bu tarafta da bu işten etkilenen suçsuz reel sektör şirketleri olacak. Hani bu işin mağdurlarını düşünerek bir şeyler yapıyoruz ya, bu işin bir mağdurları da bu taraf oldu.
0: Evet. Bir mağduru da bu taraf.
1: Ya onun
0: Peki.
1: için,
0: Peki.
1: onun için belirtmek istedim.
0: Peki. Şimdi devam ediyorum burada. İzleyicilerimiz çok yaşa soruları var. Murat Bey demiş ki, Norveç Varlık Fonu bile içeride kaldı demiş. Bize güvenip nasıl gelecek şimdi yabancı bu piyasaya diye sormuş.
1: Ya Norveç Varlık Fonu'nun yönetim stratejisi, yapısı o hani farklı, hani onlar içeride kaldı diye bir durum yok. Onlar zaten içerideydi. İçeride de olmaya devam edecekler. Bu ilk defa da değildir Norveç Varlık Fonu için.
0: Evet.
1: Başka ülkede de olmuştur. Maalesef dünyada bu tür olmuyor ama hani şirket batışları vesaire söz konusu şey, hani o Norveç Varlık Fonu bunu öğrense kaçardı diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Hani bunu tahmin etse de kaçardı değil. Onlar, ben şöyle söyleyeyim. İlk geldiklerinde herhalde
0: 2021.
1: ilk
0: 2021
1: yok
0: ya da
1: yok.
0: 2022 olması lazım ilk
1: İlk
0: geldiklerinde.
1: Türkiye'ye gelip görüştüklerinde
0: Ha
1: ben o
0: tamam.
1: zaman Oyak'taydım.
0: Tamam. Pardon.
1: Oh. Yani Oyak'taydım. 2011'ler falan herhalde, şu an tam hatırlayamıyorum. Hani onlar o zamandan beri burada.
0: Evet. Benim verdiğim
1: Yani
0: 2021 yılı tam böyle düşerken sen yükseklerden tut çıkar ellerimden diye istediği sırada yatırımcının gelip elini uzatan Norveç Varlık Fonu'ydu. Hatırla mesela. Çok kötü gider. Ve oradan sonra da böyle bir hisselerin bahtı açılmıştı. Ben onunla karıştırdım. Sen ülkeye ilk geldikleri vakti
1: yok.
0: söylüyorsun ve senden dinleyelim. Buyur
1: Yani o
0: lütfen.
1: zaman bütün herkes de şey yaptılar. Sen hani nasıl bir fon yönetiyorsun, büyüklüğün ne, yönettiğin fonların yapısı ne? Ona göre Türkiye'den fon yöneticisi seçmişlerdi. Son dönemde de bildiğim kadarıyla neoportföyle çalışıyorlar.
0: Peki şimdi o zaman
1: Yönetici değişikliği yaptılar. Hani onlar içeride kaldı, mahvoldu falan, çıkıp gidecekler gibi bir durum yok, merak etmesinler.
0: bir de
1: Yani o
0: onların
1: biraz magazinsel olduğu için maalesef bu ara sosyal medyada 227 milyar 650 kişi çekmiş. Ya kardeşim, fonun fiyatı sıfır girdiği için fonun toplam büyüklüğü o.
0: Evet.
1: Yani çekmiş dediğim para.
0: Evet. Böyle çok bilgi kirliliği
1: Yani
0: var.
1: çok, o kadar hani konu çok popüler olduğu için ucundan böyle bir şey rakam, parlak bir rakam yakalayan, parlak bir şey yakalayan hemen basıyor.
0: Bak mesela en basit sana şey söyleyeyim Mehmet Alem. Çok yakın bir arkadaşım şey dedi işte. Önce dedi 300 milyona kadar o şey oluyor. 300 bine kadar olanı vereceklermiş dedi. Nereden çıktı dedim o 300 bin? Öyle dedim bir sınır yok. 1 milyon dedim sınır. Yok yok dedi 300 binmiş dedi. Sen dedim nereden bu bilgi senden? Konuyla hiç alakası yok. Şöyle söyleyeyim sana kuyumcu terk. Altın tamam bildiği bütün yatırım aracı altın. Yani şey yapabilse böyle bardağı falan alabilse gidip altın alacak. Kardeş bu kaç gram falan deyip. O kadar yok yani. Bu fon, mon bilmem ne hikayesi. Tamam dedim de 300 bin değil dedim. Ben öyle duydum televizyondan dedim. Tamam dedim sen bunları dinlediğin yeri böyle bir ekonomi kanalına doğru dönersen herkes kendi işini yapsın. Oradan sen dedim dinle. Dedim konuyu kapattım. Sonra dün Üzeyir yayında diyor tamam mesela şimdi 300 bine kadar dedi. Bir dakika dedim 300 bin diye bir sınır mı var dedim. Yok dedi ben dedi onu farazi söyledim. Sen dedim onu her yerde farazi söylemesen mi mesela? Farazi bir sınır belirlemesen mi?
1: Ya yok,
0: Duyuluyor ve hemen anında.
1: bu ara kamunun yazdıklarını irdeleme, hani daha uygulamaya yönelik insanların anlayabileceği şekle getirme ve sosyal medyada görülen insanları hani etkileşim alma uğruna insanların psikolojisiyle oynayacak, şey yapacak paylaşımları yalanlama haricinde bir şey yapamıyoruz. Çünkü yani yanlış olduğunu anlatma haricinde diyeyim. Yalanlama bizim görevimiz değil ama çünkü burada ilk defa olan bir olay, resmi açıklamanın haricinde biz işte 2021'de de aynısı olmuştu, orada şöyle yapılmıştı, böyle yapılmıştı, burası sakıncalıydı gibi bir durum söz konusu değil. Yani böyle bir şey öngörülmemişti bile. Onun için hani 300, yani resmi kurumların yazdıklarının haricinde bir şey söylememek lazım. Yani
0: Peki.
1: burada da yanlış yorumlar. Bir tek Gedik Yatırım'ın bir raporu var. Orada halka açık bilgilerle dün sosyal medyaya da çıktı. Halka açık bilgilerle o içerideki pozisyonlara, olasılıklara göre bir dağılım yapmışlar. Ama yine orada da şeyin, ya çalışma çok güzel, çok emek verilmiş. Hani bugüne kadar gördüğüm bu konudaki eldekiyle yapılabilecek en iyi çalışma. Oradaki arkadaşları da tebrik ederim. Emek harcamışlar. Ama insanlar, tamam yazmışsın bu raporu da benim işte XYZ fonum kaç geri ödeyecek? Hani oraya gidiyor. Maalesef bunu söylediğini iddia edenlere de çok takılmıyor. Hani sabırla biraz beklemek lazım. Çok zor bir süreç biliyorum. Ama hani ben artık gördüğüm şeylerden psikolojinin iyice bozulduğunu haklı olarak görüyorum. Onun için de hani en son şey bir yasa taslağı, geçici bir yasa çıkartılacak. O da cuma, en geç pazartesi meclise sunulacak. Hani orada daha fazla detayı göreceğiz. Bu onun için de büyük ihtimal şeyler de olacak. Öyle tahmin ediyorum. Bu ödeme süreçleriyle ilgili bilgi de olacak. Bu gönüllü iade ile ilgili belki bir şeyler gelecek. Hani
0: Burada
1: onları
0: mesela
1: göreceğiz. Ama hani onun haricinde konu çok hassas hale geldi. Maalesef hukuk tarafı var. İnsanların süre uzadıkça artan bir mağduriyeti var. İşte kredi kartını ödeyememe. Hani kamu tarafı elinden geleni yapıyor orada. Kredi kartında da bir düşürme yapıldı ama ne kadar yeterli olacak bilmiyorum. Hani dünkü olan olay yani çok sıkıntılı. Allah
0: Kanka
1: rahmet
0: bak,
1: eylesin
0: ha
1: ailesine.
0: konuşamıyoruz biliyorsun yayın yasağı olduğu için, ama orada
1: Pardon,
0: dediğim
1: pardon.
0: gibi estağfurullah.
1: Ben bilmiyordum.
0: Estağfurullah.
1: Ben bilmiyordum.
0: Estağfurullah. Yayın yasağı olduğu için konuşamıyoruz. Bir de bu saatte ben ekstra dikkatli davranmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum Mehmet Aylan, biliyorsun.
1: Anladım.
0: Çünkü çocuklar da yoldalar. Gerçekten
1: Yani şey.
0: üstünde bir, aynı şekilde bir çalışma grubunun oluşturulması gereken bir mevzu aslında bu. Bir süre önce başladı. Daha fazla haber alıyoruz bununla ilgili. Bunun arkasında aslında tam olarak bir şey var mı, yok mu? Yani
1: Orasını biz bilemeyiz.
0: yok
1: Yani
0: yok Mehmet Aylan, sana sormadım onu. Yani var mı yok muyu araştıracak bir komisyon kurulması gerekiyor. Ne oluyor yani aslında tam olarak? Bunun arkasında bunu tetikleyen bir şeyler mi var? Bakın eskisi gibi değil meseleler. Yani çok basit ağlar üzerinden birbirlerine erişebiliyorlar. Birbirlerinin kim olduğunu bilmeseler bile empoze edebiliyorlar bir şeyleri. Yaşları bir şeylerin kendilerini

0: empoze edilmesine çok yatkın. Yani herhangi bir cümlenin işte çok havalı kurulmuş olması, onlara göre işte havalı, onlara böyle sanki hayatlarının amacını bulmuşlar gibi bir yola sokabiliyor. Hepimiz biliyoruz. Çoluk çocuk sahibi insanlar ne demek istediğimi gayet iyi biliyorlar. O yüzden bununla ilgili bir araştırma kurulu mu oluşturulacak? Bir komisyon mu kurulacak? Tam olarak ne oluyorun? Yani sanki bunu bir organize mevzuymuş gibi yaklaşılırsa belki daha farklı bir sonuç elde edilebilir efendim. Çünkü bizim coğrafyamızda alışık olduğumuz bir şey değil bu. Bu hiç bilmediğimiz bir şey. Yani bu yeni gelip böyle bize böyle yapışmaya çalışan bir şey. Bunun bir sebebi olmalı. Peki ayrıca hatırlattığın için teşekkür ederim Mehmet Aylan bu konuyu. Senin bahsettiğin efendim demin Mehmet'in bahsettiği fon tasfiyesine yönelik kanun meclise sunulacak. Bundan bahsediyor. 455.578 yatırımcı ilgilendiriyor diyoruz ama dolaylı yoldan hesaplamamız gerekiyor efendim. Nihayetinde bu nakit akışını da bozan bir şey. Paranıza ulaşamadığınızda borcunuzu ödemezsiniz. Bu kadar basit.
1: Orada
0: Buyur
1: şeyde o
0: Mehmet Aylan.
1: rakamda ayrılır mı? Hani
0: Hadi
1: hep o
0: lütfen.
1: rakamı kullanıyoruz da biliyorsun SPK'nın son bir bu tasfiye ile ilgili şeyinde o kurumlar üçe ayrıldı, şey ikiye ayrıldı. Ki Pardus tarafı ve Buls tarafı hani bize izin versinler, bizde bir likitte sorun yok, yatırımcının parasını öderiz diye kendi beyanları vardı. Hani kamu tarafı da herhalde bunu bu beyana yakın sonuçlar alacağını ikna olmuş ki ikiye ayırdılar. Hani o 455 bin rakamının içinde de şeyi ayırmak lazım. Bu üç şirketin tasfiye sürecinin hızlı ilerlediğini, malların ziraate devre olduğunu, daha erken olacağını, o 455 bin rakamını diğer dört şirketteki şeye çekmek lazım. Yani, özür dilerim, ben rakamlara hakim değilim. O
0: Estağfurullah.
1: dört şirketteki. Ama onların durumu farklı. Bunlara ara ödeme de yapılmayacak. Fon tasfiye olacak. Hemen nakde dönebilenler dönecek ve paralar ödenecek orada. Öbür tarafta iş biraz daha uzun süreli olabilir diye. Uzun süreden kastım yine bizim bildiğimiz en uzun süre 6 ay. SPK'nın açıkladığı süre. Bir değişiklik olursa onu da söyleriz ama şey,
0: Tabii.
1: onlara bir, hani bu demin de söyledim ya, kredi kartı, okul taksidi, bakkala borç vesaire gibi ödemelerin yapılabilmesi için de bir ara ödeme formülü konuşuldu. Orada söylenen rakam da 1 milyona kadar olanlara net yatırım tutarı, 1 milyon ve üzeri olanlara da maksimum 1 milyon bir ara ödeme yapılacak. Bu şeyde büyük ihtimal o ara ödemenin takvimini göreceğiz. Bugünkü şeyin konuşması vardı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının, ama o hala
0: Cevdet Yılmaz'ın.
1: programda mı, Cevdet Bey'in, onu teyit edemedim. Çünkü meclisteki programla ilgili bir değişiklik olmuş galiba dün akşam haberlerde öyle diyordu. Eğer hani Sayın Cevdet Yılmaz bugün bir konuşma yapacaksa konuyla ilgili, açık bir konuşma, orada belki o kanun taslağı ile ilgili şeyleri de görebiliriz.
0: Daha
1: Geçici kanun taslağı diyelim. Sırf bu olay için çıkartılan, daha sonra da geçerli olmayacak herhalde bir kanun taslağı üzerine çalışılıyor.
0: Bu arada şey de dediğin gibi 7 Ekim Çarşamba diye görünüyor efendim meclise burada bilgi verilecek diye görülüyor. Bizim gördüğümüz bu. 7 Ekim eğer bir
1: Ya öyleydi
0: değişiklik
1: ama
0: yoksa.
1: sonra meclis toplantısı kapalı hale mi getirildi? Ona tam emin olamadım.
0: Bu arada Karahan'ın da açıklaması var biliyorsun.
1: Karahan'ın açıklaması bence çok önemli. Çünkü insanların bir kısmı da ben bu işlere hiç girmedim, bakın bunu doğru olarak, doğru bulduğumu söyleyerek söylemiyorum, sadece görüşü paylaşıyorum. İnsanların bir kısmı da diyor ki ben bu işlere hiç girmedim, karlarını benle mi paylaşacaklardı, ben onların zararını karşılayayım vergilerimle gibi bir düşünce içinde. Onların da kendilerine göre haklı olduğu taraf var. Ama bu tarafta bir yanlışlardan dolayı mağdur olan bir

0: kesim var. Hani burada herkes kendini düşünerek karşı tarafı ezip kendi, yani kendi üzümü ben yiyeyim şeyinde. Ama herkesin birbirinin, yani çok zor biliyorum bu, ama empati yaparak burada bir en az mağduriyetle bu sürecin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Ama Sayın Fatih Karahan'ın söylediği de bu, demin söylediğim benim vergilerimle bu iş olmasın dediği kısma bir açıklama geldi. Hani biz bu Fon İstikrar Komitesi'nde kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde karar alındı
1: Evet.
0: dedi.
1: Kamu
0: Yani çünkü
1: kaynakları kullanılmayacak. Buradan çıkan para da TL mevduata gitti, dedi kendisi. Pardon, mevduata yöneldi dedi.
0: şöyle söyleyeyim, buradan çıkan paradan kasıt son zamanda fonlardan çıkan, hani bankaların bile para piyasası fonları satıldı dedik ya,
1: Evet.
0: oradan çıkan paradan kasıt. Yoksa bu olay içinde buradan çıkan paralar vesaire değil. O kasıt sondaki o gelen satışların mevduata gitmesi. Öbür tarafta adli bir sürü süreç var işte. Yurt dışına birmanlandı mı vesaire gibi. Hani onları zamanla hukuk önümüze koyacaktır.
1: Evet.
0: Burada dün Sayın Akın Gürley'in, Adalet Bakanı, bir açıklaması da vardı. Gönüllü iade hesabına 5 kişi işlem yapmış.
1: Evet.
0: Hani oraya da gelecek bir para. O parada hangi fondan edinildiyse o fonun tasfiyesinde yatırımcıya kullanılacak. Yani tasfiyedeki paranın, oluşan paranın üstüne eklenecek diye görüyorum ben de. Hani şey demiştim ya, belki de düşündüğünüzden daha fazlasını alacaksınız. Lütfen sabırla bekleyin
1: Evet,
0: diye yazmıştım
1: evet,
0: tweetimde.
1: evet.
0: Hani burada belki de bu rakam, çünkü devletin elinde buradan Sayın Akın Gürley'in tabiriyle söylüyorum, fahiş kar elde edenlerin kim olduğu belli. Hani 10 kuruşluk da alıp satsanız şu an listelerde var. Öyle bir elektronik çağdayız ki hani kaç tane, hangi saniyede aldın, hangi saniyede sattın, hepsi gözüküyor. Belki de bu iade, gönüllü iadeye düşündüğümüzden fazla rakam gelecek, bilemiyoruz şu an.
1: Evet.
0: Ha, onlar da şeye ekleneceği için hani bu süreç çok sıkıntılı biliyorum, ama sabırla bu süreci tamamlamak lazım. Her şeyin başı sağlık. Hani para kaybedilir, kazanılır, ama sağlık kayboldu muydu? Onun şeyi yok. Hani biraz daha sabır diyorum o yüzden.
1: Burada şey de var tabii, yani Mehmet Ali, mesela diyelim ki fahiş kazanç şu an bir yerde bekliyorsa, mesela yüksek bir meblağdan bahsediyorsak, günlük faiz işletmeye devam ediyor. Yani
0: Ya yani yükseğe düşüğü yok, günlük faiz işletmeye devam ediyor. Eğer o
1: evet,
0: faizse
1: hiçbir şey
0: zaten onun faizi de
1: yapmadıysa,
0: fahiş
1: evet.
0: oluyor.
1: Mesela
0: Yani
1: o da buna
0: oralarda
1: dahil edilecek mi? Yoksa sen paranı aldın, çıktın, çıkardın, parayı mı geri getir denilecek.
0: dün Sayın Akın Gürley'in söylediği bir şey daha vardı. Bu paraların yatırılması bu sürecin devamının gelmeyeceğinin şeyi değil dedi. Büyük ihtimal ben o geçici kanunda bununla ilgili de bir şey bekliyorum. Hani çünkü şu an tamam, ben oraya parayı vereyim,
1: Evet.
0: ama ondan sonrasında ne olacak diye düşünenler vardır. Ondan sonrasıyla da ilgili bir şey yapılacak. Hani bu gönüllü iadeye kendiliğinden gelenlere
1: Evet.
0: işte artık hapis cezası olan bir maddeyse hapis cezası yok, İşlem
1: Ay,
0: yasağı mı
1: son
0: diyecekler falan
1: dakika,
0: filan.
1: son dakika. Fuç sırası
0: Evet.
1: Türkiye'nin gelişen piyasa. Gelişmiş bir kavram. Gelişen, ha, Advanced Emerging Market. Gelişmiş gelişen piyasa statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. Son
0: Ya bu
1: dakika.
0: bekleniyordu bu değişikliklerden sonra. Hakikaten onların beklediğinden de daha büyük bir şekilde temizliğe gidildi.

0: O yüzden de hani bu çok iyi bir haber ama olması
1: Evet.
0: gereken bir haber.
1: Evet, olması gereken buydu çünkü zaten onların bize söyledikleri buydu. Bizim de söylediğimiz buydu.
0: Söylenenin fazlası yapıldı. Söyle.
1: Evet.
0: Bu işe tamamen neşter vuruldu yani.
1: Evet, peki. Peki o zaman öyleyse bir reklam arasına gidiyorum. Ardından efendim bunu konuşacağız. Konuşacağız. Gelmek isteyenleri bekleriz. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizleri bekliyoruz.
2: İyi dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep ileride.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
12: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
13: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep ileride.
16: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
17: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
18: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
19: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizi.

0: Ayarlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
3: Evet, uyardılar beni. Çok sevinçle aktardın ama gecenin haberi o, haberin olsun dediler bana. Nedir efendim olay? FTSE Russell 6 Ekim. Gözümden kaçmıştım ve devam edeyim. 6 Ekim dün akşam yayınladığı yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsünü koruduğunu ve Türkiye'yi olası bir statü değişikliği için izleme listesine almadığını açıkladı. Böylece güvencesi de aynen korunmuş oldu. Bilindiğiniz gibi fiili dolaşım verileri de yine aynı şekilde mercek altında. Zamanında devreye alınmış önlemlerden biriydi. Durumumuz budur. Peki borsaya bir yansıması olur mu bugün? Nasıl açılır sence?
4: Yok. Yani bizim borsada şöyle bir durum var. Likitte ulaşmak isteyen yatırımcı, işte şimdi diyorum yani diğer fonlara da çıkış geliyor. Mecbur bir satış yapıyor. Önümüzde bir diğer fonların tabii çok hani tecrübeli ekip, Ziraat ve İş Bankası. Hani onlar da ellerinden geldikleri kadar piyasayı bozmadan şartlara uygun şekilde likide etmeye çalışacaktır. Ama bu süreçte hiç ÖST tarafı için söyledim ya, hiç günahı olmayan, bu işlerden alakası olmayan adamların maliyeti arttı diye. Evet. Maalesef burada da likitte bulabildiği tahtalarda satışa gitti insanlar. Ve hani bizim bir laf vardır, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Hisse senetlerinde de aynı şey oldu. Hani işi gücü devam eden, problemi olmayan şirket, ya onların patronu da bunlarla iş tuttuysa gibi hani bir septik bir durum da oluştu. Haklılar mı değiller mi onu da bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama normal işleyişi devam eden, işi gücü yerinde şirketler piyasa değerlerinin altına geldi.
3: Buradaki hani en bu önemli sıkıntılardan
4: Buyurun.
3: Sen lütfen cümleni tamamla. Ben bitirdiğini zannettim senin.
4: Bu tür tahtaları tutan yatırımcı da mağdur oldu burada.
3: Evet.
4: Her şeyleri saymıyorum. Yani bu kadarını da söyleyeyim. Sosyal medyada bazı portföyler dolaşıyor. Hani MSCI'ın endeksini replike eden fonlar var ya, MSCI'ın endeksinde ne varsa onu alan fonlar. Adam bu malum fonların hisselerinin aynısını almış koymuş. Benim portföyüm, param gitti, ben hisseye yatırmıştım halbuki diye. Ya sen bu fonun aynısını yapmışsın kardeşim. Hani ne diyeyim?
3: Peki.
4: Şeyden önce, bu olaylardan önce ben niye portföy yönetim ücreti vereyim, bunların hisselerden alırım diyen tweetler vardı yani.
3: Evet.
4: Ama bunun yanında bu hisselere hiç bulaşmamış, bazı kağıtlarda krediyle yakalananlar bu olaydan dolayı çok büyük zararlara uğradılar. Hani bence en suçsuz mağdurlar da onlar. Aynen reel sektör, ÖST borçlanıcısı şirketler gibi.
3: Peki. Ahmet Bey demiş ki borçlanma tarafı ciddi problem kabul. Fon meselesi finansal piyasalara negatif etki yaptı. Ama özellikle bu kaynakların nasıl kullanıldığı çok daha önemli bir problem bence demiş. Ne düşünür Mehmet Taylan diye sormuş. Özellikle mesela KOBİ'ler varlıklarını nasıl yönetiyor, nasıl kullandırıyor demiş.
4: Şimdi orada genel işleyiş nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ve bunu yatırım fonları, işte sigorta şirketleri vesaire, orada bireysel gidip alan çok az bir kesim var. Çünkü bireysele de orada stopaj var. Normal devlet kağıtlarında yok ama ÖSYM'de var. Yani o yüzden de orada onun inceleme sık dokuması yapılıyor. Şey tarafından, bunları yönetenler tarafından diye düşünüyorum. Hani çünkü orada bir hani bankalar var. Banka dışı finans kesimi var. Esas reel sektör tarafı.
3: Evet. Asıl bu kısmı var diyorsun.
4: Tabii.
3: Devam ediyorum öyleyse. Şey de bakalım mı aslında, yani fon meselesini çok konuşmak istiyorlar ama başka bir
4: Konuşalım
3: şey
4: yani.
3: kısmına geleceğim. IMF'den hedge fon uyarısı var. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk Mehmet Aylan. Seninle denk geldik mi bilmiyorum. Bu ABD tahvil piyasası, ki efendim siz radyoda reklamları dinlerken biz arada bir değindik tahvil faizlerinin durumu ne olacak kısmına. Onların da işte çok büyük bir kısmını serbest yatırım fonları, bu kadar kaldıraçlı, bakın risk var uyarıları vardı. IMF'den de geldi bir uyarı. Diyor ki bu hedge fonlarla ilgili kaldıraç ve yoğunlaşmış pozisyonlar riski artırıyor diyor. Varlıkları 13 trilyon dolara yaklaşan hedge fonlarda kaldıraç, kırılgan finansman yapıları ve yoğunlaşmış pozisyonların finansal stres dönemlerinde fiyat bozulmalarını ve likidite baskılarını artırabileceği uyarısında bulundu diyor haberimiz IMF'nin. Burada sen bir tehlike görüyor musun gerçekten? Yani varsa bir tehlike,
4: Ya
3: zaten kim dikkatli olacak?
4: biz tehlikenin ana sebebini söyledik.
3: Evet.
4: Yani sen bütçeni düzeltmezsen, borçlanma ihtiyacını düzeltmezsen vesaire bunlar olur. Hani sen kapıyı açık bırak, insanlar içeri giriyor diye kız. Yani sen üstüne düşeni yapmadın ki, bütün gelişen ülkeler için ayrı, aynı. Yani bazen tweet atıyorum, hani birisi yazdı da ondan sonra ismi öyle kaldı, yan tahta ülkeleri diye.
3: Ya tatil gelir.
4: Faiz oranları bizim yan tahtaların grafiğine döndü çünkü.
3: Evet.
4: Hani şu an hala yani 5,69, vallahi inanamıyorum ya. 5'in üstüne giderse işte morgıç ödemeleri artar falan filan diyorduk. 5,69 şu an, yani şaka gibi. Ve geçenlerde bir makale vardı. Görünce hani şey, arkadaşlarla aramıza şey, böyle hani inanamayacağımız şeyler olunca, yok artık LeBron James deniyor diyoruz.
3: Evet, biz de
4: Bu
3: diyoruz yayında.
4: ha işte şeyi görünce, makaleyi görünce, yok artık LeBron James dedim. Hatta birkaç arkadaşla da paylaştım. Şey diyor orada, eski %5 %6 oldu. Ya, ne %6'sı canım, artık oldum. Ama oraya doğru gidiyoruz. Hani şey diyor, eskiden %5'i geçer mi diye korkuyorduk, konuşuyorduk diyor. Şimdi %6'yı geçer mi diye konuşmaya başladık diyor. E
3: Evet.
4: altındaki şeylere bakınca hala mesela çıkmış şey diyor, işte bütçeyi düzelteceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yap kardeşim o zaman, yani bu kadar zamandır buradasın. Niye hiçbir adım atmadınız?
3: Evet.
4: Üstüne ek yük bindirdiniz.
3: Evet.
4: Maalesef durum o taraflarda böyle, ama esas maalesef kısmı, hani buranın mağdurları kim? Buranın mağdurları da döviz cinsi borçlanan ülkeler, şirketler. Çünkü bas faiz yukarı gittikçe senin borçlanman da yukarı gidiyor. Senin riskin artmasa bile.
3: Evet.
4: Senin maliyetlerin de artıyor. Yani onun için bu taraf hakikaten hem hisse değerlemelerinde kullanılan bir oran. Şey, hani Keynes'in bir lafı vardır. Piyasa çok uzun süre mantıksız tarafta kalabilir. Hatta o kadar uzun kalabilir ki sen buna ters pozisyon açarsan batarsına gelen bir lafı var. Tabii
3: Evet.
4: Türkiye'ye çevirdiğiniz zaman. Amerikan hisse piyasaları bu faizlere rağmen o kadar uzun süredir yukarıda ve hala rekor kırıyor ki, hani bu ikisinin birden yukarı gitmesi çok hayır alamet değil, ama ben bunu dedikçe de daha devam ediyor bu süreç. Hani nasıl olacak sonunu ben merak ediyorum.
3: Güzel olsun
4: Sonu hep
3: sonu. Sonu iyi olsun.
4: yani faiz tarafının haklı çıktığı bir senaryoda olur. Ama ne kadar devam edecek?

0: Candır yazmış senin için.
1: Sağ
0: Bizden
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletelim. Altun niye
1: Geçen gün
0: yayında
1: onu
0: yok?
1: attım. Yok artık LeBron
0: LeBron
1: James'i.
0: James. Altun niye yayında yok diye soruyorsunuz bazen. Şundan sebep efendim. Kendisi fazla disiplinli bir insan. Yani o eziyete kıyamıyorum, öyle söyleyeyim. Bir gün stüdyoya geldi, yayın yapacağız Altun'la diye. Gözler böyle kan çanağı mı? Şöyle duruyor böyle fal taşı gibi. Ne dedim senin bu halin? Allah kahretmesin. Ya uyanamazsam diye uyumadım bütün gece. Dörtten beri seni burada bekliyorum dedi. Dedim dörtten yayın. Yayın 7'de başlıyor. Niye dörtten beri bekliyorsun? Ne bileyim.
1: Ya trafik
0: Bekliyorum
1: olursa.
0: diyor. Gelmiş orada. Eziyet efendim. Yazık günah. Yoksa kendisiyle yayın yapmayı ben de çok seviyorum. Ne kadar güzel bilgilendirdiğini de görüyoruz. Biz de sevgilerimizi iletelim ama soranları da buradan cevap verelim. Niye yayında yok diye soruyorsunuz. Bu sebepten ona eziyet olmasın diye yok. Öyle söyleyeyim. Gülnur Hanım, çok teşekkür ederiz. Bahtları açık olsun inşallah. Bir ömür mutlu olsunlar. Bir yastıkta kocasınlar. Gülnur Hanım bizim sadık izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden biri. Yaz boyu torun baktım. Okul açılırken oğlumu evlendirdim. Sonra yine size kavuştum demiş. Biz de size kavuştuk. Her sabah sizleyim. Adana'dan sevgiler. Bizden de Adana'mıza sevgiler olsun. Adanalı astronotu gördün mü Mehmet Aylan?
1: Yok görmedim.
0: Adanalı
1: Ha
0: astronot.
1: şey
0: Deniz.
1: deniz bilgisi.
0: Evet.
1: Tabii,
0: O...
1: gördüm gördüm. Ya Adanalı astronot deyince başka bir şey mi çıktı dedim.
0: Böyle eller belli de anlatmış ya işte,
1: Ha.
0: benim anneannem şöyleydi, dedem böyleydi, Adana'ya sevgiler diye. Şeyi gördün mü peki? Yani güneşe daha yakından ateş etmek için astronot olmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum.
1: Çok mantıklı.
0: Çok mantıklı. Bizden de efendim Adana'ya sevgiler. Astronotumuz da,
1: Valla
0: ya bizim değil
1: elinize ustası.
0: astronotumuz da, bizim kadınımız nihayetinde, bizim insanımız sevgiler. Buyur Mehmet Ali.
1: Temmuz Ağustos'ta ben de çok iyi anlıyorum bizim burada Adana'da niye güneşe ateş ediyorlar. Onun için hiç şey
0: Hiç
1: yapmayalım yani.
0: yargılamayacağım diyorsun.
1: Yargılamıyorum onları.
0: Peki, borsa bizi üzmeye devam ediyor demiş Gülnur Hanım. Ev alma niyetimiz, hayalimiz oğlumla bekliyor. Ben öğretmen olarak gençlerimize de çok üzülüyorum demiş. Sizi seviyorum diye bize çiçekler göndermiş. Bizden çiçekler öğretmenimize. Şimdi benim hala umudum var diyenler. Ev almak istiyorum. Bunun için de ben risk alabilirim ama bir miktar risk alabilirim. Hisse piyasasını bekliyorum diyenler ne yapsınlar, ne yapmasınlar?
1: Şimdi bir kere bu son olayda da gördük. Öyle hisse piyasası köşe dönülecek bir yer değil. Bunu belli bir süre yaptığınızı zannediyorsunuz sadece. Hani buraya yatırım amacıyla bakmak lazım. Ha, borsanın iyi olduğu senelerde faizden çok daha yüksek getiri elde edebilirsiniz. Ama ben şuna inanıyorum. Bu sürecin toz dumanın inmesi durumunda önümüzdeki bir yıllık süreçte buradaki ucuzlukla ve sağlam ve iyi şirketlere yatırım yapılarak faizden çok daha fazla para kazanılacak. Ama bu sürecin bir beklemesi var. Sabırla pozisyon oluşturması var. Fiyatlar ucuzladıkça işte bunu şirket bazında değerlendirmek gerekiyor. Bu süreçte fiyatı hiç değişmeyen Türkiye'nin çok büyük şirketleri oldu.
0: Evet.
1: Çok az düşen, tekrar aynı yere gelen vesaire. Hani orada ucuzluğa ve değerinin ucuzluğuna bakmak lazım. Hani 3.980 gördü, 3.600'e geldi, bu çok ucuz alalım gibi değil. Hakikaten o şirket o parayı eder mi, etmez mi? Bu şirketin işleri devam edecek mi? Bunlara bakarak yapılacak bir portföy önümüzdeki bir sene faizden çok daha yüksek getiri elde eder.
0: Peki, şimdi
1: Ben buna
0: hızlı,
1: inanıyorum.
0: evet, son birkaç dakikamız, hızlı hızlı sorularınızla gidelim efendim. Naci Bey demiş ki bu PBLK'lar ne olacak demiş.
1: Şimdi orada da devlet ne dediyse onu söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Bu çıkan ara ödeme PBLK'ları ezmiyor. Onu bir kere bilelim. Çünkü o çıkan ara ödeme kararı 2026'ya 60 bin

0: bir bültende sadece o dört şirketin fonlarına bir ek. Orada PBLK'lar için daha önce SPK'nın son yaptığı düzeltmeyle beraber eğer fonunuz temerrüde düşmedi, fiyat açıklamadı gibi durumlar
1: Evet.
0: yoksa sizin alacağınız yine öncelikli olarak geçerli. Yani devletin söylediği şey bu. Ama ara ödemeyi önce mi yaparlar? Hani çünkü ara ödeme bir şey değil. Bu geçici bir rahatlatma amacıyla yapılan bir şey.
1: Evet.
0: PBLK'yı önce yapar, ara ödemeyi mi sonra yaparlar? Onları bilemiyorum.
1: Burada bakıyorum. Peki, Ziraat Bankası mesela bu kadar yüklendi diyor Güne Merhaba. İş Bankası da efendim ona keza. Herhalde orada daha büyük miktarda portföy olmasından sebep bahsediyor. Onların durumu nasıl diye sormuş Güne Merhaba. Onlar ne yapıyorlar demiş. Cevabı
0: Dün
1: efendim
0: gece yarısı bütün kurumlara mail attılar o
1: bölüm bir
0: bankalar.
1: dakika radyoda yayını bitirmek zorundayım Mehmet Taylan. Cevabını senin şeyde alacağım, YouTube tarafında alacağım izninle. 1-2 dakikanı çalacağım kahvaltından. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabı var efendim. Gelmek isterseniz buradaki linklerde sizi bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer umarım gününüz iyi başlamıştır. WhatsApp'taki sorularınız dahil yönlendireceğim Mehmet Taylan'ı bu arada. Gelmek isteyenleri buraya bekliyorum. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüz çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
11: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: reklam.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
17: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
18: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
19: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
20: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
21: Büyük rahatlık.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda her çarşamba olduğu gibi finansal danışman Ali Ağaoğlu bizlerle. Ali, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Şimdi elbette gündemdeki ana madde fonlarla ilgili, sermaye piyasası ile ilgili gelişmeler olmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında burada takvimin nasıl işleyeceği, o işleyiş için bir yasal düzenleme ihtiyacı olup olmadığı çokça tartışıldı. Bununla ilgili 10-11 maddelik bir teklifin meclise gelmesi konusunda bir beklentinin oluştuğunu söyleyelim. Diğer taraftan tabii içerikte ne var onu bilmiyoruz şu an itibariyle, ancak burada altı çizilmesi gereken önemli konular. Birincisi, elbette bu ödemelerin gerçekleşebilmesi için atılacak adımlar ve yöntemin nasıl şekilleneceği konusu bu ana alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine özellikle bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclise bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmasını da bekliyoruz. Saat 14 itibariyle mecliste genel kurul toplantısı başlıyor. 15-16 gibi diye söylüyor Ankara ekibindeki arkadaşlarımız bu konudaki bilgilendirmenin başlanmasıyla ilgili. Dolayısıyla bir miktar önümüzdeki dönemde neler olacağına dair detaylı ve kapsamlı bilgiyi alma potansiyeli söz konusu olabilir gibi görünüyor. Burada hani bizim daha önce hafta başı şimdi aktardığımız belli başlı notlar vardı. Geçtiğimiz haftadan sarkan haber başlıkları da keza yine aynı şekildeydi. Yani 1 milyona kadar olan özellikle 3 fondaki kaynakların, daha doğrusu 3 şirketin fonlarındaki ödemelerin hızlı bir şekilde başlayacağı konusu. Burası şu anda daha net belirgin kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Ancak diğerleriyle ilgili sürecin işlemesinde meclisten çıkacak düzenlemenin şekli önemli ve belirleyici olacak. Onu net olarak söyleyelim. İlke kararı çok açık ve netti burada. Bunu daha önce söylemiştik. Herhangi bir kamu kaynağı kullanılmayacak. Devletin hiçbir şekilde buraya para koymayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla vergi ödeyenlerin parasıyla buradaki maliyetin karşılanması gibi bir süreç işletilmeyecek. Bunu zaten dün mecliste komisyonda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ifade etti. Dolayısıyla bunlar önemli de.

0: Detaylar, girdiğiniz dönemdeki net yatırım tutarınız ne ise onun üzerine üfe artı tüfe bölü 2 gibi bir ortalama faiz ve nema işletilmesi suretiyle bir bugünkü değer hesabı yapılıp bu eğer 1 milyonun altındaysa hızlı bir şekilde alımı söz konusu olabilecek gibi görünür. Önümüzdeki döneme ilişkin eğer bunun daha üzerindeki kabaca orada da 55 bin civarında yatırımcıdan bahsediliyor. Bu şekilde 1 milyonun üzerinde varlığa sahip olan fon içerisinde onlarla da fonun içerisindeki kaynak kadar alım söz konusu olabilecek 1 milyonun üstü için diye bir tartışma var ama hala belirsiz olan çeşitli alanlar var. Onların netleşmesini elbette bekliyoruz. Buralarda SPK tarafından daha önce belirlenmiş tarihin öncesinde bir satım talimatı geldiyse ve şu ana kadar oradaki kaynak aktarımı gerçekleşmediyse orada yöntem ne olacak? Fonun içerisindeki kaynaklar özellikle Terra'nın bazı fonlarında ciddi anlamda örselenmiş durumda. Zaten çok yoktu ama bayağı ödeme kapasitesi üzerinde tartışma olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili de karar vericiden bir takvim mekanizma ve kaynak saptaması bekleniyor. Burada tabii netleşme yapıldıktan sonra biraz daha fazla fikir sahibi olacağız. Dolayısıyla fonlar tarafındaki takvim 3 aşağı 5 yukarı böyle işliyor. Onun dışında makroekonomik çerçeveye baktığımızda gelen enflasyon verisi sonrasında yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamaların detayları var mecliste. Biraz bunların üzerine de konuşuruz. Dezenflasyon konusunu nasıl gördükleri, ana eğilimdeki iyileşmenin belki para politikasına olan yansımasını ne olacağı konusundaki izlenimlerini de Ali Ağoğlu'ndan almaya çalışırız. Öte yandan dünyadaki yüksek faiz ortamı ve bunun bizim gibi gelişen ülkeler üzerindeki potansiyel etkilerini de bir miktar yorumlarız. Fon tartışmasının içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi elbette Türkiye'nin özellikle hisse senetleri tarafında uluslararası kurumlar cephesinde gördüğü seviyenin erozyona uğrayıp uğramayacağıydı. Burada önce MSCI daha sonrasında Dow sonrasındaysa FTSE Russell'dan açıklamalar gelmişti. Şimdi dün itibariyle FTSE Russell kendi gözden geçirmesinin sonucunda Türkiye'nin statüsünde herhangi bir değişiklik yapmadığını açıklıyor. Bu da bardağın dolu tarafı. Zaten şu an itibariyle artık kamuoyunda da piyasa profesyonellerinde de genel beklenti Türkiye'nin sermaye piyasasındaki bu kaotik ortamı en azından oradaki itiraz noktalarını ortadan kaldırdıktan sonra kendi statüsünü koruması gerektiği yönünde. Dolayısıyla bunları da yine seninle konuşur tartışmaya çalışırız. Döneyim en başına fonla ilgili, fon kriziyle ilgili atılan adımlar, çözüm önerileri, koordinasyonun sağlanması ve bunun üzerinden gelen açıklama silsilesi. Şu an itibariyle tabii işin içerisinde birkaç tane önemli vicdani boyut da var. Bunlardan bir kısmı buralarda özellikle küçük yatırımcı olarak yaşanan mağduriyetler. İki, yine son dönemde çok fazla tartışılan konulardan bir tanesiydi. Bu mal varlığı dondurma, ortaya çıkan listeler, bunların yansıması, orada tabii üzücü bir takım olaylar da yaşandığını gözlemliyoruz. Bunların da yansıması ama yayın yasağı olduğu için bunların detayı üzerinde çok da fazla konuşamıyoruz. Dolayısıyla döneyim sana geldiğimiz noktayı, özellikle işin kriz yönetimi çerçevesinde şu ana kadarki yaklaşımı nasıl görüyorsun diye sorayım Ali.
1: Vallahi açıl. Daha önceki tecrübelere istinaden diyeyim, hatta ben de bir fiil içinde yaşamış birisi olarak 2001 krizindeki dönemde bayağı acemiydik yani ve kurumlarımız yoktu, altyapımız yoktu vesaire diye baktığımızda o krizi biraz uzun, biraz da meşakkatli bir yol ve yöntemlerle çözmüştük. Ama bugün geldiğimiz yerde kurumlarımız var, bunların altyapıları var, dijital teknoloji inanılmaz ilerlemiş durumda ve benim şu ana kadar gördüğüm bence en önemli sorun, bir yöntemin şimdiye kadar net olarak belirlenmemiş ve zarar tespitinin tam olarak yapılamamış olması. İlk ve önemli problem bu. Şimdi burada bence iyi bir haber, şöyle iyi bir haber. İşte 3 portföy şirketinin fonları kendi tasvirlerini kendi yapacak. Bir elimizde yeterince kaynak var demişler. Onlar aradan çekilecekler. Onlar zaten normal fon işlettiğim şekillerinde yani yatırımcılar oradaki tahsilatlarını, onlar günlük hayatları nasıl devam ediyorsa büyük ihtimalle öyle devam edecek. Esas sorun bahsettiğin gibi diğer içindeki mal varlığı bunun ödemesine yetmediği bir durum, temerrüt durumundan bahsediyoruz. Bunun nasıl çözüleceği? Prensip kararı hoş. Hepimizin birazcık vicdanını rahatlatıyor. O da kamu kaynakları kullanılmayacak. Peki kamu kaynakları kullanılmadığı yerde milyon lirayı ihtimaldir ki o bahsettiğin tefe tüfe bölü iki formülü, yani enflasyon oranında bir getiriyi kabul edecek. Bunun tamamı mı 1 milyon liraya ulaşan kısmı, yani bugünkü değeri 1 milyon lira olanı mı, yoksa başlangıçtaki değeri 1 milyon lira mı olanı, belirsiz şu anda. Dediğim gibi henüz bunlar netleşmediği için üzerindeki yorumlar bana biraz afaki geliyor. Fakat benim kriz yönetimiyle ilgili gördüğüm konu, yani bugün ayın artık 7'si, 7 Ekim şeyin açıklandığı, yeni fon rehberinin açıklandığı tarih 28 Eylül, sorunların yani son raddeye ulaştığı tarih 17 Eylül. Çok uzun süreler bunlar. Yani böylesine bir krizin çözümü için çok uzun süreler. En azından metodolojinin çok çok daha önceden net olarak belirlenmesi gerekirdi ki burada bir iki şey var. Yani işte zararların işte ödenebileceği, daha doğrusu fahiş kârların ödenebileceği hesaplar gibi yepyeni bir uygulama var. Bana göre çok sağlıklı ve nasıl diyeyim, dünkü Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla bir nebze olsun yüreklere biraz su serpilmiştir herhalde. Parayı veren kurtulacak mı noktasında bir sorgu var. Bunun olmayacağını, bu suçun baki kaldığını, peki baki kaldı ne olacaksınız, ya da biraz tartışmalı bir konu orası. Yani netameli bir konu. Bence öyle bir şeye hiç başlanmamış olması gerekirdi. Ha, şu demek değil, iki katını ödediğinde hiç suçlanmayacak. Büyük ihtimalle öyle olacak ama burada ortada bilerek ya da bilmeyerek işlenmiş olan bazı suçlar var. Bilerek işlenenler zaten apayrı bir konu. Bilmeden işlenenlerin de bir kısmının hani bir şekilde bunun bir suç olduğu onlara hatırlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burada yani bu çözümle ilgili bir sürecin yavaş işliyor olması, iki halen daha neredeyse bir tür mevduattaki güvenceye benzer çalışacağı varsayılan veya öyle algılanan bir milyon lira sınırı geldi. Bu biraz problemli kaldı ki benim burada son bir sorum var. Diyelim ki bunları ödedik ki bahsettiğin gibi 455 bin kişinin 351 bini 1 milyon liranın altındaymış. Bireysel yatırımcıların çokluğu işin aslında yani biraz da insani boyutunun veya işte günlük hayatın sürdürülmesi boyutunun zorlaşması anlamına geliyor. Kalan 100 bini özel olarak incelemeniz gerekiyor. Belki de doğrusu odur. Yani hem bilgisayar zamanını hem insan zamanını harcamamak adına basit hesaplarla bu işi temizleyip kalanları, esas büyük problemli rakamları bir gözden geçirmek lazım. Fakat şu anda ben yapılan açıklamalarda önemli bir eksik görüyorum. Eksik de şu. Bugünkü stoğa göre biz konuşuyoruz. Yani 455 bin kişi şeyin içinde, havuzun içinde 351 binin 1 milyonun altında. Bugünkü havuz. Peki yolda çok ciddi yüksek faizlerle bu işten çıkmış olanları ne yapacağız? Orada önemli bir problem var bence. Yani onu nasıl çözeceğimizle ilgili herhangi bir açıklık gelmedi. Bu açıklık gelmediği için de doğrusunu istersen benim için soru işaretleri var burada.
0: Şimdi tabii dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları da oldu. Belki bir parça oradaki çerçeve üzerinden de konuşmak lazım. Burada iki ayrı boyut var. Bir, fonların içerisindeki kaynak nedir? Bunlar ne kadarını karşılayabilir? İki, elbette buralarda bir fahiş kazanç tartışması var. Dolayısıyla buradan sonra oluşturulmuş olan bir de iade hesabı var. Buralara iade için şu anda 5 kişi hamle yaptı, adım attı dedi Sayın Gürlek. Dolayısıyla bundan sonrası için bu sürecin işleyişini bir parça tartmak lazım. Çünkü zaman elbette burada önemli. Bundan sonraki dönem adına buralarda oluşan bir eğer varsa çeşitli mağduriyetlerin giderilmesi. İki, hakikaten burada fonlara ödeme için katkı sağlayabilecek varlık varsa bunların hızlı bir şekilde tespiti ve oralarda kullanılması için atılacak adımlar konusunda bir irade olduğu anlaşılıyor. Bunu biraz kamuoyunda en çok beklenen kısım buradaki netliğin biraz hızlı bir şekilde söz konusu hale gelebilmesi, su yüzüne çıkabilmesi. Bunlar olduğu takdirde hakikaten bundan sonraki süreç daha net ve daha yatırımcılar açısından da piyasadaki toz dumanın kalkması açısından da önemli olacak gibi görünüyor. Çünkü tabii tartışmalar artık bundan sonra işin siyasi boyutu var vesaire, oralarda dediğim gibi çeşitli kısıtlar, soru işaretleri var ama önemli olan bölüm bizim. bizim işimiz olan kısmı orası değil. Bizim işimiz olan kısmı piyasada bu haber

0: haberler konuşuldukça bilgi düzeyi çok yüksek olmadan buralarda özellikle çeşitli kanallarda, haber kanallarında ya da sosyal medyada bununla ilgili bilgi yeterli olmadan tartışmalar ön planda kalmaya devam ettikçe ciddi bir yatırımcı çıkışı gördük. Yani aslında işleyişin normal olduğu, hiçbir problemin yaşanmadığı fonlarda da çok ciddi bir çıkışla karşı karşıya kaldık. Bunlar şu ana kadar yönetildi. Son 1-2 gün içerisinde de bunların biraz daha hafiflediğini duyuyoruz. Piyasa oyuncularından da aldığımız geri dönüşler bu yönde. Dolayısıyla hani işin çok fazla boyutu var. İşte siyasi kısmı ayrı tartışılıyor. Yöntem kısmı ayrı tartışılıyor. Bundan sonrasında dönük eylem planı ayrıca tartışılıyor. Ödeme takvimi ayrıca tartışılıyor. Hani gündemde bu kadar yoğun kalmaya devam ettikçe sistemin üzerinde de ufak ufak da olsa çeşitli erozyona uğratıcı işleri, işlemleri hemen hemen her gün görmeye başlıyoruz. O yüzden hani hız da önemli olacak gibi görünüyor burada. Ali duyabiliyor musun?
1: Açın son kısmını kaçırdım. Yani
0: hız da önemli olacak burada dedim.
1: Çok hızlı. Ben biraz evvel onu söylemeye çalıştım açıkçası. Yani benim buradaki bahsetmiş olduğum 5-6 değişik sorgulanan alanın hepsinin gideceği yer bu tasfiye yolu ve yönteminin ne olacağı, bunun hızının ne olacağı. Şimdi peki şöyle bir problem ortaya çıktı, ne yapılacak? O 1 milyon liraya kadar olan paraları ödedik ama onlara bile ödemeye yetecek kadar para yoktu mesela ortalıkta. Ne yapılacak? Bu yöntem belli değil. Şimdi burada çok net bir yöntem ortaya konması lazım ki bunu birçoğumuz önerdik. İşte Madoff'un yöntemine benzer, daha doğrusu Madoff'un çözümlenmesine benzer. Herkes getirsin paraları, kalan rakamları bir hesaplayalım. Burada bütün çıkışlar geri gelsin vesaire. Sonra oradan bir rakam çıksın, o ödensin. O biraz zaman alıcı bir şey ama adil bir şey. Şimdi adil derken herkes için adil. Çünkü dediğim gibi birkaç tane daha isim konuşuluyor. Çok çok ciddi rakamlar yurt dışına çıktığıyla ilgili vesaire. Şimdi bunlar gelmesi, ya getirilmesi zaman alabilecek zorlu şeyler, zorlu konular. Hepsi bir tarafa, herkesin vicdanına uyacak bir çözüm planı gelmedi henüz daha ve çok vakit kaybettik. Benim asıl takıldığım ve söylemek istediğim konu bu. Bu gelmedikçe, süre uzadıkça da bu sefer adında fon geçen her şey tükaka ediliyor yatırımcılar tarafından. Ama doğru ama yanlış, ama haklılar ama değiller. Yani bence değiller, onu da söyleyeyim. Yani bu ve benzeri fonların adını veya bu şirketleri çok uzun aylardır konuştuk. Diğerleri çok net bir şekilde biz işimizi doğru yaptık. Emanet parayı yönetiyoruz. Bu yönettiğimiz emanet paraya da bizim ahlaki kurallarımız çerçevesinde azami ihtimamı gösteriyoruz diyorlardı. Ha, diğerleri de bunu diyorlardı ama bunların söylediklerine pek inanmıyordu piyasa. Diğerleri için aynı şey değil. Kurunun yanında yaşlanmaması lazım. Yine biraz evvel bahsettiğin gibi gerek MSCI'nin gerek Mutsi'nin ve diğerlerinin Türkiye'nin gelişmekte olan ülke piyasa statüsünden frontier market, yani benim deyimimle telmaşa piyasaya indirilmesi riski var. Bu fonlardan çıkış aslında biraz bu riski bir çıt arttırıyor mu? Bir çıt arttırıyor ama esas yine aynı şey diyeyim, 7 Ekim. Onların sanıyorum MSCI'nin ki Kasım başındaydı değerlendirmesi. O zamana kadar çok böyle elle tutulur sağlam, en azından güven oluşturacak bir plan net olarak ortaya konulduğunda biz o statüyü büyük ihtimalle kaybetmeyeceğiz. Bir. İki, bu hani biraz da bize ders olsun noktasında. Bir daha bunların tekrarlanmaması için bazı konularda ciddi adımlar atılması lazım. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalar olduğu söyleniyor. Ben bu sefer çok sertleşeceği gibi bir endişe de taşımıyor değilim. Bugün Sayın Selvi'nin yazısında SPK'nın da bu konuda ciddi sorgulanacağını söylüyor ya da araştırma yapılacağını, soruşturma yapılacağını. Ben aslında burada doğrusunu istersen tek başına SPK'nın çok çok önemli bir rolü ve kabahatlerinin, daha doğrusu eylemsizliklerini yarattığı sonuçları olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan Borsa İstanbul ve BDDK'nın da yapması gereken işler vardı. Bunların da bir derdi toplu genel soruşturmanın içinde bir daha bu hatayı yapmamak için neler yapmalıyız bir derleyip toparlayan daha geniş bir çerçeve içinde değerlendirmesi lazım ama süre yani zaman, yani burada bir şey, derde bizim en çok kullandığımız şey paranın zaman değeri. Yani bugünkü 1 lira yarınki 1 liradan daha değerli bir 1 liradır. Şimdi bu süre Biz bunu böyle ifade ediyoruz.

0: Ama sonuçta güvenin erozyona uğramasıyla ilgili de süre bence çok kritik ve biz çok vakit kaybettik. Hatta ben şunun da kaybedildiğini düşünüyorum. 28 Ağustos'ta 15, 16, 17 Eylül arasında da bir sürenin kaybedildiğini düşünüyorum. Ha, gidip orada el konulması değil. Ama neden kayyum atanmadı ha birinci günden? Bütün bu fonlara birinci günden kayyum atansaydı ve portföy şirketlerine ben burada uygulanacak olan, şimdi uygulanacak olan planın daha böyle bir güven tesis edici bir yerde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kayyum atadığınızda kayıpları durdurursunuz, bir yere kimse gidemez. Orada birileri yani olmaması gereken, yapamaması gereken işleri yapmaz yapamaz. Ve
1: Ama Ali
0: sonuçta daha
1: sonuç
0: değerli toplu
1: itibariyle
0: bir
1: daha sonradan da olsa bir şekilde hani oradaki çıkışların önüne geçildi. Yani hani daha sonraki süreçte çok ekstrem işler olduysa bile bunların işlemleri tersine falan çevrildi. Yani bunlar her biri tam olarak belki kamuoyuyla paylaşılmıyor da olabilir ama sonuçta orada bir kayıp kaçak durumu bence o tarihten sonra olmadı. O tarihe kadar olanlarla ilgili de düzeltmenin ne olacağını takvim içerisinde ya da olduysa olduğunu da belki daha sonraki dönem içerisinde görmüş olacağız. Yani esas buradaki hikaye tabii iki boyutu var. Bir tanesi buraya kadar olanların sorgulanması, oralardaki gecikmenin tartışılması, kamuoyunun önemli bir kısmı artık yani bu piyasanın içinde olmayan kamuoyunun önemli bir kısmı için artık orası bir anlam ifade ediyor. Onlar orayı tartışmaya devam edebiliyor. Çünkü birçok hane halkının da bu tarafla ilgili bilgisi yok. Siyasi tartışmalar, oradaki yaşanan haber akışı da bizim işimiz değil. Çünkü biz oraları geçeli çok oldu. Yani hani biz buradaki piyasanın sağlıklı işleyişi açısından bugüne kadarki soru işaretlerinin neler olduğunu zaten biliyorduk. Bütün piyasa oyuncuları biliyordu. Şimdi bunun üzerine ne inşa edileceği, yöntemin ne olduğu piyasa açısından değerli bilgi. Geri kalan tartışmayı değersiz bulmuyorum. Çünkü kamuoyunun işte biraz tırnak içinde söyleyeyim içinin soğuması için o tartışmaların da olması gerekiyor. O kısmını anlıyorum. Ama orası piyasa profesyonelleri olarak veya piyasayla ilişkisi olan insanlar olarak bizim geçtiğimiz bir nokta. Hani oranın tartışması bizi çok hani şurada da şöyle olmuş, burada da böyle olmuş, şurada da şöyle bir fon akışı varmış, burada da böyle bir para akışı varmış. Zaten üç aşağı beş yukarı biliyordu kamuoyu bunu. Onun için bundan sonra ne olacak? Kurumların buradaki rolleri ne olacak? Onların tanımlanması daha değerli gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersin?
0: Katılıyorum, şimdi kayyum tartışması geride kaldı diyorsun. Ben de diyorum ki ben de biliyorum, farkındayım ama bu yeni yöntemler belirleyeceksek bundan sonrası için bu mesela en önemli kriterlerden biri olarak maddelerin arasında yerleştirilsin. Ne olacak konusu, dediğim gibi hasar tespitini ben daha kendi, ya bu gerek İş Bankası gerek Ziraat Bankası'nın bile tabii ki açıklamıyorlardır. Onlar da şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlardır ama yol yöntem konusunda kurulan fon kurulunun bir şekilde hızlı hareket etmesi gerektiği, herkesin yüreğine su serpmesi için bunun gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden hızla ilgili ben düne eleştiriyor gibi görünüyorum. Ben yarın da eleştiriyorum. Ne zaman, nasıl bir planla yola çıkılacağı bir netleştirilmesi lazım ki o bahsettiğin güven erozyonu ortadan kalkabilsin. Biz bekleye bekleye bekleye güveni inşa edemeyiz. Biz ancak sorunu net olarak ortaya koyup vicdanları rahatlatacak bir çözümü öneririz. O önerilen çözüm genel kabul gördüğü veya arasında çok majör bir, önemli bir düzeltme ihtiyacı varsa o da bireysel yatırımcıların ve diğer katılımcıların katkılarıyla düzeltilir. Sonra biz herkesin ikna olacağı bir planla yola çıkarız. Yapılması gereken iş bu. Ama vakti kaybederek veya bekleyerek ben çok da kolay bir güven oluşturabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden ben de seninle benzer düşünüyorum. Bu piyasanın güvene ihtiyacı var. Her zaman olduğu gibi. Zaten ben her zaman söylüyorum. Ekonomiyi çalıştıran tek kelimelik şey güvendir. Bu sadece sermaye piyasaları için değil, ekonominin her tarafı için geçerli olan bir konu. Bu güvenin zaten kaybettik şu anda, acil tesis etmemiz lazım. Bir an evvel tesis etmemiz lazım. Artçıları olacaktır. Adında fon geçen herhangi bir yatırım aracına bir sürü insanlar, yani kızgın saç misali dokunmak istemeyecekler, soba misali dokunmak istemeyeceklerdir. Ama bu yöntemleri biz ikna edici bir şekilde insanlara anlatabilirsek, yatırımcılara anlatabilirsek, ki anlatabileceğimizi düşünüyorum eğer ben ikna olursam. Yani ben derken ben ve benim gibi bu konuda biraz da tercümanlık çabası içinde olan arkadaşlarımız bunlara ikna olursa Biz bunu rahatlıkla anlatabiliriz diye düşünüyorum ama ben de henüz kendi adıma tam olarak...

0: olarak bir yol yöntem konusunda ikna olmadığım için ben de bekliyorum. Beklemenin de dediğim gibi bir zaman değeri var. O hepimizi bir miktar daha, bir süre daha yoracak gibi geliyor bana. İnşallah bir an evvel meclise gelir ve bir an evvel kanunlaşır. Hatta orada bence kanun maddelerinde Türkiye'deki icra iflasla ilgili kısımlarında belki fonlara özgü veya finansal araçlara özgü farklı bir iflas veya icra konusunun devreye alınması gerekir. Mesela öyle bir maddenin olması bence kıymetli olur. Güven arttırıcı önlemlerin başında yer alır diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii sınırlı olarak tartışılmış. Dolayısıyla bundan sonra belki daha çok tartışılması gereken konulardan bir tanesi de özel sektör tahvilleri tarafı. Buralar şöyle önemli çünkü reel sektörün kaynak erişimi konusunda kısıtların olduğu bir ortamda özel sektör tahvilleri reel sektörün kendi finansmanını sağlayabilmesi adına da önemli bir araç haline gelmişti. Dolayısıyla şimdi burada bir stok var. Çeşitli temerrütler de oldu bu arada. Yani bu işler başlamadan önce de temerrütler vardı. Dolayısıyla geçen seneye göre nispeten biraz daha iştahın düştüğü bir yerde. Fakat özel sektör tahvili piyasası reel sektör fonlaması için önemli bir alanı haline gelmişti. Şimdi burada bu tahvillerin alıcısı ağırlıklı olarak fonlar. Dolayısıyla şimdi ÖST'lerde özellikle yatırımcıların en agresif çıkış yaptıkları yerlerden bir tanesi oldu. Oralardaki toplam yönetilen fon miktarında küçülme de dikkate değer hale geldi. Şimdi elbette iki tane önemli şey var. Bir, buradaki itfası gelen ya da çevirmesi gereken şirketlerle ilgili onların alacakları karar ne olacak? Reel sektör şirketlerinden bahsediyorum. Bu işlere hiç bulaşmamış olanlardan bahsediyorum. Çünkü alıcı bulman çok zor hale geldi. Bu bir tarafı işin. İkincisi tabii buralarda yatırımcı çıktığında eldeki tahvili satmak istediğinde oradaki likiditeyi bulman da çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla belki bu tarafı bir şekilde mercek altına alıp orada hani büyüyen bir reel sektör fonlama sıkıntısı olmadan bu çözüm planının bir kenarına dahil edecek bir metodoloji geliştirilmesinde fayda var. Yani burası daha vazo kırılmadan uyarı kısmına giriyor belki. Hani hızlı bir göz atmakta fayda olabilir özel sektör tahvili tarafını.
0: Açıl, oraya söylenecek pek fazla bir şeyim yok doğrusu. İstersen neden diyeceksin. Ben bu tahvil piyasasında likitte kurul dedim bunun adına. Ama bu sadece özel sektör tahvilleri değil, kamunun tahvillerinin de ikinci el piyasası son derece sığ gidiyor. O yüzden genelde bu bahsetmiş olduğumuz fonlar bu yatırımları yaptığın zaman çok hızlı veya istedikleri zaman büyük önemli rakamları nakde çeviremiyorlar. Çünkü öyle derin bir tahvil piyasamız yok. Ben tahvil piyasasındaki bu likitte kuruluğunun başımıza ileride bela açacağını ben hadi 7-8 sene önce söylediğimi hatırlıyorum yayınlarda. Çünkü bir ülkenin sermaye piyasalarının en önemli yeri aslında tahvil piyasası ve borçlanma piyasasıdır. Şimdi bu borçlanma piyasasının likiditesini koruyup kollamadığınız takdirde bu ve benzeri durumlar ortaya çıktığında bayağı bir testi kırılıyor. O zamandan bu yana alınmamış olan tedbirler nedeniyle biz bugün buraya geldik. Sen bundan sonrası için tedbir alalım diyorsun ama o gün de alınmayan tedbirler. Hakeza şu anda sorunlu olan bazı ÖST'lerin bir kısmı yine sorunlu grup şirketleri, bu bahsedilen tasfiye konu olan şirketlerin yatırım bankası ya da portföy yönetim şirketi fonu arasında gidip gelen ve yatırım şeyinde para piyasası fonunun üzerinden siz normalde basit bir faiz enstrümanına yatırım yaparken aslında çok riskli bir faiz enstrümanına yatırım yapmışsınız. Bununla ilgili bir takım kriterler, kısıtlar var, halen daha var. Bunların daha iyi denetlenmiş olmasını, doğrusunu söylersen bu ve benzeri problemlerin yaşanmasını engellemek açısından çok kıymetli görürdük hepimiz. Ne yazık ki buradaki yine eylemsizlik diyeyim, yani buraya da sirayet etti. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir sorusu, aslında kurunun yanında yaş yanacak. Yani doğrusunu istersen sorunlu tahvillerin yanında sorunsuz tahvillerin de başı tıpkı diğer fonlarda olduğu gibi bir miktar belaya girecektir. Daha doğrusu belaya girmekten kastım onların da likiditesi ve algılanmasında olumsuzluklar yaşanacak. Ama o şirketler için işini iyi yapan şirketler diyeyim, basiretli şirketler diyeyim, onlar tahvillerini vadeli geldiğinde tam zamanında ödediklerinde bir herhangi bir sıkıntı çıkartmadıkları takdirde diğerleri arasında geleceğe yönelik ayrışma şansları var. Bu şans da onlara ilerideki tahvil ihraçlarında hayatlarını hem faiz olarak daha kolaylaştıracak hem satabilme açısından kolaylaştıracak. Ama sorunlu olan bölgeyi temizlemek için yine bu tasfiye ile ilgili kısımda ne kadar para toplanacak, bunların toplananların ne kadar buraya verilecek. Şimdi orada biz sadece fonlara bakıyoruz ama fonlar derken para piyasası fonları var. Para piyasası fonlarının içinde bu bahsedilen sorunlu tahviller var. Bu tahvillerle ilgili ne yapılacağı ile ilgili hakikaten bu biraz evvel söylediğim daha bütüncül bir plan, hızlı ve bütüncül bir plan dediğim yer orası benim. Onun bir an evvel netleşmesi lazım ki zaten pek de nasıl şekerrenk piyasada yatırımcıların özel sektör tahvilleriyle arasındaki ilişki biraz şekerrenkti. Böylese çok sıcak değillerdi. Şimdi daha da soğuyacaklar. Onu tekrar ısındırmak, tekrar onlara bunu ikna etmek için çok düzgün düzenlemeler, bu düzgün düzenlemelerin de düzgün uygulanması gerekiyor ki biz yeniden bu güveni oluşturalım. Gene başa döndük. Gene bir güven problemi, fonlarda olan problem şimdi özel sektör tahvillerine sirayet ediyor. Zaten bu uyarılarımızı geçmişte yapmış olduğumuz uyarıları biz sadece belli bir sektör veya belli bir şirket için değil, bütün sistem için yapmıştık ki biz bir yerden bozduğumuz zaman o dönüyor dolaşıyor diğer yerlere de bozuyor. Onun için bu sistemi bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Hatta bu tasfiye planına da mutlaka bu çerçevede daha bütüncül ve hızlı çözüm önerileriyle gelmesi hepimizin hayatını biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
1: Ali, müsaadenle kısa sadece bir dakikalık bir aramız var. Ona gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Finansal danışman Ali Ağlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün mecliste Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı sunuma bir döneyim istersen Ali. Çünkü bu hafta başında enflasyon verisini gördük. İyi bir veri geldiğini söyleyebiliriz. Piyasada faiz indirim beklentisini güçlendiren bir veri geldiğini söyleyebiliriz. Dün o yüzden Sayın Karahan'ın söyledikleri bence önemli. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda diyor, savaş döneminde %30'lara kadar gitmişti enflasyonda bizim ölçtüğümüz ana eğilim. Şimdi baktığımızda buradaki rakamın %23.7'ye doğru geldiğini görüyoruz. Cari enflasyonu kabaca 6 puan altında bir ana eğilim var diyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında 3 ay kabaca %1.8'e doğru gelmiş bir manşet enflasyon ortalaması. Diğer taraftan ana eğilimin talep koşullarını da dikkate aldığımızda yavaşlamaya devam etmesi burada enflasyon konusundaki iyimserliği biraz daha yukarı çekmiş gibi görünüyor, gözlemliyor. Katılıyor musun? Ne dersin?
2: Bir miktar katılıyorum. Daha doğrusu önemli bir kısmına katılıyorum açın. Sebebi de şu, petrol hariç diyeceğim. Ya da akaryakıttan gelen baskı. Tabii bu petrol hariç dediğim zaman petrolü sadece kendi fiyatı değil, bunun bütün her tarafa olan yansımaları, etkileri nedeniyle petrolü biraz dışında tuttuğumuz takdirde gerek kapasite kullanımında, gerekse özellikle tarımsal üretimde bu sene oldukça şanslıydık. Yani yağmurların yüksek olması, fazla olması tarımsal üretimi çok olumlu etkiledi. Ve bir miktar bende bolluk hissi yarattı diyeyim. Özellikle yaş meyve sebze tarafında böyle bir bolluk hissi yarattı. Oradaki fiyatlardaki görece düşük artışlar zaten toplam enflasyonu bir parça aşağıya çeken konu oldu. Talep tarafında da ben bu fon krizinin de bunu birazcık yavaşlatacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta sohbetlerden bir tanesinde Zeynep de sormuştu aynı şeyi. Bir servet etkisi ortaya çıkar mı demişti. Bence çıkacaktır. Çıktı da, çıkmaya başladı daha doğrusu. Bunu da hissedeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü o önemli harcamaları yapabilenler, buradaki yüksek getirileri elde etmiş olanlar, bunlar şimdilik A, paralarına ulaşamadıkları için, B, bundan sonrası için biraz daha tedbirli davranacakları için bir servet etkisi, negatif bir servet etkisi ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın işini biraz kolaylaştıracaktır. Faiz indirim konusunda ben iki toplantı var önümüzde, 22'sinde ve Aralık'ta var. Ben ikisinde toplam 300 bas puan gibi bir indirim bekliyorum. Bekliyorum. Halen daha bekliyorum ama hemen ben de piyasanın iki yüzüne geri gelmeye hazırım. Sebebi de ben petrol fiyatlarındaki yükselişin bu kadar uzun süre devam etmemesi gerektiğini düşünüyor idim. Ve fakat hem devam ediyor hem de riskler bence biraz daha artmış durumda. Özellikle de rafine ürünler ve dizel tarafında. Sadece bizde has değil veya Karadeniz'de, bütün dünyada böyle bir problem var. Bu da petrol fiyatları ekranda 100 dolar görünürken aslında bizim tükettiğimiz dizel 200 dolara denk geliyor. Yani bugünkü ham petrol fiyatına denk gidelim. Rafineri marjlarından dolayı. İşte herkese nafta ve jet tabiri öyle. Benzin 150 dolara denk geliyor. Fakat her tarafta da çok ciddi bir lojistik problemi var. Çin şey yaptı, rafine ürün ihracatını yasakladı gibi faktörler Merkez Bankası'nın elini sadece talepten dolayı veya iç taleple ilgili denklemden dolayı değil, dışarıdan gelen az çok nedeniyle de işini hayli zorlaştırıyor. Korkarım bu süre daha da uzayacak gibi görünüyor. Onun için ben çok iyimser gibi görüyorum. Merkez Bankası'nın bu iyimserliğini ve çabalarını gerçekten ben takdirle karşılıyorum. Ben de bir miktarına katılmakla birlikte dışarıdan gelen etkiyle biz faizde bu dışarıdan gelen etkiyi daha doğrusu bertaraf edemiyoruz, edemeyeceğiz de. Ve bu etki bir süre daha devam edecek düşünüyoruz. Artarak devam etmese bile süreyi çok daha uzatacak bir durum ortaya çıkmış durumda. Hepimize kolay gelsin diyeyim.
1: Peki elbette şimdiki tablo nispeten daha olumlu ama özellikle 2027'ye dönük beklentiler burada daha belirleyici olacak. Enerji tarafındaki maliyetlerin nereye doğru evrileceği ya da nerede kalacağı da aslında piyasalar açısından da buradaki beklentiler açısından da önemli olacak. Bir de tabii Amerika'daki seçim süreci var önümüzdeki ay başı itibariyle. Dolayısıyla oradan çıktılar da bütün beklentilerin şekillenebilmesi, Amerika, İran'dan tut enerji maliyetlerine kadar birçok alan için önemli kalmaya devam edecek. Bugün yine mesela petrol Brent'te 101 dolar 60 sente doğru geldi ki Amerika tarafının biraz daha sertlikle mukabele etmesi, bu Husilere yönelik atılacak olan adımlara kendisinin de müdahil olacağına dair haber akışı. Böyle baktığımızda enerji tarafı üzerinden gelen baskı ve jeopolitik kısım önümüzdeki bir buçuk ayın ana konusu olacağı benziyor.
2: Korkarım öyle. Özellikle aslında 3 seçim bir araya geldi. Yani 3 seçim derken birinci seçimi ilk turu bitti. Ve Lula da Silva Bolsonaro'nun oğluna karşı birinci turda geride kaldı. Büyük ihtimalle de ikinci turda önümüzdeki 25'inde yapılacak o. Brezilya'da artık sağ bir iktidar söz konusu olacak. Yeniden daha doğrusu bir sağ iktidar. Hatta bütün Bolsonaro ailesi, eski karısı, eski eşi de dahil olmak üzere hemen hemen hepsi şu anda ya parlamentoda ya meclis üyelerinde veya alt meclislerde bir yerlerde Bolsonaro'lar geliyor diye bir başlık vardı geçtiğimiz günlerde bir tanesinde. Evet, onlar geliyorlar. Bu bir. İkincisi 27'sinde İsrail'de bir seçim var. Ama daha da önemlisi 3 Kasım'da Amerika'daki Kongre ve Senato seçimleri var ki hani gerçekten ondan sonra ne olup ne biteceğine biraz daha net bakabileceğiz. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Fransa'da da başka bir problem var. Orada hem borç problemi hem öğrenci şeylere gösterileri ki 40 şehre yayılmış bir gösteri. Le Pen orada da aşırı sağ. Yani sonuçta dünyanın sağa hatta biraz da aşırı sağa kaydı. Sadece kıta Avrupası değil, bunu Güney Amerika'nın, İşte Trump'ı da buna dahil ettiğimiz takdirde çok geniş bir coğrafyanın benzer bir politik tercihe doğru yönlendiğini görüyoruz. Bu politik tercih bence İran konusunda sertliği de getirecek endişesi taşıyorum ben. İran'a gelecek olan sertlik politikası halen daha sıkıntılı olan özellikle Körfez ve her iki tarafı da yani Suudi Arabistan Yarımadası'nın iki tarafı da doğusu da batısı da sorunlu durumda ve bir şekilde o petrol kolay kolay akamıyor. Ha şunu da söyleyeyim, gazete manşetlerinde işte petrolün arzının şeyden öncesine, savaş öncesine yaklaştığı, eskiden 19-20 milyon çıkarken şimdi 17-18 milyona kadar yükseldiği gibi bir takım haberler okuyoruz. Bu da piyasayı biraz aşağıda tutuyor ama bunun manipülatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde biraz evvel söylediğim gibi normal petrol fiyatı 100-101 dolar görürken işte bunun ikinci, daha doğrusu fiziki petrol 125-130'da, daha da kötüsü navlunu eskiden 100-110 bin dolar günlük ödenen bu büyük petrol taşıyıcısı tankerlere şu anda 1 milyon 200 bin dolar günlük para ödeniyor. Ve bunun bir kısmını telafi edebilmek için Suudi Arabistan 2 gün önce Uzak Doğu'ya gönderdiği petrolün varil fiyatını 5 dolar, oradaki formülü var onun, o 5 dolar aşağı indirdi. Şimdi bunlar hep palyatif çözümler. Evet. Ve bir şekilde sertlik başlayacak olursa İran'a hakikaten Körfez'in yani çok daha sert bir takım hareketlere şahit olacağımıza inanıyorum. Yani İran'ın tehdidiyle Amerika'nın, evet, İngiltere'deki uçaklarını kaldırması vesaire, bunların hepsi bir sertlik durumu bana söylüyor. Sürenin de uzaması hepimizin işini zorlaştırıyor.
1: Ali Ağul, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Paribu. Bloomberg KT katkılarıyla.
6: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın üçüncü işlem günündeyiz. Fon krizine ilişkin değerlendirmeler kurumlar tarafından gelmeye devam etti ki Türkiye fon soruşturması sürerken bir diğer tarafta FTSE Russell Endeksinde ülkenin gelişmiş gelişen ülke statüsüne koruması ile birlikte izleme listesine almaması dikkat çekti. Ayrıntıları program içerisinde konuşacağız. Küresel piyasalarda da Wall Street'te dün bilanço sezonu öncesinde güçlü kar beklendi. Yapay zeka hisselerindeki yükseliş ve risk iştahının yükselişi desteklenişi. Tüm bunlarla birlikte S&P'ye bakıyoruz. Ağustos'tan bu yana ilk kez rekor seviyeye çıktı. Ayrıntıları yatırım bülteninde konuşuyoruz ve yatırım bültenini başlatıyoruz. FTSE Russell Türkiye'nin gelişmiş gelişen ülke statüsünü korudu. Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsünü korurken ülkeyi izleme listesine almadı. Endeks sağlayıcı fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin ise endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü belirtmiş oldu. Daran Hocamoğlu'ndan bir yapay zeka yorumu geldi. Türkiye'de yapay zekada fırsatı uygulama katmanında. Nobel ödüllü ekonomist Daran Hocamoğlu, Türkiye gibi ülkelerin yapay zekada küresel devlerle temel model katmanında rekabet etmesinin beklenemeyeceğini belirterek uygulama katmanında ciddi fırsatlar olduğunu da dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise İran mesajı geldi. İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini söylerken sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede sınırlar değişti. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte nakit döviz kuyumcu işlemlerinde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkarılmış oldu. Ben size nükleer zenginleştirme kapasitesine işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance tarafından Reuters'a verilen açıklamada röportajda İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamak için iki ülke arasında 7 aylık savaşı sonlandırmak için nükleer zenginleştirme kapasitesini anlamlı ölçüde azaltması gerektiğini vurgulamış oldu. SpaceX'ten ise finansman arayışı, BOFA'dan balon uyarısı geldi. Konuya yakın kaynaklara göre Elon Musk, SpaceX şirketi Nvidia'dan çip satın almak için 40 milyar dolar kaynak sağlamak üzere banka ve yatırımcılarla görüşüyor.

Ve bugün neleri takip ediyoruz? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Almanya'dan gelecek olan sanayi üretim verisi Ağustos ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasındaydı. Saatler 9'u gösterdiğinde 17.30'da ise

0: Türkiye'den nakit dengesi Eylül ayına ilişkin içeride karşılayacağımız veri. New York Fed enflasyon beklentileri ise Eylül ayına ilişkin ABD'den gelecek olan bir diğer veri. FOMC toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Saatler 21'i gösterdiğinde 16 Eylül toplantısında gerçekleştirilen buradaki toplantı tutanakları da önümüzdeki sürece dair önemli mesajlar içerebilir. Bunun yanı sıra ECB yetkililerinden de yapılacak birçok açıklamalar var. Yakından takip edeceğiz diyoruz ve içeride dışarıdaki tüm gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Şimdi ise Rota Portföy'e gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'la detaylandıralım tüm bu gelişmeleri. Kerem Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Evet, şimdi Fitch Russell Türkiye'nin gelişmiş gelişen ülke statüsünü korudu. Bu korumada ülke izleme listesine alınmadı. Şimdi bakıyoruz ki MSCI, S&P Dow Jones, Fitch Russell'ın benzer şekilde özellikle hissedar şeffaflığı, fiili dolaşım, piyasa erişilebilirliği gibi konulara dikkat çekmesi epey de bir önemliydi. Burada uluslararası endeks sağlayıcılarının özellikle gördüğü temel yapısal problem sizce neydi? Yani bugün Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünün gerçekten riske girebileceği bir noktada mıyız, yoksa atılan adımlarla birlikte bu risk gideriliyor mu?
1: Yani ufaktan bence artık iyileneye gideriliyor diye düşünüyorum. Yani oradaki en büyük problemlerden bir tanesi tabii fiili dolaşım oranının hesaplanması konusuydu. Eskiden tabii hepimizin bildiği üzere fiili dolaşım oranında gözüken fakat fonların içerisinde aslında hiç hareket ettirilmeyen bazı şirketlerin hisse senetleri var. Dolayısıyla aslında bunlar fiilen fiili dolaşım içerisinde değil diyelim. Bunun aslında giderilmesine yönelik ciddi bir adım atıldı hepimizin bildiği gibi. Onun ardından bence endeksle alakalı özellikle Türkiye'nin gösterge endekslerinden iki tanesiyle alakalı ciddi değişiklikler yapıldı. Bunların da ben an itibariyle ciddi anlamda yurt dışında bir karşılığının olacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyelim, BIST 100 dediğimiz şey aslında sadece bir endeks değil. BIST 100 dediğimiz şey bir gösterge. Dolayısıyla bu göstergenin göstergelik özelliği geçmişte, son 1-1,5 yılda kaybolmuştu. Bunun tekrar yeniden inşa edilme aşamalarında olduğunu söyleyelim. BIST 30, Türkiye'nin en likit ve en değerli aslında 30 şirketini bize gösteren bir endeksti. Burada da son dönemde yapılan değişikliklerle beraber biraz daha aslında sadeleşmiş ve yabancı yatırımcıya anlatması kolay hale gelmiş bir endeks yapısıyla karşı karşıyayız. Yani şu andaki ağırlıklara baktığım zaman şunu görüyorum. Bankacılığın ağırlığı an itibariyle %17 seviyelerine gelmiş. BIST 30 içerisindeki ilk 3 şirketin, yani işte Aselsan, Tüpraş ve Bimaş'ın ağırlığının da yaklaşık %38 olduğu bir dünyayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla artık işte eskisi gibi sadece MCAP'in yani piyasa değerinden oluşan bir BIST 30 değil, endekse giriş çıkış kriterlerinin de tekrar düzenlendiği ve yabancı yatırımcıların bir miktar daha buradaki şeffaflığı gözlemlediği, fiili dolaşım oranlarının tekrar düzenlendiği bir yapıyla beraber ben Kasım ayında endekste gerek S&P tarafında, gerek Dow tarafında, gerekse MSCI tarafındaki yabancıların bu konuya bir miktar daha pozitif yaklaşacağını düşünüyorum açıkçası. Ki zaten yani FTSE Russell'da şu anda gerek SPK ile gerek Borsa İstanbul'da konuşmalarının devam ettiğini, görüşmelerin devam ettiğini söylediler. O da gereken adımlar atılacaktır. Benim buna ilişkin hiç kuşkum yok açıkçası.
0: Peki şimdi bugün fon krizi sadece yalnızca belirli bir portföy yönetim şirketlerinde yaşanan bir sorun olarak okumuyoruz. Bunun ikincil etkilerinde işte Borsa İstanbul tarafındaki düşüşlerde görüyoruz. Borsa İstanbul'da özellikle likitte yoğunlaşma, fiyat oluşumu, kurumsal yönetim açısından daha yapısal kırılganlıkları mı ortaya çıkarıyor aslında bize bu?
1: Yani orada tabii şunu göz ardı etmemek lazım. Bunu yılın başındaki süreçten sonra Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu koşulla da beraber bunun yanında jeopolitik gerginlikleri de eklediğimizde aslında söylemeye ve anlatmaya çalıştık. Türkiye'de çok ciddi yüksek bir faiz ortamı var. Şimdi bu kadar yüksek bir faiz ortamının olduğu yerde likiditenin çekiliyor olması ve hisse senetleri piyasasına yeni girişlerin olmuyor olması gayet normal. Yani çünkü bu kadar yüksek faiz hattının olduğu bir ortamda siz gönlünüzü istihbaratlara dönmek açısından ciddi anlamda alternatif maliyet oluşturduğu için bir durup beklersiniz. Dolayısıyla bu bir bacağı konunun. O yüzden gerek küresel taraftaki tansiyon, gerekse içerideki o dezenflasyonist sürecin istenen tempoda ilerleyemiyor olması aslında Türkiye'deki hisse senetleri için çok ciddi anlamda bir sıkı ortam yaratmış durumda. Zaten o yüzden de biz yaklaşık 1-1,5 yıldır hep şunu söylüyoruz. Yani bu kadar sıkı bir ortam varken, Türkiye'deki hisse senetlerindeki işte endekslerin getirileri ortadayken, bu kadar afaki fon getirilerinin olabilme ihtimalinin olmadığını her yerde söylemeye çalıştık açıkçası. Dolayısıyla bu işe böyle baktığımız zaman an itibariyle bu hem küresel taraftaki jeopolitik gerginlikler biraz gevşediğinde, biraz faiz oranları orada geriye çekildiğinde, hem de içeride dezenflasyon süreci ilişkin bir en azından bir ışık gördüğümüzde ki o şeyi biraz görüyoruz diye düşünüyorum. Yavaştan risk varlık gruplarına ve hisse senetlerine doğru bir eğilim olacaktır diye tahmin ediyorum. Bence yılın son çeyreği buna ciddi anlamda aday biçerek. Dolayısıyla yani her şeyden ağrı olarak Türkiye'deki likiditenin çok aslında dar olmasının ana nedenlerinden bir tanesi bu. Bunların yan etkileri tabii ki işte fonların belli kıymetlerde yapmış olduğu bazı işlemlerin sonucunda da ortaya çıktı. Yabancının aslında piyasanın içerisinde olmayışından da kaynaklandı. Ama bunların hepsi bence yavaştan yılın sonuna doğru olan bu periyotta düzelme emareleri içerisine girdi diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçle birlikte bir miktar daha hisse senetleri tarafında yatırımcılar eskiden bildiğimiz ve yabancıya kolay anlattığımız taraftaki hisse senetleriyle beraber bir seyahate çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi Kerem Bey, diğer tarafta dün Borsa İstanbul'a bakacak olursak bankaların pozitif ayrıştığı bir kapanışa işaret ettik. Orada 0,56'lık bir gerilemeye rağmen bankacılık endeksinde pozitif tarafta kalmayı başardı. Şimdi fon krizinin yaratmış olduğu bir güven kaybı vardı. Bu güven kaybının ardından Borsa İstanbul tarafında artık bu düzenlemelerle birlikte sağlıklı bir fiyat oluşumunun yeniden tesis edildiğini söylemek için yatırımcı hangi göstergelere bakması gerekiyor?
1: Yani bir kere psikolojik olarak insanların bir miktar rahatlaması lazım. Bu psikolojik olarak rahatlamanın birinci göstergesi de içeride kilitlik alan 455 bin kişinin işte 1 milyon TL'ye kadar olan tutarlarının bir şekilde hızlı bir takvimle takvimlendirilmesi ve bunun da artık ödemeye geçiyor olması lazım. Bu kısım hallolduktan sonra ikinci olarak bence yatırımcıların bakması gereken şey içeride Merkez Bankası'nın yönlendirmesiyle beraber Ekim PPK toplantısında faiz indirim döngüsünde nasıl bir patikada olacağımız ve Merkez Bankası'nın nasıl mesajlar vereceği konusu olmalı diye düşünüyorum. Üçüncü konuda ki bence hepsinden de aslında bir miktar daha önemli olan konu bizim küresel tarafta entegrasyonumuz hikayesi. Biz yine son bir aydır, 1,5 aydır maalesef kendi iç meselelerimize odaklandığımız için küresel tarafta ne olup bittiğini yine bir miktar kaçırıyor gibiyiz. Oradaki yükselen faiz hatları ve jeopolitik gerilimin ne tarafa doğru evrileceği ve enerji fiyatlarına yansıması konusu bizim 2027'deki asıl hikayemiz olacak zaten. Dolayısıyla bunların hepsinin ciddi anlamda yatırımcılar tarafından analiz edilmesi gerekiyor. Türkiye an itibariyle MSCI gelişmekte olan ülke endeksinin MSCI Türkiye endeksi olarak dolar bazında yaklaşık %10 altında. Şimdi bu yılın sonuna kadar bir miktar kapanabilir. Ama 2027'ye ilişkin projeksiyonları güncellerken bizim hem dışarıdaki o enerji tarafının hem içerideki enflasyon konusunun bir miktar daha netleşiyor olması ve bize bir miktar yol haritası sunuyor olması lazım. Ancak böyle bir ortamda bir miktar daha biz riskli varlık gruplarına gönlümüzü dönebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden yani sadece bir tane olguya bakarak biz artık tamamen riskli varlıklar tarafına dönelim gibi bir dünyamız pek yok. Hem yurt içindeki enflasyonist gelişmeler hem de yurt dışındaki küresel taraftaki jeopolitik gelişmeler ana gündemi belirleyecek. Ama psikolojik olarak yatırımcıların kendini bir miktar toparladığı bir ortamda işte bu ödemelerle beraber yılın sonuna doğru en azından bir ışık görülüyor diye düşünüyorum. Kendi içimizde ekstra bir problemle karşılaşmazsak eğer.
0: Peki şimdi Türkiye tarafında yabancı tarafına da bakalım biraz. Yüksek faize bakıyoruz, fırsat. Görece düşük değerlemeler. Diğer tarafta dezenflasyon hikayesi aslında yabancı yatırımcı açısından bir fırsat sunuyor. Ama diğer tarafta da özellikle işte fon krizi, piyasa şeffaflığı tartışmaları. Yabancı yatırımcının bugün Türkiye'ye yeniden güçlü bir dönmesinin önündeki asıl engel değerleme mi? Makro görünüm mü yoksa bu piyasa güveni mi? Yabancı neye bakıyor?
1: Yani piyasa güvenini bence yavaştan tekrar tesis edeceğiz. O konuyla ilgili ben Türkiye'deki yatırımcıların karamsar olduğu kadar yabancının karamsar olduğunu düşünmüyorum. Şunu unutmayalım. Emerging marketler dediğimiz gelişmekte olan ülkelere öyle veya böyle para girmeye devam ediyor. Yani bugün Brezilya'yı konuşuyoruz. Brezilya'da bir seçim atmosferi içerisinden geçtik. Oraya bile para gidiyor. Türkiye'ye para gelmemesi için hiçbir neden yok. Bu Türkiye'ye gelen paranın nasıl geldiğine bakacak olursa iki taraftan gelebilir. Konvansiyonel anlamda ya tahvil tarafından gelecek ya ise senet tarafından gelecek. Tahvil tarafından an itibariyle çok fazla bir giriş yok. Daha ağırlıklı olarak swap tarafından girişler var. Yani çok kısa vadeli carry amaçlı girişlerin olduğunu görüyoruz. Bunun bir miktar daha orta ve uzun vadeye gidiyor olması için sadece Türkiye'de değil, tüm gelişmekte olan ülkeler nezdinde de jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha soğuyor olması lazım. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'ye özgü bir hikaye ve Türkiye'ye özgü bir sıkıntı değil. Bence bunu bir kere net bir şekilde anlamak lazım diye düşünüyorum. Yüksek faiz sertleri dünyanın her yerinde var. Paraya ulaşmanın maliyeti hala çok yüksek ve merkez bankalarının piyasalara gösterge niteliğini taşıdığı dünyadan tekrar merkez bankalarının kendini geriye çektiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Özellikle Fed öncülüğünde. Yani Fed eskisi gibi piyasaya öncülük edip de biraz kılavuzluk etkisini sanki geriye alıyormuş gibi bir dünyayla karşı karşıyayız. O yüzden bir miktar piyasaların bu anlamda bocalaması da bence normal diye düşünüyorum. O yüzden yabancı yatırımcı getiriyi gördüğü anda gelir. An itibariyle Türkiye'deki getiri çok net bir şekilde çok kısa vadeli carry tarafında. Neden böyle? Çünkü aylık olarak dolar TL'nin devaline baktığımız zaman, yani sepete de bakabiliriz ama kabaca dolar TL'ye baktığımız zaman 1.50-1.75 bandında gidiyor. Bugün faiz tarafında yabancı yatırımcı geldiğinde kabaca işte 2.5'ları alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir dünyada zaten dolar bazında çok kısa vadeli bir getiri söz konusuyken bunu biraz daha orta ve uzun vadeye geçmek açısından biraz daha zaman var. Bu zamanın dediğim gibi bence öncelikli koşulu yurt dışındaki bu jeopolitik gerginliğin bitiyor olması hikayesi. Onun ardından Türkiye'ye yabancı öyle veya böyle gelir. Çünkü Türkiye göz ardı edilebilecek bir ülke değil diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi Kerem Aksoy, diğer tarafta yerli yatırımcı açısından da bugün TL varlıklarını çeşitlendirmek isterse veya bu dış koşulların sıkılaştığı da bir dönemden geçiyoruz. Güçlü dolar teması, ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri 2002'lere kadar bizi götürmesi tüm bu temaların eşliğinde. Şimdi bir portföyün ne kadarlık bir oranın dövize dayalı enstrümanlar onlar içerisinde çeşitlendirme dedi. Mesela Eurobond özelinde sormak istiyorum. Diğer tarafta ne kadar ağırlık TL enstrümanlara ayrılmalı?
1: Evet, yani dengeli bir portföy dağılımı üzerinden gidecek olursak, dengeli bir risk seviyesindeki portföy ağırlığı üzerinden gidecek olursak %50-55 hala bir kere TL cinsi sabit getirili enstrümanlarda olması gerektiği çok net. Yani az önce söylediğim gibi TL bireysel tarafta da dolar TL'nin aylık devalüsünden para piyasası fonlarında ya da mevduatta kaldığınız kısmı düştüğünüzde elinizde reel anlamda dolar bazında getiri kalmaya devam ediyor. İkinci konu yatırımcıların kendi portföyler içerisinde döviz ağırlığını arttırıp arttırmama konusu. Bu konuda bir isteği ve arzusu olan yatırımcı açısından döviz cins enstrümanlarda birkaç tane alternatif var. Bence onlara bakmak lazım. Yani kabaca 4 tane alternatif var. Bunlardan bir tanesi bir kere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin dolar cinsi borçlanma ihraçları ki bunlardan bir tanesi dün gerçekleşti. Bir yıl vadeli dolar cinsi kıymette kabaca net getirinin %6 seviyesinde olduğunu ABD dolar cinsinden ve bu %6 getirinin herhangi bir stopaja tabi olmadığını ve gelir vergisinde de kolay edilmediğini, yani bu %6'nın net olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla aslında siz şu anda bir yıl vadede aslında bu kıymeti aldığınızda nete nette %6 dolar bazında bir getiri elde edebiliyorsunuz. Bu birinci konu. İkinci konu, mevduata gidebilirsiniz. Bankalardaki döviz mevduata gidebilirsiniz. Üçüncü konu, Eurobond'a gidebilirsiniz. Eurobond'da da özellikle son dönemde artan 5 yıllık CDS rakamlarıyla birlikte Türkiye'de, geçen ayla bu ayı karşılaştırdığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 yıllık Eurobond'larına baktığımda 7.05'lerden 7.75'lere gittiğini görüyorum. 70 bas puanlık yukarıya doğru bir hareket var. Dolayısıyla o tarafta Eurobond pozisyonu alabilirsiniz. Bankaların yine Eurobond'larına bakabilirsiniz. 3-5 yıl vadeli Eurobond'larına, onlar da 7.5-8 bandında. Ama bu tarafta bir vergi konusunda olduğunu ve burada bir beyana gitmeniz gerektiğini unutmamak lazım. Serbest döviz fonlara baktığımda, serbest döviz fonlarla mevduat arasında yine bir stopaj farkı olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla yatırımcılar bence döviz tarafındaki alokasyonu belirlerken ve ayarlarken bu ince detayları mutlaka göz ardı etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle vergi konusu ve vergi optimizasyonu konusu önemli konulardan bir tanesi. Onun haricinde Türkiye'deki hisse senetleri kısmında da şu an için maksimum %10-15 gibi bir ağırlık ayrılabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Yavaştan Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle olan tandansı biraz daha ortaya çıktıkça Türkiye'deki yerli hisse senetleri tarafındaki ağırlığın bir miktar daha arttırabileceğini düşünüyoruz. O yüzden %50-55 sabit getirili TL enstrümanlar, %10-15 TL hisse senetleri, %10-15 belki işte döviz cinsi enstrüman isteyenler için az önce saydığım o 4 tane havuz. Diğer kalan kısmında ise kıymetli metallere hala da yer verilmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz açıkçası.
0: Peki, diğer tarafta şimdi bakalım, şöyle ABD 10 yıllık getiriye baktığımız zaman işte 5.30'un üzerinde bir kez daha bu seviyeler kalıcı olursa sadece EBT Wall Street için değil, Türkiye gibi gelişen piyasa açısından da bir sermaye akışı riski ve değerleme riski. Nasıl bir değerleme riski ortaya çıkar Kerem Bey? Bugün özellikle ne kadar bu dış şoklar bizim açımızdan bir risk oluşturuyor?
1: Yani bir hayli risk oluşturuyor tabii. Günün sonunda gerek dışından sermaye akışları, gerekse de yurt içindeki riskli varlık tarafına dönüşle alakalı önde ciddi bir potansiyel risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Yani kabaca işte 5.30 seviyesindeki bir ABD 10 yıllıkların üzerine Türkiye'nin CDS'ini ekleyin, yaklaşık 2.5 bas puan, zaten 7.88 bandına getiriyor sizin borçlanmalarınız. Dolayısıyla bu borçlanma seviyeleri geçen aya kıyasla bile yaklaşık 70-80 bas puan yukarıda. Böyle bir ortam devam etme eğilimi içerisinde olursa bu işte tabii ki yabancıların gelişmekte olan ülkelere bakış açısı bir miktar daha sekteye uğrayacaktır açıkçası. Bu da riskli varlıklar konusunda yurt içindeki bireysel yatırımcıların da bir miktar daha mesafeli olmasına neden olacaktır diye tahmin ediyorum. Yurt içindeki bu getiri dünyasının özellikle verim verilerine baktığımız zamansa bence orada başka bir chapter'a doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum hızlı bir şekilde. Özellikle yurt dışındaki yatırım bankalarında yatırımcılarını tekrar 60'a 40 portföylere yönlendirme konusunda ciddi bir çabanın olduğuna ilişkin makaleler okumaya başladık. An itibariyle 60 tahvil 40 hisse senedi portföyünde tahvil kısmının bu kadar yüksek olan ABD hazine kıymetleriyle kilitlenmesi gerektiğine ilişkin görüşler var. Özellikle son dönemdeki makroekonomik verilerle beraber faiz artırım ihtimallerinin de bir miktar aşağıya geliyor olması açıkçası bu görüşü bir miktar destekleyebilir ve dolayısıyla ABD'deki bireysel ve kurumsal yatırımcılardan tekrar bir tahvile yönelim görebiliriz ama ABD tahvillerine. İçerisinde özel sektör tahvili olmayan, sadece ABD hazine kıymetlerinin olduğu bir havuzda yatırım yapılabilir. Geriye kalan %40'lık tema hisse senetlerinde ise yapay zeka temasının önce olmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü orada birbiriyle bir geçişkenlik var. Yani 2026 yılında yatırım yapılabilir tahvil stoğunun içerisindeki tahvillerden %40-45 bandında yapay zeka şirketlerinin tahvilleri var. Dolayısıyla yapay zeka bir sürtünme yaşarsa tahvil spreadleri genişleyecek. Hisse senetleri değerleme olarak aşağı inecek gibi görünüyor. O yüzden ABD'de eğer bir tahvil yatırımı yapmak istiyorsa yatırımcıların biraz daha hazine fiyatlarında olması gerekiyor ki 60'a 40'ta o dengeyi ve balansı sağlayabilsinler. Dolayısıyla böyle bir ortam eğer çalışırsa bir miktar getirilerin aşağıya doğru geldiğini gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki enerji fiyatlarında nereye gideceği ayrı bir konu ama bir miktar orası dizginlenebilir. O zaman işte gelişmekte olan ülkeler tarafında bir miktar daha yeni ve iyi bir dünya ile karşılaşabiliriz diye düşünüyorum şimdi.
0: Peki burada şimdi bir tarafta petrol yükseliyor, diğer tarafta ABD tahvil faizleri 5'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolar güçleniyor. Her ne kadar iyimser bir beklenti burada yer alsa da bu üçlü baskı altında özellikle TL varlıklar içerisinde hisse senedi mi daha kırılgan görünüyor yoksa tahvil mi?
1: TL varlıklar içerisinde yani bu kadar ortam yüksek faiz haddleriyle devam ederken hisse senetleri daha kırılgan. Onu söylemek lazım. Hisse senetleri içerisinde zaten bizim bugünden yarına çok ciddi bir rally yaşama durumumuz çok söz konusu değil. Yani yeni bence hisse senetleri açısından Borsa İstanbul 100 endeksi için konuşuyor olacaksak eğer yeni bir bant hareketinin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Aşağıda 11.800, yukarıda 12.800 bandının ne tarafa doğru kırılacağı hikayesi bence önemli. Eskiden tabii bu endeksin içerisindeki şirketlerin ağırlıklarının maalesef gerçeği yansıtmamasından kaynaklı çok böyle gerek dolar bazlı gerek TL bazlı teknik seviyelerin çok çalışmadığını gördük. Ama bence bundan sonra bir miktar daha çalışacaktır. 12.800'deki eğer olarak gap bir miktar yukarıya doğru kırılabilirse yeni bir bant hareketine geçebiliriz ama hisse senedi tarafı net olarak daha kırılgan taraf.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Kerem Aksoy aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Rota Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
1: Ve Elif Canseven'le birlikte araştırma masasındayız. Araştırma masasında Elif Canseven bize bağlanıyor. Elif, günaydın, hoş geldin. Neler aktaracaksın bugüne dair?
2: Pelin, öncelikle diliyorum. Artık hafta ortasına geldik ve risk iştahına baktığımızda özellikle Wall Street tarafında zirve seviyeleri, yeni rekorları konuştuğumuz bir seans kapanışı yaptık dün itibariyle. Teknoloji hisselerinin ivmelenmesiyle, fakat sabah seansını takip ederken Asya seansına bu pozitif etkinin yayılmadığını görüyoruz. Keza ABD vadeleri de Asya'nın bu negatifliğinden bir miktar daha etkilenmiş olacak ki aşağı yönlü hareketlerini koruyorlar diyebiliriz. Bunların alt kırılımlarına baktığımızda aslında S&P 500 ve Nasdaq tarafında dünkü seans işlemlerinde önümüzdeki hafta başlayacak olan bilanço sezonuna dair şirket karlarının ve nakit çevirme oranlarının iyi olması beklentisi aslında birazcık daha özellikle teknoloji firmalarındaki mega ölçekli teknoloji firmalarındaki güçlü bilanço beklentileriyle beraber yukarı yönlü inmelenmeler takip etmiştik. Fakat Asya tarafında birazcık daha makro koşulların sert geçmesi, o taraftaki mega şirket sayısının Amerika kadar büyük olmayışı bir Asya para birimi, Asya hisselerini birazcık daha aşağı yönlü hareketlere tetikledi diyebiliriz. Keza orada da yen tarafının değer kaybını takip ederken aynı zamanda yükselen küresel piyasalarda yükselen tahvillerinde Merkez Bankası üzerinde oluşturacağı baskı Asya piyasalarını doğrudan etkilemiş gibi görünüyor diyebiliriz. Şu dakikalarda keza satıcılı seyrin takip ediyoruz. Hala birazdan Tayvan ve KOSPI için detaylı konuşacağım ama piyasalara şöyle bir genel bakmamız gerektiğinde doların G10 para birimlerinin tümüne karşı değer kazandığını söyleyebiliriz. Buradaki önemli çıkarımlardan bir tanesi ve kripto tarafına baktığımızda ise Bitcoin'de %1.6'lara varan geri çekilmeleri takip ettiğimiz bir sabah geçiriyoruz. Wall Street tarafına tekrar dönmek istiyorum çünkü orada S&P 500 özelinde haftaya bilanço sezonunu açtığımdan bahsetmiştim. S&P 500 özelinde yatırımcıların analistlerin karlarda %25'lik bir artış beklentisi söz konusu. Bu da aslında Wall Street'i yukarı taşıyan unsurlardan bir tanesi oldu. Şu anda en başta da söylediğim gibi aslında vadelerde negatif seyir var ama gün içi hareketleri yine takip ediyor olacağız. Asya tarafında yine öne çıkan başlıklar var. Burada en önemli başlıklardan bir tanesi aslında iyi performansına alışık olduğumuz %10'ların üzerinde primlenmeleri konuştuğumuz özellikle kaldıraçlı işlem hacmiyle beraber ani hareketlerini sık sık konuştuğumuz 2026 yılında KOSPI tarafında. Çünkü KOSPI'nin yukarı yönlü ivmelenmelerini konuşurken biz şu an geldiğimiz noktada Tayvan borsasının Kore borsasını geçmiş olması ciddi unsurlardan bir tanesi. Keza burada zaten TAEX endeksi ile KOSPI endeksini şu an grafiğimizde görüyoruz ve TAEX endeksi KOSPI endeksini yıllık bazda geçmiş durumda. Burada öne çıkan unsurlardan bir tanesi, ikisi de zaten Asya tarafında yapay zeka ve teknolojiye hizmet eden şirketler ama Tayvan tarafındaki satış hacminin daha geniş olması, komple tek bir unsura değil de yapay zeka ekosisteminin tümüne hizmet ediyor olması, TAEX endeksini en yukarı taşıyan unsurlardan bir tanesi. Keza zaten buranın üzerinde TSMC'den sıklıkla bahsediyoruz ama bu tedarik zincirinin tümüne hizmet ediyor olması satış hacmini ciddi miktarda arttıran ana unsurlardan bir tanesi. KOSPI tarafına baktığımızda özellikle eski Hynix ve Samsung gibi şirketlerden bahsediyoruz KOSPI'yi değerlendirirken. O tarafta fiyat artışları yatırımcıların aslında birazcık geleceğe dönük beklentilerine kafa karışıklığı yaratıyor diyebiliriz KOSPI tarafında. Bu da TAEX endeksini şu an KOSPI'den daha ileri seviyelere taşıyor. Fakat kar tahminlerine baktığımızda ise TAEX şirketinin kar tahminlerini yaklaşık %19 olarak yukarı revize edilirken KOSPI tarafında bu oran yaklaşık %15 seviyelerinde kaldı. Bank of America'nın 250 milyar dolarlık portföyündeki yatırımcılarıyla yaptığı bir ankete göre ise portföy içindeki eğim bir sonraki dalgasından TAEX mi yoksa KOSPI mi daha çok etkilenir diye sorduğunda yatırımcıların %35'i TAEX'in daha fazla etkileneceğini, sadece %5'i KOSPI'nin daha fazla etkileneceğini söylediler. Bu noktada aslında 2027 yılında Kospi tarafının en öne çıkan başlıklarında olan HBM çiplerinin satış hacimlerindeki büyüme beklentisi aslında Kospi bir miktar daha dirençli tutan unsurlardan bir tanesi Pelin. Ve burada Samsung ve eski Hynix için de ciddi bir direnç yaratması bekleniyor. Bu bellek çiplerindeki yukarı yönlü hareketin. Kore'nin bir diğer avantajı ise değerleme kısmı. Çünkü değerlemelere baktığımızda TX tarafında 18 kat ileri FK ile işlem görürken Kospi'de yaklaşık 5,5 kat artmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte yapay zeka dalgasıyla beraber özellikle önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak olan bilançolarla beraber birazcık daha piyasaların ne tarafa doğru evrileceğini takip etmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için, detaylar için. Efendim araştırma masasını noktalıyorum.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
2: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi istersen piyasalardan önce fon piyasasındaki son duruma ilişkin yine değerlendirmelerde bulunalım seninle. Haber akışının biraz daha yoğunlaştığı bir 24 saat geride kaldı.
1: Evet, yani haber akışı yoğunlaştı ama aslında
0: bir netleşme henüz var diyemeyiz,
1: evet,
0: ama
1: yeni bir şey, yeni bir netleşme, evet, olduğunu söyleyemiyoruz. Meclise gelen, gelecek olan, bu hafta sonu veya pazartesi günü, cuma günü ya da pazartesi günü gelecek olan yasa tasarısı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bu açıklama bazı internet siteleri ve sosyal medyada yanlış yorumlanıp yanlış aktarıldığı için kafa karışıklıkları arttı. Ancak bu yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararında, kurul kararında aldığı ara ödeme ile ilgili, bu ara ödemede ana paranın, yani net aktif değerinin nasıl hesaplanacağı, bunlar ödemelerin takvibinin nasıl olacağı, bu hesaplamalara ilişkin detaylar ve yasal düzenlemeleri içeren bir geçici yasa tasarısı gelecek. Bu komisyonda görüşülüp hızlıca yasalaşması bekleniyor. Dolayısıyla burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığından farklı bir şey bekliyor. Tabii ki arada değişiklikler olabilir. Yasa tasarısına bir şey ilave edip bir şey çıkartılma gibi falan, ama ana tema bu ara ödemenin nasıl yapılacağı, nasıl hesaplanacağına ilişkin yasal düzenleme. Yani neydi bu ara ödemenin şartları? 1 milyon liranın altında olanlar ana paranın tamamını, 1 milyonun üzerinde olanlar 1 milyon lira alacak. Fon bazında olacak, kişi bazında değil, fon bazında olacak. Farklı fonlarda olanlar farklı şekilde değerlendirilip varlıklarının 1 milyona kadar olan kısmını alacaklar. Dediğim gibi 1 milyon liranın üzerinde varlığı olanlar da 1 milyon lirasını alacaklar. Bu fonun tasfiyesinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bu ara ödeme. Yani hızlıca fonun tasfiyesi tahminlerden daha uzun süreceğinin anlaşılması üzerine, yani yapılan mutabakat çalışmalarında atanan Ziraat Bankası ve İş Bankası'ndan gelen geri bildirimler dolayısıyla özellikle bazı fonlarda tasfiye sürecinin normalden beklenilenden, tahminlerden daha uzun sürebileceğinin anlaşılmasının ardından böyle bir karar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda özellikle bireysel yatırımcının likidite ihtiyacına ilişkin bu anlamda bir düzenleme yapılması ortaya koyulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu da bu ara ödeme formülünü bulmuştu. Bunda bir değişiklik yok. Bununla ilgili gerekli olan yasal düzenlemelerin bu cuma günü ya da pazartesi günü meclisten geçmesi planlanıyor. Şimdi burada ne vardı hatırlayacak olursak? 3 portföy yönetim şirketi ayrılmıştı. Toplam 7 portföy yönetim şirketinden 3'ü ayrılmıştı. Bunlar A1 Kapital, Buls Portföy ve Pardus Portföy.
0: Evet.
1: Bu üçünde tasfiye süreci artık ayrı bir şekilde yürüyor. Bu hafta sonuna kadar bizim edindiğimiz bilgilere göre bu hafta sonuna kadar burada tasfiyenin tamamlanması bile bekleniyor. Yani hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek varlıklardan oluştuğu için, bu varlıklarda çok önemli likidite problemi olmadığı için bu fonlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi bu hafta içerisinde bekleniyor, hafta sonuna kadar. Şimdi hatta bazı fonların tamamen tasfiyesinin de gerçekleştiği, paraların bankalarda tutulduğu ve dağıtımına başlanacağı ifade ediliyor. Bu üç fon böyle, bu şekilde. Dolayısıyla dün yine yayılan haberlerde işte yasanı beklenecek mi, beklenmeyecek mi kısmı da burada ayrışıyor. Yani bu üç portföyün ki tabii ki ödemeleri devam edecek, yapacak. Bunun yasayla ilgisi yok. Yasa dediğim gibi ara ödeme kararı ile ilgili. Ara ödeme kararı neyle ilgiliydi? Diğer geri kalan 4 portföy yönetim şirketi ile ilgiliydi. Yani Hedef Portföy, Tera
0: Pusula
1: Portföy, Pusula
0: Atlas
1: Portföy ve Atlas Portföy. Bu dördünün tasfiye sürecinde işlerin biraz daha uzayacağını düşünüldüğü için bu ara ödeme formülü getirilmişti. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılıyor. Bu ikisini birbirinden ayırarak düşünülmediği sürece bu tip yanlış anlaşılmalar olması çok normal. Şimdi geldiğimiz süreçte elimizde yeni bir şey olmadığını, yani çok farklı fonlar için farklı sorular gelebiliyor bize, ama bunlar için hepsini ayrı ayrı tek tek elimizde ne bir şey var, bilgi var, ne bir veri var. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Biz de aldığımız açıklanan verileri en birebir kendi kaynağına giderek en doğru bir şekilde öğrenip aktarmaya çalışıyoruz. Yani aktardığımızdan farklı veriler ve bilgiler yok bizde. Şimdi bu hafta içinde eğer bu 3 fon tamamlanır da geri kalanlar için de bu ara ödeme formülü hemen cuma ya da pazartesi meclise gelip hızlıca geçerse bundan sonraki süreç biraz daha hızlanabilir. Dediğim gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank özellikle ana para hesaplaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu 1 milyonun altındakileri tamamını, 1 milyonun üzerindekine de 1 milyon liranın ödenmesi, enflasyon derken orada yanlış anlaşılmasın, TÜFE ve ÜFE'nin ortalaması, TÜFE artı ÜFE bölü 2 formülüyle günümüze getirilecek bu ana paralar. Bu şekilde bir ödeme sağlanacak. Mümkün olan mağduriyetin en az olacağı, en adil çözüm bulunmaya çalışılıyor. Burada da Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın gerekirse yasal düzenlemeler yapalım, hızlıca geçirelim ve bunları en adil şekilde çözmeye çalışalım yaklaşımının ortaya koyduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte yine olası gelişmeleri takip edeceğiz ve aktarmaya çalışacağız. Dediğim gibi şu an beklediğimiz iki tane gelişme var. Bir, ana para hesaplaması ile ilgili ve bunun nasıl ödeneceğine ilişkin takvim. Bunu anlaşılan, şu anki durumda anlaşılan meclisteki yasayla birlikte bunlar ortaya koyulacak. Bu da eğer cuma günü metin sunulursa o metini biz de görüp bu konuda yatırımcıları da izleyicileri de bilgilendirmeye çalışacağız. İki, dediğim gibi ayrılan 3 tane portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiyesinin bu hafta içerisinde belki de işte 2-3 gün içerisinde ödemelerin başlayıp tamamlanması bekleniyor. Umarım bu konuda bir gecikme olmaz ve yatırımcılara da bu müjdeli haberi de vermiş oluruz. Ama onlar için de şu an beklemedeyiz.
0: Gelelim burada piyasaya. Viyop'a döndüğüm zaman %0.55'lik bir aşağı yönlü hareket görüyorum. Viyop 30 kontratlarında yeni güne başlarken şöyle bir dünkü fiyatlamayı ve bugünden beklentileri de tekrar ele alalım.
1: Evet, dün satıcılı bir seyir vardı. Burada en önemli etken neydi diye bakarsak yine savaş konusunda, petrol fiyatları konusundaki belirsizlik. Bir gün önce banka hisselerinin hızlı yükselişinden sonra bir dengelenme süreci. Banka hisseleri yine pozitif görünümünü korusa da sanayi tarafındaki %1.2'lik değer kaybı BIST endeksini aşağı çekti. BIST endeksi %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamlarken 12.300-12.450 dar bandına bir hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi burada 12.500-12.700 aralığı analistlerin artık böyle yeni bir yükseliş kanalından bahsediyor. Kısa ve orta vadede yeni bir yükseliş kanalından, eğilimden bahsedebileceğimiz seviye olarak öne çıkartılıyor. Yani endeks 12.500-12.700 puan üzerine atıp burada hacimlerin artması durumunda yeni bir yükseliş kanalından bahsedebiliriz. Aksi takdirde bu gördüğümüz 11.900 seviyeler, en alt 12.000 altını gördükten sonra buralardan gelen tepki alımı olarak değerlendirilebilir. Ancak tabii ki bizim iç

0: dinamiklerimize baktığımız zaman ayrışmanın çok ciddi bir şekilde yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. Bazı küçük hisse senetlerinde likiditesi az olan, hacmi düşük olan hisse senetlerinde şimdiye kadar, yani şimdiye kadar dediğim fon rehberi ne kadar açıklandı, Ağustos'un sonundaki fon rehberi açıklanana kadar işlem hacmi suni şekilde artan, fiyatları suni şekilde hızlı bir şekilde yükselen hisse senetlerindeki düşüş eğilimi de devam ettiğini görüyoruz. 26. tabanını gören hisse senetleri var üst üste. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Odin'de 3500 liradan 130 liraya düşen bir hisse senedinden bahsediyoruz. Destek Finans Factoring 4000 lira sınırından 560 liralarda o da 15. tabanını gördü. Yine işte Özat Denizcilik falan, yani bu tip hisse senetleri artık BIST 100 endeksinin de dışında kaldığı için endeksi etkilerinin sınırlı kalması oldukça bu hisselerin dışında olan Borsa İstanbul'u temel değerleri üzerinde yatırım yapmaya çalışan kişiler için olumlu olduğunu konuşmuştuk. O görüşümüz aynen devam ediyor. Savunma tarafındaki işte son gelen haberler, yeni iş ilişkileri nedeniyle Aselsan pozitif görünümünü sürdürdü. BIST 100 endeksini ayakta tutan dün önemli hisse senetlerinden biriydi. %1,2 değer kazanmıştı. Açılışı verelim istersen.
1: Hemen verelim. %0,12 yukarı yönlü, yani 15 puanlık artılı bir açılış var. Az önce aktardığımız Viyop30'un aslında çok da yön göstermediği yönde bir açılış oldu. 12.389 puan. Bu arada 54 hisse yükselirken 29 hisse düştü. 17 hisse ise yatay bir performansla yeni güne başladı. Buradan sektör kırılımlarıyla her sabah olduğu gibi devam edecek olursak, öncelikle mali endeks geldi ekrana %0,50'lik satışıyla. Bir yandan sanayi endeks %0,16, banka endeksi %0,66 yükselirken hizmetler endeksiyle yine devam edelim. O tarafta ekranımıza geldi %0,96 değer kaybıyla. Ulaştırma yine %0,03 düşüşte. Turizm ise %0,56'lık yeşil bir ekran sergiledi. Kurlar cephesinde dolar endeksi yine 102'nin üstüne tutunmaya devam ediyor bu sabah. 49,19,73'te hareket eden bir dolar TL'ye 55,27,44 seviyesinde euro TL eşlik ediyor. Bugün yine temettü ödemelerinde Rönesans gayrimenkulün olduğunu aktaralım izleyicilerimize. Puan bazlı katkılarda Tüpraş, Aselsan, BİM, Astor, Petkim, puan bazlı baskılarda Coca-Cola, Yapı Kredi, temettüsü olduğunu aktardığımız Rönesans Gayrimenkul, Türk Hava Yolları ve Türk Altın İşletmeleri ilk beşliği oluşturmuş durumda. Yüzdeselde en çok artan tarafta ise Petkim, Pasifik Holding, Tüpraş, BİM Yatırımlar ve Borusan hisselerini izliyoruz. Yine yüzdeselde en çok düşen tarafta temettü etkisiyle %2,51 ekside gözüken Rönesans Gayrimenkul var. Temettüden arındırılmış fiyat hareketi bantta yine ekranın altında yer alıyor diyelim. Coca-Cola içecek, Borusan Yatırım, Türk Altın İşletmeleri ve European Industry ile ilk beşi turladık. Çok fazla şirket haberi olan bir sabah değil. Ahlatçı Doğalgaz ve Enerji Enerji tarafında Ahlatçı Altın İşletmeleri Kütahya'nın Simav ilçesinde iki ruhsat sahasında sondajlı arama faliyetlerine başladı haberi var. Bir de Anadolu Sigorta'da Eylül 2026 prim üretiminde yıllık %2,5 artışla gelinen seviye 9 milyar 46 milyon TL'ye yükselmiş durumda diyelim. Şimdi şirket haberlerini de verdik. Bu sabah FTSE'den haber geldi. Acaba MSCI'nin öncü göstergesi mi?
0: Evet. Öncü göstergesi de olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim ileri düzey gelişmekte olan ülke kategorisini koruması ve bu konuda herhangi bir risk ortaya koymaması oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten beklentiler de bu yöndeydi. Fon rehberi düzenlemesi ve sonrasında alınan tedbirler bizim bu konuda ev ödevimizi hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirdiğimizi, hızlı bir şekilde derken yanlış anlaşılması, fon rehberi yayınlandıktan sonraki süreci ifade ediyorum. Yoksa fon rehberini bir sene bekledik burada beraber neredeyse. Şöyle Türkiye'yi izleme listesi, yani böyle bu kategoriden çıkmadan veya yukarıya geçmeden önce bir izleme listesini alıyor FTSE. MSCI'de de benzer bir çalışma var. Bu izleme listesini alması böyle bir riskin ortada olduğunu gösterir bir ifade. İzleme listesini almaması, bizi almadığını söylemesi bu anlamda olumlu. Artık bu riski kısa ve orta vadede rafa kaldırabiliriz. Yani şu anda öyle bir riskimiz yok. Dediğim gibi zaten fon rehberi sonrası beklentiler bu yönde şekillenmişti. Tabii ki gidilecek çok yol var. Nedir? İşte bu fonlarla ilişkili, yatırım fonlarıyla ilgili düzenleme sonrası bu uyum, bunların merkezi kayıt kuruluşuyla FTSE arasında, MSCI arasında yazışmaların devam ettiklerini kendileri de açıklıyor, biz de biliyoruz. Bu anlamda hesaplamaları endekse

girecek çıkacak hisse senetlerinin belirlenmesi konusunda bu yazışmalar sonrasında orası da biraz daha netleşip konsolide olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla o konu borsamız için olumlu ama çok böyle etkileyecek bir şey mi değil. Çünkü dediğim gibi zaten beklenen bir gelişmeydi. Şirket haberleri ve Anadolu Sigorta'dan sen bahsedince Deniz Yatırım'ın Türkiye Sigorta ilk bilen

0: kar beklentisi var. Çeyreklik bazda %7 azalsa da yıllıkta %30 artışa işaret ediyor bu. Toplam brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla yaklaşık 40.3 milyar seviyesine ulaştığına dikkat çekmişler. Bileşik rasyonun süre gelen şekilde olduğu gibi %100'ün altında kalmaya devam edeceğini, ancak bir önceki çeyreğe göre artış göstermesini öngörüyoruz ifadelerini kullanmışlar. 5 milyar liralık 3. çeyrek 2025'te kar açıklamıştı. 2. çeyrekte ise karı, net karı 7 milyar lira seviyesinde olmuştu. Dediğim gibi çeyreklik bazda sınırlı bir azalış, yıllıkta ise %30 artış bekleniyor. Açılış rakamlarından kısa kısa
1: tabii
0: bahsetmek gerekirse.
1: Şöyle hemen
0: gerekirse,
1: hisse hareketini de tekrar ben göstereyim. Çünkü biraz daha hareketlilik başladı şimdi endekste.
0: Evet, bir geç model portföylerdeki değişikliklerden bahsederken bir perakende sektörüne ayrı bir parantez açıldığını söylemiştik.
1: Burada Ahlatçı ve Enerya'da pozitif bir harekette var hisse senetlerinde. Evet. Az önce de haberlerini verdiğimiz için söylemek
0: orada
1: istedim.
0: Orada var. Perakende tarafında ise şöyle bir şey var. Son çeyrekte artık böyle tüketim eğiliminin biraz daha yavaşlaması bekleniyor. Bir. İkincisi, bu özellikle okullarda satılan, çocuklara satılan ürünlerle ilgili bir düzenleme, yasal düzenleme bekleniyor. Bu maliyetleri artırıp karlılığı azaltabilecek, özellikle bu alanda faaliyet gösteren şirketler için bir gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Buralarına bu ikisini bir arada getirdiğimizde, düşündüğümüzde perakende tarafı da böyle zaten yılbaşından beri de belli oranda değer kazanmış hisse senetlerinde satış baskılarının görülmesi normal diye düşünüyoruz. Öbür tarafa geldiğimiz zaman, bir, enerji tarafı, iki, şimdiye kadar euro dolardaki düşüş, Avrupa'daki zayıflamayla çok olumsuz etkilenen sanayi tarafındaki hisse senetlerinin buradaki gelişmelere birebir odaklandı ve burada eğer ki euro lehine olası gelişmelerden çok daha fazla pozitif etkilenebileceğini tahmin ediyor analistler. Neden? Çünkü yılbaşından beri çarpanlar bazında emsallerine göre oldukça düşük fiyatlarda bu şirketler artık. Toparlanmaya dolayısıyla çok daha hızlı tepki verebilirler fiyat anlamında. Finansallar anlamında aynı oranda tepki veremeyebilirler. Sanayi şirketleri biraz daha yavaş ilerliyor. Bu, tabii ki bu konuda karlılıkları, kar marjları bir anda öyle bir çeyrek öncesine göre çok hızlı artamıyor. Ama sürecin başlayacağına inanırsa piyasa, analistler, değerlemeciler, dolayısıyla fiyatlama anlamında çok daha hızlı olabileceğini tahmin ediyoruz. Bunun dışında döviz kurları da, altın ve diğer emtia grubunda çok fazla hareketlilik olmaması, Borsa İstanbul'un bu fon tarafından çıkan nakdin büyük oranda mevduata geçtiğini görüyoruz. Ancak düşük çarpanlar ve fiyatlamaları göz önünde aldığımızda bu fonlardan çıkan paranın bir kısmının yeterli güven sağlanması, şeffaflığın sağlanması durumunda finansalları sağlam, güçlü şirketlere de borsa tarafında gelebileceğini düşünmek lazım. O anlamda tabii olacak gelişmeleri takip edeceğiz.
1: Şimdi az önce Türkiye Sigorta ile ilgili Deniz Yatırım'dan bir başlık açmıştın Bekir. Ben de o tarafa baktığımda en güncel tavsiyenin bugün Ak Yatırım'dan geldiğini görüyorum. Piyasa üstü getir diyerek 10 lira 25 kuruşluk bir hedef fiyat eşliğinde. Yine 1 Ekim tarihine döndüğümüzde Şeker Yatırım'dan bir piyasa üstü getir diyerek 9 lira 20 kuruşluk tavsiye gelmiş. Türkiye Sigorta için 14 kurumun araştırma kapsamında olduğunu belirtelim. Her birisi de al tavsiyesi vermiş durumdalar. Bu arada şimdi fon piyasasına ilişkin tabii elimize gelen resmi rakamlardan yola çıkarak zaman zaman değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte şu kadar tekil yatırımcı vardı, işte elinde şu kadar yatırım vardı, şöyle olabilir, böyle olabilir diye. Biz mümkün olduğunca tabii haber akışı üzerinden gitmeye çalışıyoruz bunları yaparken, ama aracı kurumlar da tabii bir anlamda işin bakiyesini çıkarmaya çalışıyorlar, bilançosunu çıkarmaya çalışıyorlar. Farklı kurumların çalışmaları var ama Gedik Yatırım'ın çok kapsamlı bir değerlendirmesi olduğunu takip ediyoruz. Bu raporda da farklı senaryolar masaya yatırılıyor. Neler söylüyorlar fon gelişmelerine ve tasfiye sürecine ilişkin?
0: Gerçekten senin de dediğin gibi Gedik Yatırım'ın bu konuda bir çalışması var. Yani ben...
1: Emeklerine sağlık diyelim,
0: çok,
1: değil mi, her şeyden
0: gerçekten
1: önce?
0: Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani ben bu sermaye piyasalarını uzun zamandır takip ediyorum. Böyle spesifik bir konu. Hem şirket raporu vesaire, de borsa strateji raporu, çok hepsi emek istiyor.
1: Evet.
0: Ayrı. Ama böyle spesifik bir konuda bu kadar detaylı bir çalışma, senaryolarla, baz etkisiyle, şimdiye kadarki

0: açıklanan verileri harmanlayarak yapılmış inanılmaz güzel bir çalışma. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlgili kişilerin ekonomi yönetiminden yatırımcısına kadar herkesin o raporu önüne almasını tavsiye ediyorum. Şimdi raporda fonların içerikleri detaylı bir şekilde incelenmiş. Bunların etkili olabileceği hisse senetleri, nasıl likide dönebilecekleri, ne kadarın dönüp ne kadarın riskli olduğu, bu riskli varlıkların ne kadar sürede gelişebileceği hep senaryolar bazında detaylandırılmış. Şimdi buradan tabii ki bu raporu burada birebir aktarmamız mümkün değil. Ben şöyle mesela nakde geçme konusunda önerileri var. Gedik Yatırım'ın yapılan çalışmalar sonrasında. Burada hisse senetlerinin nasıl satılacağından, özel sektör tahvilleri ve dipslerin nasıl satılacağına ilişkin tüm hepsinin için ayrı ayrı çalışılmış ve önerilerde bulunmuş. Mesela hisse senedi genel ilke şu olabileceğini ifade etmişler. Önce organize piyasa, mümkün değilse çoklu fiyat toplama, o da mümkün değilse bağımsız değerleme destekli rekabetçi ihale yoluyla fiyat toplanarak satışın gerçekleştirilmesini önerisinde bulunmuşlar. Şimdi bu ne demek? Yani bir hisse senedi var fonun içinde. Bunun satılması ve katılımcılara paranın ödenmesi gerekiyor. Ama hisse senedi işlem sırasında yeterli likidite yoksa, alım satım onun da tahtanın işlem hacmi yeterli değilse, bu tahtada bunu satmaya çalışmanın bir anlamı yok artık. Başka formüller düşünmek gerekiyor. Yoksa işte bu taban taban serileri bir de tasfiye sürecinde taban taban gidecek. Dolayısıyla bu önerileri herkesin dikkate alıp bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğine ilişkin ona göre karar vermek gerekiyor herhalde.
1: Piyasa masasını bu önemli notla kapatıyoruz bugün de efendim. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, Türkiye'de fon soruşturması sürerken FTSE Russell Endeksinde özellikle burada ülkenin gelişmiş gelişen piyasa statüsünü korunması önemli bir gelişmeydi ki burada buraya dair yapmış olduğu açıklamalar da önem arz ediyor. Tüm bu detayları program içerisinde yine konuşacağız. Diğer tarafta Wall Street tarafına baktığımız zaman bilanço sezonu öncesinde güçlü kar beklentileri ve yapay zeka hisselerindeki yükselişle birlikte bir miktar daha risk iştahının desteklendiğini gördük orada. S&P 500 tarafına bakacak olursak ilk kez rekor seviyelere kadar yükseldiğini de takip ediyoruz. Peki içeriye yansıması tüm bunlara şöyle bir bakalım. Borsa İstanbul tarafında an itibariyle 0.32'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. 12.334 puandan işlem geçiyor. 34 hisse yukarı yönde, 60 hissenin ise aşağı yönlü hareketini takip ediyoruz. Peki bankalar tarafı dün pozitif ayrışmıştı. Borsa İstanbul tarafında 0.56'lık bir değer kaybına rağmen bankacılık endeksinde dünkü görünümde 0.66'lık bir değer kazanımı söz konusuydu. Şu anda bankalara bakacak olursak burada yatay pozitif bir görünüm söz konusu olduğunu söyleyelim. 16.202 puandan ise işlemden geçiyor. Sınai endeks tarafına bakıyoruz. Sınai endeksinde ise 15.879 puandan işlem geçiyor. Mali endeks tarafında ise 0.35'lik bir geri çekilme var. Hizmetler endeksine bakıyoruz. Hizmetler endeksinde de yarım puanlık bir kayba işaret ederken turizm endeksi tarafında 0.31'lik yön yukarı, ulaştırma endeksinde ise yarım puana yakın negatif bir seyir söz konusu. Hemen pariteler tarafına bir de bakalım. Pariteler tarafında da dolar TL anı itibariyle 49 lira 19 kuruş seviyesinden işlem geçiyor. Euro TL tarafında Türk lirasının euroya karşı 0.33'lük bir değer kaybı var. 55 lira 21 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı 1.12.16. Dolar endeksi tarafında 102 seviyesi 0.24'lük yine güçlenme var. Dolar G10 para birimlerinin tamamı karşısında değer kazanmaya devam ediyor ki sterlin dolar tarafına da yansıması yine 1.32.42 seviyesi gibi öne çıkıyor seviye. Diyelim ve hemen şöyle piyasaya dair beklentiyi alalım. Gidelim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, iyi seanslar diliyorum sizlere. An itibariyle negatif bir fiyatlamanın öne çıktığını görüyoruz bugün de. Fon soruşturması sürerken özellikle FTSE Russell endeksinin ülkenin gelişmiş ve gelişen piyasa statüsünü koruması önemli bir başlıktı. Neler aktaracaksınız bugüne dair?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak değerlendirmeye, tabii bu sabah yine yapay zeka yatırımlarının ve o yüksek faiz ortamının fiyatlandığı bir sabaha uyanmış durumdayız küreselde. S&P 500 şirketlerinin tabii 3. çeyrek karlarının yıllık yaklaşık %25 artması bekleniyor. Dolayısıyla yapay zeka bağlantılı hisselerde endeksleri taşımayı sürdürüyor ve S&P yine tarihi rekor seviyelere gelmiş durumda. Nvidia'nın tabii piyasa değeri 6 trilyon dolara yaklaştı. Orada çip talebine ilişkin beklentiler halen güçlü. Evet, bunlara rağmen de 10 yıllık ABD tahvil faizi bir yandan %5,3 civarında gibi bir tablo var. Büyüme tarafındaki bu güven şimdilik bu yüksek faizin yarattığı baskıyı dışarıda telafi ediyor gibi görünüyor. Enerji tarafında ise tabii daha önemli bir değişim ihtimali söz konusu. Hürmüz'de tankerlere yönelik saldırılar artmasına rağmen ilginçtir ki petrol akışı savaş öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. Burada tabii biraz 2022'de o Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüze benzer bir sürece mi acaba giriyoruz diye de düşünülebilir. Çünkü savaş devam ediyor bir şekilde ama zaman geçtikçe o yeniden ticaret yollarının şekillenmesi, piyasanın yeni koşullara uyum sağlaması gibi durumlar da söz konusu. Böylece savaşın başta enerji olmak üzere ekonomik etkisi de azalabilir mi acaba diye düşünüyoruz. Tabii henüz buraya geldik demek için erken, çünkü Brent petrol halen 100 doların üzerinde ve Hürmüz'deki risk tamamen ortadan kalkmış değil elbette. Ama petrol ve nihai enerji ürünlerinde aşağı yönlü bir hareket görürsek ve bu biraz kalıcı olursa bunda tabii ilk etkisini bu enflasyonda göreceğiz. Bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler hep söylendiği gibi açısından da esas önemli tarafı bu konunun burası. Savaş tamamen bitmese bile enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafiflemesi orada dezenflasyon sürecini yeniden destekleyecektir. Bu da tabii faiz indirimlerine giden yolda Merkez Bankası'na daha fazla alan açacak. Bunu içeriye bağlayacak olursak da tabii geçtiğimiz pazartesi Eylül ayı enflasyon verisini almıştık. Böylece beklentilerin altında %1,8 gibi bir veriyle yıllık enflasyonumuzun yeniden uzun süreden sonra %30'un bandının altına indiğini gördük. Piyasada da 22 Ekim'deki PPK'da Merkez Bankası'nın en az 100 bas puan indirime gideceği yönünde beklentiler de oldukça güçlenmiş durumda veri sonrası. Önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonda daha fazla düşüşe alan açacak açıkçası güçlü bir baz etkisi bulunmuyor. O nedenle artık enflasyonun talep yönlü baskılardan ziyade arz tarafına kaydığını ifade etmek gerekiyor. Tabii yine tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama savaş ortamındaki bir yumuşama ya da sertleşme buradaki yönü bundan sonra daha fazla belirliyor olacak. Piyasanın yönü konusunda tabii son haftaların en önemli konusu bazı yatırım fonlarının tasfiye süreci olmaya devam ediyor. Onu da söylemek lazım. Burada tasfiye sürecinin mümkün olduğunca hızlı ilerlemesi piyasa açısından şu anda takip edilen konu. Geçen hafta gelen bir SPK bülteni vardı. Buradaki bazı tasfiye fonlarında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verilmişti. Para piyasası fonlarından başlayarak. Yani yatırım tarafındaki likidite problemini burada kademeli olarak azaltacak somut bir mekanizma devreye giriyor gibi görünüyor bu haftalar itibariyle. Bu tarafta da ciddi bir çalışma yürütüldüğünü görmek mümkün. Fakat sürecin ne kadar süreceği veya şey yapacağı halen piyasanın temel endişelerinden birisi olmaya devam ediyor. Bundan sonrası için de belki şeyden bahsedebilir. Üçüncü çeyrek finansallarına yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Takvimi olarak üçüncü çeyreği tamamladık. Evet, önümüzdeki günlerde de aracı kurumların şirket ve sektör bazındaki ilk beklentileri gelmeye başlayacak. Bundan sonraki fiyatlamalarda da şirketlerin bu beklentilere göre nasıl ayrışacağı tabii ki daha fazla ön plana çıkacak. İlk tahminleri gördükten sonra belki hangi sektörlerin bu savaş enerji maliyetleri ortamında ve iş talep tarafındaki gelişmelerde ne ölçüde etkilendiğini daha sağlıklı yorumlama imkanımız olacak diye düşünüyorum. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Ömer Yıldırım, bizler teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurhan Portföy ailesine ve sizlere. Efendim hızlıca araştırma masasına geçiyoruz. Ve araştırma masası ile devam ediyoruz. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte. Aslı, bu hafta enflasyon haftasıydı. Ardından dün gördük ki aslında fiyat gelişmeleri raporunda da ana ilme dikkat çeken bir Merkez Bankası görünümü vardı. Dünkü söylem neydi? Bizi 22 Ekim'e götüren resimde daha mı net bir resim ortaya yol haritası çıkarıyor? Biraz bu tarafı değerlendirmek isterim. Neler aktarırız?
3: Evet, beklediğimiz gibi aslında orada mevsimsellikten arındırılmış veriler de Eylül ayında Ağustos'a göre bir iyileşme gösterdi. Yani hem B endeksine bakarsak 1.9'lardan 1.6'lara, yani aylık bazdaki artıştan bahsediyoruz. Ki 2'nin altına gelmesini zaten birkaç aydır 2'nin altında olması olumluydu ama daha da bir ilerleme var. Gene C endeksinde, yani çekirdek endekste yine 1.86'dan 1.68'e doğru mevsimsellikten arındırdığımız zaman aylık enflasyonun yavaşlamış olduğunu görüyoruz. Bir de Merkez Bankası'nın kendi takip ettiği 6 tane endeksin ortalamasını veriyor bize. Burada da baktığımız zaman 1.85'ten 1.72'ye var ki 3 aylıklar ortalamalarda da bu iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Yani aylık ortalama, sonuç ayın ortalaması 1.8'e gelmiş durumda. Bunu da yıllıklandırdığımız zaman aslında, yani son 3 aydaki aylık enflasyon bütün yıl devam etse gibi nereye bize enflasyon götürecek diye baktığımızda %23.7'ye kadar burada bir iyileşme var ki bu son dönemlerde gördüğümüz aslında en düşük enflasyon eğilimi. Bir önceki ay bu %25'ler civarındaydı. Ondan önce, yani Nisan civarı %30'lara kadar tekrar yükselmişti. Özellikle bu savaşın etkileri ve onun ikinci etkileri dolayısıyla. Dün konuştuğumuz gibi aslında buradaki talebin, özellikle buradaki iç talepteki yavaşlamanın baskılamaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi buradaki belki Merkez Bankası'nın kendi şeylerine bakacak olursak, ifadelerine, buradaki ana eğilimdeki iyileşmeye vurgu yapıyor. Gene 3 aylık eğilimdeki iyileşmeye vurgu yapıyor. Dün aslında Merkez Bankası'nın bütçe plan komisyonundaki sunumu da vardı. Bu sunum içinde de bunun grafiğini yaptığını gördük. Aslında o da ekrana gelebilirse oradaki grafiği de görebiliriz. Orada da bu enflasyonun ana eğilimini özellikle vurgu yaptığını görüyoruz. Aşağı yönlü eğilimin iş talepteki yavaşlamaya özellikle vurgu yaptığını görüyoruz. Ekrana geldi şu anda da 23.7'ye kadar geldi. Yani TÜFE şu anda daha yüksek bir seviyede olabilir, %30'un biraz altında, ama aslında ana eğilime bakacak olursak burada faiz indirimleri için yer oluşmaya başlamış gibi gözüküyor. Şimdi burada ana eğilimle daha politika faizini karşılaştırdığımız zaman aradaki fark işte yaklaşık %13.3 civarında. Politika faizinin %37 seviyesinde olduğuna bakarsak, daha önce ana eğilimle politika faizi arasındaki farklara baktığımız zaman daha az, yani %11'ler, %12'ler, hatta daha bile altında farklar olduğu zamanlar olduğunu düşünecek olursak geçmiş dönemde, burada Merkez Bankası'nın en azından 200 bas puan faiz indirecek yeri oluşmuş gibi
1: sene
3: gözüküyor.
1: Sene sonuna kadar 200
3: evet,
1: bas
3: puan. Evet, sene sonuna kadar. Çünkü işte şeye baktığımız zaman enflasyon eğilimi en azından aralık seviyesine geri gitmiş gibi, hatta biraz daha ilerisine geri gitmiş gibi. Aradaki farka baktığımız zaman buradan faiz indirimi alanı için yaklaşık 250 bas puan kadar bir indirim olasılığı, bir rahatlama alanı varmış gibi gözüküyor. Dahası için sonra konuşacağız. Yani o bence sonrası için önümüzdeki dönem risklerini dün de konuşmuştuk.
1: Evet,
3: oradaki önümüzdeki riskler, önümüzdeki dönemde orayla ilişkin riskleri konuşmaya devam edeceğiz.
1: 2027 riskleri, özellikle şimdi yılın son belki aylarında, yani Kasım itibariyle başlayacağız burada asgari ücretin. Harç düzenleme, yönetilen, yönlendirilen fiyatlamaların tüm bunların etkisini konuşmaya devam edeceğiz. Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını nokta duyuyoruz.

0: Ve efendim hemen şöyle kameralarımızı döndürüyoruz. Sürdürülebilir mobilite inisiyatifi kurucu başkanı Hakan Doğu arkadaşımız Burak Karagöz'ün sorularını yanıtlıyor. Burak, şu anda an itibariyle sözü size veriyorum.
1: Pelin, çok teşekkür ederim. Senin de söylediğin gibi sürdürülebilir mobilite inisiyatifi nedir bu? Bir düşünce kuruluşu. Mobilite anlamında geleceği tartışıyor bugün. 2040'ı tartışıyor. İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Hem dışarıdan hem içeriden sektörün önde gelen oyuncuları, akademisyenler, uzmanlar bugün İstanbul'da toplantılar. Kurucu başkan da söylediğin gibi Sayın Hakan Doğu, hemen kendisine soracağım. Hakan Bey, yoğun bir kalabalık var. Sabah da erken saatte başladınız. Neler söyleyeceksiniz bugün? Ne gibi satır başları çıkacak bu toplantıdan?
2: Vallahi ilgi çok büyük. Tahminimizden daha da fazla. Sektörün bütün oyuncuları burada. Otomotiv sektöründen kamu sektörüne, sigortacılara, araç kiralamacılara, yetkili satıcılara, otomotiv yan sanayisine kadar herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Esasında 14 sene sonrası için gidecek yol 3 aşağı 5 yukarı belli. Elektrikleşme olacak. Araçlar bağlantılı, otonom. Bir de bunun üstüne yapay zeka entegrasyonla birlikte 4 tekerlekli cep telefonunun ötesinde bir araçtan bahsediyoruz. 2040'taki bu vizyon aşağı yukarı belli olduğu için bizim bugün burada yapmaya çalıştığımız şey, buradan oraya giderken neler yapmamız lazım? Bu vizyonu tartışıyoruz. Buradaki konularımız temel olarak şunlar. Sabah bölümünde şimdi başladık. Jeopolitik konusunu tartışıyoruz. Burada Çin devrimi nasıl oldu, nasıl gelişti, Avrupa'yı, Türkiye'yi nasıl etkiliyor, bunu tartışıyoruz. Malum şu anda çok sıcak bir gündem Made in Turkey. Türkiye'nin bunun dışında kalma ihtimali mevzubayız. Bu tabii Türk otomotiv sanayine ve Avrupa'yı çok derinden etkileyecek. Bunu tartışacağız. Bu konuda çok uzman arkadaşlarımız var. Tesadüfen hepsi de bugün yurt dışından geldiler. Onlarla birlikte konunun detaylarına gireceğiz. Daha sonra haliyle bildiğiniz gibi yapay zeka ve diğer teknolojinin entegrasyonuyla birlikte mevcut eğitim sistemlerimiz yetersiz kalmaya başladı ve mevcut yöneticilerimiz de kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu yeni ekosisteme uyum sağlamak için çalışanlar ve yeni iş hayatına başlayacaklar neler yapmalı, bunları tartışacağız. Arkasından hemen bağlantılı ekonomi, bağlantılı

0: araç ekosisteminde yeni iş modelleri, sigorta, finansman, araç kiralama, bunları nasıl kullanabiliriz? Bunlara bakacağız. Aynı şekilde elektrikli araçlarda satış sonrası son derece sıkıntılı. Bu sıkıntıyı nasıl aşacağız? Yeni ekosisteme nasıl adapte olacak mevcut oyuncular veya yeni girenler neler nasıl yapacak? Daha sonradan da en son bölüme geçiyoruz. Yapay zeka. Yapay zekayı şehirlerimize nasıl entegre edeceğiz? Yapay zekayı araçlarımıza nasıl kullanacağız? Ve en son da SMA olarak bizim inandığımız ve desteklediğimiz otomobil kültürünün oluşturulmasında ve aynı şekilde otomotiv sanayinin çok kuvvetli olmasında çok büyük fayda sağlayacak Formula 1 organizasyonu. Formula 1 organizasyonunda da en son Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Fatih Altaylı'nın bize 2027 yapılacak Formula 1 organizasyonunu anlatacaklar ve günü tamamlayacağız. Bütün sektör burada. Herkes birbirleriyle konuşuyor. Çok mutluyuz. İnşallah güzel bir gün olur.
1: Hakan Bey, Türkiye mobilite konusunda şu an nerede?
0: Türkiye esasında Avrupa'dan daha geri değil. Dünyada bu konuda en iyi ülke Çin tabii, açık ara. Daha sonra bazı küçük ülkeler geliyor. Ama tabii Türkiye boyutunda, özellikle İstanbul boyutunda bir metropolden bahsediyorsak, Türkiye'nin en büyük sahip olduğu avantaj şu anda Türkiye'deki hizmet ekosistemi. Türkiye'deki hizmet ekosistemi, ben yani 15 sene bir fiil yurt dışında yaşamış bir insan olarak şunu söyleyebilirim, dünyada benzersiz bir ekosistem. Eğer biz bunu dijitalize eder ve yapay zeka ile birlikte kurgularsak, bağlantılı araç ekosistemini kullanaraktan Türkiye'den birçok unicorn teknoloji şirketleri çıkartma potansiyeline sahibiz. Çok iyi gelişen şirketlerimiz var. Bu şirketleri önemli olan bu ekosistemin içerisinde uygun bir şekilde yerleştirmek. Haliyle şimdi araçlar Türkiye'de bağlantılı olmak konusunda bir takım sıkıntıları var. Bu sıkıntılar aşıldığı takdirde ve eğer yeterli yatırım bulunduktan sonra mevcut ekosistemi kullanaraktan yapay zeka ile birlikte inanılmaz sonuçlar elde etme şansımız var. Özellikle SMA'nın yatırım yapmış olduğu en büyük alan bu. Bu sene inşallah bir hızlandırma merkezi kuracağız. O kuracağımız hızlandırma merkezinde özellikle bağlantılı araç ile alakalı teknoloji geliştirmek isteyen şirketlerle birlikte, startuplarla birlikte, yatırımcıları da buluşturup danışman ekibimizle birlikte bir yeni ekosistem yaratmak istiyoruz. Hep iddiamız şu, Türkiye'den biz birçok unicorn çıkartabiliriz. Çünkü bu ekosistem var. Sadece bizim bunları düzgün bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz geçti.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Pelin, söz tekrar sende. Gün içinde yayınlarımız devam edecek.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz Burak Karagöz aktardıklarınız için. Hemen şöyle kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından yine gelişmeleri konuşuyor olacağız.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrah Aktu bizlerle birlikte. Emrah Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar Pelin Hanım.
1: Evet.
2: Yayınlar.
1: Şimdi dünkü şöyle bir fiyat geçme raporuyla başlamak istiyorum. Orada aslında ana eğilimdeki iyileşmeye dikkat çeken bir Merkez Bankası görüntüsü vardı. 3 aylık hareketli ortalamaya baktığı zaman oradaki 23.7'lik bir vurgu dikkat çekiyordu. Manşet ise 29.7. Dolayısıyla burada ana eğilimdeki iyileşmeye vurgu yapması, iç talepteki baskılamanın devam etme hikayesi bize ne kadarlık bir indirim alanı sağlıyor? Dünkü Merkez Bankası'nda özellikle bu fiyat gelişmeleri raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bence bu Eylül enflasyonunun bu kadar beklenenin altında gelmesi Merkez Bankası'nın elini çok güçlendirdi. Çünkü bununla birlikte Ekim beklentileri de aşağı doğru gelecektir. Çünkü Ekim beklentileri 2 civarındaydı. Bence orada da aşağı yönlü ciddi bir hareket göreceğiz. Ve de gerçekten de Ekim ayının enflasyonu 2'nin altında gelirse zaten Kasım Aralık göreceği her zaman daha sakin geçen aylar. O yüzden böyle yıl sonu 29'a doğru tamamlanma ihtimali doğdu gibi oldu. Normalde insanlar 30 hatta 30'un üzerinde kalır diye düşünüyordu. Eylül gerçekten enflasyonu beklenenin altında geldi. Bununla birlikte ana eğilimi vurgu yapmayı tabii ki de fırsat bulmuşken istiyorlar. Çünkü bu para politikası içinde bir alan açmış oluyor. Zaten 100 baz puanlık bir beklenti vardı bu enflasyon açıklanmasının öncesinde. Burada 150 baz puan beklentileri de yavaştan oluşmaya başladı. Ben açıkçası şu an faiz indirimi için alan açıldığına inanıyorum. Özellikle piyasada bir beklenti oluşmuşken ve enflasyon eğiliminde bu denli bir aşağı yönlü hareket başlamışken bence Merkez Bankası bu fırsatı kaçırmayacaktır ve de faiz indirimini yapacaktır diye düşünüyorum. Hatta 150 bas puan bile görsem ben açıkçası şaşırmayacağım bu noktada. Ama 100 olarak fiyatlanıyor. Büyük ihtimal daha temkinli davranıp 100 ile devam edeceklerdir. Yani ama bu bir yavaş, bu bir nasıl diyeyim... Yumuşama hareketi değil, yani bir easing hareketi değil, gevşeme hareketi, pardon. Niçin? Çünkü burada reel faizden bahsediyoruz. Yani evet zaten çok yüksek bir reel faiz var. Buradaki o reel faiz bandını Merkez Bankası koruyarak mümkün olduğunca en hızlı şekilde faizi indirmeye çalışıyor. Şu anda alan açılmış gibi gözüküyor. Bence bu noktada o yüzden bu fırsatı kaçırmayıp indirime gidecektir gibi duruyor. Çünkü aynı zamanda savaş tarafından da işte görece olumlu haberler geldi. Her ne kadar Brent 100'ün altını görememiş olsa da orada olumlu haberler de bu yönden bir tabii ki de güç kazandırıyor Merkez Bankası'na bu aşağı yönlü hareket için. Bunların hepsini birleştirdiğimizde ben açıkçası bu noktada sabit kalınmasını enteresan bulurum. Aşağı doğru yönlü bir faiz hareketleri artık yavaştan başlayacaktır gibi duruyor.
1: Yani şimdi bunu bir gevşeme hareketi değil, bir dengeyi koruma hareketi olarak belki nitelendirmek lazım diyorsunuz o bandı. Aynen. Şimdi

0: Peki bugün 100 bas puanlık bir indirim geldiğinde bu 100 bas puanın biraz hangi kanallara daha hızlı yansıyacağını da bir değerlendirelim. Yani talepte bir hareketlik yaratır mı mesela? Kredi kanallarına nasıl yansır burada? 100 bas puan indirimin çıktısını bugün hem tüketim tarafı hem yatırım tarafı nasıl görür?
1: Ben açıkçası şu an onun çok bir marjinal olarak değişiklik oluşturacağına inanmıyorum açıkçası. Şu an günün sonunda Merkez Bankası nasıl yapmak istediği bu faiz indirimini piyasaların tepkisini çekmeden mümkün olduğunca en yumuşak şekilde gerçekleştirmek. Kredi tarafında 100 bas puanlık bir hareketin özellikle tüketimde olumlu bir yansıma oluşturacağını vesaire. Kredilere tabii ki de oranlarına yansıyacaktır. Ama tüketim yani agrege tüketimde veya işte firmaların hareketliliklerinde bir canlanmaya sebep olacak bir zaten durum söz konusu değil miktarın kendisini düşündüğümüzde. Burada asıl önemli olan yani bu indirimi doğru şekilde sinyalleyerek başlamak. Çünkü piyasaların tepkisini çekmek istemiyorlar. İşte sermaye akışlarının sıcak paradaki o akışları kontrollü bir şekilde ilerlemek istiyorlar. Yani bundan dolayı asıl bu tarafı gözeterek hareket etmeye çalışıyorlar bence bu noktada. Çünkü dediğimiz gibi zaten çok ciddi bir reel faizden bahsediyoruz. Zaten kredi kullanımı kısılmış durumda, tüketim oldukça kısılmış durumda. Burada 100 bas puanlık bir şeyi gevşem olarak nitelendirmek gerçekten çok mümkün değil. Çünkü dediğim gibi reel faiz aslında oynamayacak. Enflasyon beklenenden daha iyi geldi. Dediğimiz gibi eğer işte savaşta da bir yavaşlama olursa Ekim, Kasım, Aralık da görece daha iyi gelecek ve de 29 civarlarında bir yıl sonunu tamamlama ihtimali doğacak. Yani böyle bir noktada da biraz daha aşağı yönlü harekete imkan tanımış olacak. Ben o yüzden burada bunu reel tarafta bir gevşeme olarak nitelendirmiyorum. Merkez Bankası'nın burada en çok dikkat edeceği şey açıkçası piyasa hareketlilikleri. Piyasaya tepki verdirmeden bunu en yumuşak şekilde yapmaya çalışacaklar. Hazır da beklenti oluşmuşken zaten bu indirim o yüzden piyasada birçok hareketlilik yapmayacaktır diye düşünüyorum ben. Zaten bu sebeple bu indirime başlayacaklarını şimdiden bu indirime şu fırsatla birlikte başlayacaklarını düşünüyorum.
0: Peki yıl sonu enflasyon %30'un altında kapatma ihtimali kuvvetlendi. Yani bugün 29 fiyatlanıyor. Şimdi 200 bas puanlık da bir indirim fiyatlanıyor. Tamam, yıl belirlendi ama yeni yıla dair beklentiler biraz daha aslında burada belirsizleşiyor. Çünkü yukarı yönlü riskler de var. Buralardan biraz bahsedelim. Hocam 2027'de enflasyonda baskı yaratacak riskler neler olabilir?
1: Yani burada bence 2027 beklenti yılı olacak. Yani beklentilerin nasıl oluşturulduğu, nasıl yönetildiği çok kritik olacak. O yüzden yılın başındaki işte o asgari ücret artışları, işte yönetilen fiyatlardaki hareketlilikler bunların hepsi yılın genelini etkileyebilecek güçte olacağını düşünüyorum. O yüzden Kasım Aralık o başladığı dönem, bu tartışmaların başladığı dönemler açıkçası o beklentiyi yönetmek için en kritik dönem olacak. Yani oradaki o beklentiyi doğru bir şekilde yönetebilirlerse 2026 sonundan bahsediyorum 2027 için. Bence 2027 yılında da çok daha doğru bir şekilde çok daha beklentilerin çıpalandığı bir şekilde diyeyim görece girebileceğimize inanıyorum. Ve de bu başlangıç çok kritik. Çünkü hazır şu an trend enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görülüyor. Bunun Ocak'ta kırılmasını istemeyeceklerdir. Çünkü Ocak'ta bunun kırılma ihtimali var. Eğer enflasyon, eğer asgari ücret artışları diyelim ki çok yüksek oldu veya işte yönetilen fiyatlar bunlar çok yüksek hareketlilikler sergiledi. Böyle bir durumda bunun beklentileri yukarı yönlü baskılayacağını ve de fiyatlama dinamiklerini Ocak ayında hemen yansıyabileceklerini bildikleri için bence en kritik nokta şu an o 2026 sonundaki beklentileri çok kontrollü bir şekilde ilerletmek, yönetilen fiyatları çok kontrol altında tutmak ki 2027 yılında sağlıklı bir şekilde başlayabilelim. 2026'nın en büyük problemi neydi? Hem Ocak ayında çok ciddi bir beklenenin üzerinde bir enflasyon gelmişti. İşte aynı zamanda Ramazan etkisiyle Şubat ayında da ciddi bir enflasyon gelmişti. Tam o sırada savaş çıkmıştı derken ilk 3 ay 4 ay beklenenin çok yukarısında başlanılmıştı. Şimdi bence ondan çok ciddi bir ders alındı. 2027'ye bu noktada çok daha sıkı bir şekilde, temkinli bir şekilde girilecektir. Çünkü gerçekten yılın devamını belirliyor nasıl başlandığı. Çünkü beklentileri o şekilde oluşturmuş oluyor. Ve yılbaşı dediğim gibi bu yönden çok kritik.
0: Peki şimdi talep hikayesi burada. Yani şimdi indirim talebe nasıl yansıyacak? Yani bugün baktığınız zaman iç talepteki baskılamanın devam etmesiyle birlikte bir de servet etkisinde konuşmak lazım. Yani altın fiyatlarındaki düşüş ya da işte fon krizi gelişmeleri tamamen talebi baskılamaya yönelik gelişmeler olarak okundu. Şimdi burada talep baskılanmaya devam edecek mi ki? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir ekonomi notu vardı buradaki ana hikayede. Hatırlarsanız yastık altı, altın vesaire gibi. Şimdi bunların da etkisini biraz konuşmak lazım. Ne dersiniz?
1: Burada da şöyle bir durum var. Yani output cap zaten çıktı açığı zaten negatif seyrediyor. Ve burada en peak noktadayız neredeyse gördüğümüz kadarıyla. Tabii burada tahminler değişebiliyor çünkü burada bir sensitivite var. Ondan dolayı çıktı açığı grafikleri değişebiliyor zamanla. Ama şu an gerçekten en peak noktada olduğumuz durumlardan biriyiz. Bunun üzerine dediğiniz gibi fon krizi geldi. Burada bir güven, sentiment kırılması da oldu. Bununla birlikte tüketimdeki o yavaşlamanın ben önümüzdeki çeyreklerde devam edeceğini düşünüyorum. Ve de 2027 yılında bu yönden çok ciddi bir toparlanma yılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 2027 yılı enflasyonu 20'nin altına düşürmek için en önemli fırsat şu an. Bence bunu iyi şekilde değerlendirecekler. Ve de bu çıktığı açığını negatif bir şekilde seyrini devam edecek şekilde bir faiz politikasını devam ettireceklerdir diye düşünüyorum. Bu da ne demek? Bu ciddi reel faiz politikası devam edecek demek. Burada bir bunu o yüzden nominal düşüş reel bir gevşeme olarak yorumlamamak gerekiyor. Bu hatayı genelde Türkiye'de çok düşüyoruz. Ben açıkçası bu yönden 2027 yılına da özellikle ortasına kadar çok optimist değilim. Bunun bir diğer sebebi de zaten Merkez Bankası'nın kendi çıktığı açığı tahminleri 2028'in hatta 2029'un başına kadar negatif seyrediyor. Hı hı. Yani böyle bir durumda ben açıkçası 2027 yılında evet gevşiyoruz, işte tüketim artacak, enflasyon tekrardan yukarı yönlü bir baskı oluşabilir gibi yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Tam tersine reel faiz oranı korunacaktır. Buradaki tüketimdeki bu dip olduğumuz nokta bence bir sürede daha devam edilecek. Çünkü enflasyonda 20'nin altını görmek istiyorlar 2027'de anladığım kadarıyla. Bu mümkün mü? Evet, ihtimal dahilinde. Ama bunun olabilmesi için işte hem savaştan olumlu haberler görmemiz gerekecek. Hem enflasyon beklentilerinin çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçte olmamız gerekecek. Ve de bu tüketimin de yanlandırılmaması gereken bir süreç olacak. O yüzden 2027 için ben açıkçası durumu bu şekilde yorumluyorum. Yastık altı konusuna gelince orada aslında o çalışmada ben de varım. Ve de orada aslında günübirlik yaşayanların para politikasının etkisine baktığımız bir çalışmaydı. Hmm. Günübirlik yaşayanlardan neyi kastediyorum? Maaştan maaşa yaşayan halkımızın oranı. Bu Türkiye'de çok yüksek. Normalde işte Amerika'da, Avrupa'da bu %25-30 civarlarındayken günübirlik yaşayanlar. Bizde %60-65 civarlarında gibi bir tahmin bulduk çalışmamızda. Bu niçin önemli? Bu oran para politikasının gücünü belirliyor. Ne yönden belirliyor? Para politikası normalde bir etkinlik alanı var. Eğer bir insan günübirlik yaşıyorsa faizlerle aslında çok içli dışlı olarak yaşayamıyor. Zaten maaşının hepsini bir şekilde tüketiyor, bir tasarruf dengesi olamıyor. Bundan dolayı faizlerle aslında bir işi olmuyor diyeyim amiyane tabirle. Bundan dolayı para politikasının etkinliği aslında bu kısım için çok da bir mana ifade etmiyor.
0: %65'lik bir kesim bir de. Büyük evet. Bir orandan bahsediyoruz aslında.
1: Aynen öyle. Bu TCBM notunda biz açıkçası burada belki de yastık altı tutulan altın ki bunlar çünkü veride gözükmüyor. Hı. Belki oradan kaynaklı bu %60-65 çok yüksek bir tahmin midir diye düşündük. Altını işin içine kattık. %55'lere geldi bu sefer de yine çok ciddi bir oran. Yani bu ne demek? Bizde belki de para politikasının beklenildiği kadar güçlü çalışmamasının sebebi bu günübirlik yaşayan halkın yaklaşık %55-60 civarlarında olması. O not onu söylüyordu. Bence bu yaşadığımız son 3 yılda bunu aslında birazcık kanıtlar nitelikte. Çünkü bu kadar yüksek reel faiz verirken para politikasının etkinliğinin beklenenin herkesin beklediğinden çok daha yavaş işledi. Çok daha az etkili işledi. Ancak işte 2026 ile birlikte bu negatif etkinliği iyice hisseder hale geldik. Bunun bir kısmının da bu günübirlik yaşayan halkın oransal olarak çok yüksek bir kesimi kapsıyor olmasıyla alakalı olabilir diye bir yorum yaptık o notta.
0: Peki şimdi yani o zaman o kesim için %65'lik kesim için ama bir diğer tarafta işte TL'nin değeri önemli hale geliyor. Yani evet faiz önemli ama TL'nin değeri çok daha önemli hale geliyor. En azından harcaması açısından. Bu tarafta TL'nin değerinde Merkez Bankası'nın hem önümüzdeki yıla hem de bu yıla dair enflasyona geçişkenliğini yine sınırlamak adına kuvvetli bir TL oldurmasına inanıyor musunuz? Yani bu hikaye devam edecek mi uzun süre daha bizimle?
1: Ben artık reel değerlenmeyi birazcık engelleyecek şekilde kuru hareketliliğine imkan vereceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an ne metrikten bakarsanız bakın oldukça değerli bir noktaya geldi. Yani overvalued demeyeceğim. Ama değerini buldu. Bundan sonrasını birazcık zorlama gibi olur gibi duruyor. Erken

0: Sizin kendi tecrübesinden de bunu hissettiğini biliyoruz. Metrikler de, tahminler de bunları gösteriyor zaten. Yani böyle bir durumda ben tabii kur bir çip olarak kesinlikle kullanılacak. Çünkü dediğimiz gibi 2026 yılı, 2027 yılı benim için beklenti yılı olacağını söylemiştim. Yani böyle bir yılda, beklentilere çok önem verildiği bir yılda kurun bırakılması gibi bir ihtimali ben açıkçası görmüyorum. Yani kur kontrolü devam edecektir. Burada önemli olacak olan ne? Zaten enflasyon düşüyor. Bununla birlikte kurla zaten enflasyon arasındaki o alan daralıyordu. Yani reel değerlenme alanı daralıyordu. Bu 2020 yılında iyice daralacaktır diye düşünüyorum. Ve de kur kontrolünden ziyade o enflasyondaki düşüşle birlikte realize olan enflasyonun da düşmesini bekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi 2027 yılında kur kontrolü kesinlikle devam etmek zorunda. Bunun için de alan var, devam edecektir. Ama reel değerlenme kısmını artık iyice daraltacaklardır. Çünkü orada gerçekten çok çok az alanları kaldı. Bunu da şu an yapabilecekleri bir durumda. Çünkü 30'un altında geldik, 20'lere doğru ilerliyoruz. Burada reel değerlenmeyi artık kısabilecekleri bir alanda mevcut. Çünkü yani burada bir
1: Evet.
0: beklenti zaten oldukça çapalanmış durumda bu izlenen stratejiyle birlikte. Ben açıkçası burada ekstradan bir reel değerlenmeyle bir alanı oluşturulması gerektiğine inanmıyorum. Ondan dolayı reel değerlenmeyi kısacaklardır. Ama kuru mümkün olduğunca az volatiliteyle kontrollü bir şekilde ilerleteceklerdir diye düşünüyorum.
1: Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Emre Anaktuğ, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Efendim, Sayın Bakan Kaçır tarafından yapılan açıklamalar var. Sanayi Bakanımız, küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor ve önceliğimiz başlamış olan yatırımlarımızı hızla tamamlanması ve ekonomiye katkı sağlaması, dijital ve yeşil dönüşüm programlarını hayata geçirdik. Yatırımların %40'ı kadar vergi indirimi sağlıyoruz diyor Sayın Kaçır. Efendim, programı noktalıyorum ama 11'de düelloda olacağız. Hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Efendim, grafik düellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, şimdi TL'nin özellikle buradaki getirisini biraz, dolar bazlı getirisini, carry trade avantajı devam ediyor mu, etmiyor mu? Çoğu gelişen ülke para birimleri carry trade avantajını kaybetmeye başladı diyorduk. Ancak belirli para birimleri var ki 2-3 tane. Bunların arasında Türk lirası da var. Biraz daha pozitif tarafta kalmayı başarıyor diyeyim ben.
2: Ben de Latin Amerika tarafına bakacağım. Orada sağ taraf, sağ dalganın yükselişi var. Çağlar Kuzukoğlu birkaç gündür bundan bahsediyor. Ben bazı grafiklerle daha tarihsel açıdan nereden nereye geldi Latin Amerika'daki politik dalgalanmayı ve bunun hem ekonomik hem de sosyal sebeplerinden biraz bahsedeceğim.
1: Peki başlasın mı? Tabii. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. İlk olarak gelişen ülke trade endeksi 6 ayın dibinden bir yükseliş sergilediğini görüyoruz ki özellikle burada ana hikayede hep şunu söylüyorduk. Yani baktığımız zaman carry trade getirilerinde bir 2025'in tamamı, 2026'nın ilk yarısı pozitif tarafta kalmaya devam ediyordu. Bugün bu grafiğe bakacak olursak 2025'ten bu yana aslında bu süreç içerisinde gelişen ülke para birimlerindeki iştahın toparlandığını gösteriyor. Bloomberg gelişen piyasa para birimleri için oluşturmuş olduğu carry trade endeksine baktığımız zaman endeks Ağustos sonu itibariyle özellikle gelinen noktada sert bir düşüşe beraberinde getirmişti. Ardından Ağustos sonu Eylül başında 300 seviyesine çıktıktan sonra sert bir şekilde geri geldikten sonra ki bu 300 seviyelerine kadar gelmişti. Ardından 290 seviyelerine kadar geldikten sonra tekrar bir sert yükselişi beraberinde getirdi. Son bölümde yani hızlanan şuradaki aslında bir yükseliş bize 294-295 bandına doğru yükseldiğini gösteriyor. Bu da bize Eylül ayındaki riskten kaçışın gelişen ülke carry trade işlemlerine yeniden bir miktar daha talebin geldiğini aslında gösteren bir grafik oluyor. Ancak endeks hala baktığımız zaman yakın dönemde yani Ağustos ayında görmüş olduğu o zirve seviyesinden zirve seviyesi henüz dönmüş değil aslında. Dolayısıyla bu da tam anlamıyla güçlü bir risk iştahından ziyade dipten bir toparlanma görüntüsü bize veriyor. Peki içlerinde burada Türk lirası nasıl şekilleniyor? Hangi para birimlerinde daha büyük iştah var? Grafik, diğer grafik gelsin. Diğer grafiğe bakalım. Burada da 7 Eylül ile 7 Ekim arasında yani bir aylık performansa bakalım. Bir aylık carry trade getirilerini karşılaştıralım. Hemen hemen büyük para birimleri yani gelişen ülke para birimlerinin büyük çoğunluğu aslında dolara karşı bir değer kaybı. Yani carry trade de götürü tarafında kalmış gibi duruyor ki enflasyon bağlamında kıyasladığımızda. Dolar fonlaması ile ilgili ülkenin para biriminde pozisyon almak ya da faiz farkından yararlanmak isteyen para birimlerinde pozitif getiri sağlayan Brezilya reali, Rus rublesi, Türk lirası ve Güney Kore vonu aslında pozitif tarafta kalmış. Brezilya realine baktığımız zaman %3,63'lük bir getiri sağlamış. Rus rublesinin baktığımız zaman bir aylık %1,5'luk. Bunun yanı sıra Türk lirası 1,16'lık getiriyle 3. sırada yer alırken 4. sırada ise Güney Kore vonu 0,52 ile birlikte pozitif tarafta. Yani aslında Türk lirası için şu önemli: yüksek Türk lirası faizi kurdaki değer kaybını telafi etmekle kalmış ve dolar bazındaki yatırımcıya da aslında pozitif bir carry trade getirisi sağlamış duruyor. Bu da hala Türk lirasının bu bağlamda değerli olduğunu bize göstermiş oluyor. Son bir aydaki her ne kadar aslında TL değer kaybı faiz avantajını ortadan kaldıracak kadar da bir güçlü olmayan görüntüyü beraberinde karşımıza getiriyor. Önemli bir görünüm bu aslında. Diğer tarafta bakacak olursak burada da Polonya zlotisine bakıyorum. %5'lik bir kayıp var. Meksika pezosu yüksek getiri sağlıyordu. O da artık %6'lık bir götürü tarafında.
2: Aslında bu grafik benim anlatacağım grafiklerle bağlantılı. Birinci sırada sen de söyledin. Brezilya reali var. Son sırada ise Meksika pezosu var. Brezilya'nın bu kadar yüksek getiri carry trade sağlamasının sebebi aslında realdeki daha düzeltiyorum. Son günlerde yaşanan gelişmeler aşırı yükselişli olarak karşısında. Bunun sebebi de açıkçası Piyasalar genelde sağ iktidarları seviyor. Piyasalar piyasa dostu olacak iktidarları seviyor ve şu anda da henüz sonuçlanmadı ama 25 Ekim'de yapılacak Brezilya

0: Brezilya'da 25 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerinde Bolsonaro, yani oğul Bolsonaro'nun daha sağcı diyebileceğimiz bir adayın kazanması ve piyasa dostu reformların, piyasa dostu icraatları daha fazla uygulayacak olması piyasalarda olumlu karşılandı. Real'deki değer kazancı da aynı zamanda yatırımcılarına, real yatırım yapan yatırımcılarına ciddi bir carry trade imkanı sağladı. Şimdi bizim Latin Amerika'nın sadece biraz değil, geneline baktığımızda orada aslında Latin Amerika'da şunu görüyoruz. Latin Amerika bir dalganın uzun süre boyunca hakim olabildiği bir yer değil. Latin Amerika'da genel olarak işler iyi gitmez. Ekonomik olarak da iyi gitmez, sosyal olarak da iyi gitmez. Oradaki gelir dağılımı çok şiddetlidir. Oradaki asayiş olayları çok daha şiddetlidir. Yani bizde yoğun şekilde haber olan şeyler bizde de haber bile olmayabilir. Oradaki çeteler, ölüm sayıları, yani çok orası gayet karmaşık bir bölge ve dolayısıyla iktidarlardan genelde halk memnun olmuyor. Yani hangi dalga gelirse gelsin, sol dalga kapsamında bir iktidar başa gelse de çok uzun süre kalamıyor. Bir noktadan sonra iktidar memnuniyetsizliğiyle tamamen karşı tarafa geçebiliyor oradaki halk ve dolayısıyla oradaki salınımı çok yüksek. 1985'ten bugüne kadar sağ ve sol dalgaları Bloomberg incelemiş. Burada 10 ülkeyi almış. Evet, ondan daha fazla ülke var Latin Amerika'da ama 10 büyük ülkeyi almış. Burada hangi hükümet sağa mı sola mı yakın onu incelemişler. Buradaki salınımın devamlı olduğunu görüyoruz. 1990'lara baktığımızda o dönemlerde de bir sağ dalga vardı. O dönemde küreselde de dünyada da bir dışa açılma, özellikle korumacılığın kalkması, bir neoliberal politikaların yaygınlaşması ve sosyal politikaların gerilemesi dönemiydi. Tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika'da da öyleydi ve o dönemde sağ iktidarlar ciddi şekilde neoliberal reformları hayata geçirdiler. Ancak bunun sonucunda ülkedeki gelir adaletsizliği çok arttı. Buradan bu reformlardan dolayı işini kaybeden ya da gelirini reel olarak artıramayan kesimler arttı ve hükümet memnuniyetsizliği artmakla birlikte 2000'lerin başında Latin Amerika'da bu sefer bir sol dalga gördük. Sol dalga ile birlikte özellikle 2015'lere kadar baskın olan bu sol dalga o dönemin küresel konjonktürünün de yardımıyla, nedir o küresel konjonktür? Emtia süper dalgası, Çin'in yükselişi ve emtia fiyatlarının her alanda çok fazla yükselmesiyle birlikte ve Latin Amerika ülkelerinde...
1: Bir virgül koyalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşuyor efendim. Dönüyoruz.
2: Bu süreçte küresel enflasyonda artış gerçekleşti. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak artan belirsizliklerin enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla Mart ayı başında sıkı para politikasını destekleyici tedbirler aldık. Bu kapsamda bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdik. Böylece ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin TCMB gecelik vadede borç verme faiz oranı seviyesinde oluşmasını sağladık. Mart ayında ara verdiğimiz bir hafta vadeli repo ihalelerine Ağustos ayı sonunda tekrar başladık. Geldiğimiz noktada sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini görüyoruz. Bunun bir yansıması olarak para politikasının doğrudan etkilediği kalemlerde enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte. Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bununla birlikte arz yönlü şokların etkisiyle bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Para politikamızı kısa vadeli konjonktürel gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözetecek şekillendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacak. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, fiyat istikrarı yatırım ve üretim ortamını iyileştirmektedir. Küresel ve bölgesel risklerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlarken, fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedefin yatırım ortamı için önemini Türkiye örneği üzerinden ele almak istiyorum. Yüksek ve oynak enflasyon firmaların planlama ufkunu daraltıyor. Finansman maliyetlerini artırıyor ve uzun vadeli yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Dezenflasyonun kısa vadeli maliyetleri olsa da enflasyonun kalıcı olarak düşmesi yatırımlar için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu ilişkiyi Türkiye'de yüksek ve düşük enflasyon dönemlerini yatırım büyümesi açısından karşılaştırarak daha somut bir biçimde görebiliriz. Yansıda inşaat ve makine teçhizat toplamından oluşan yatırımların artışını Türkiye'nin farklı enflasyon dönemlerinde karşılaştırıyoruz. Sol panel dönemlerin ortalama enflasyonunu, sağ panel ise yıllık ortalama yatırım büyümesini gösteriyor. Yüksek enflasyonun hakim olduğu 1988-2003 döneminde yatırım büyümesi daha sınırlı kaldı. Enflasyonla mücadele odaklı politika çerçevesiyle, yani sıkı para ve sıkı maliye politikasının olduğu dönemde enflasyonun belirgin biçimde gerilediği 2004-2019 döneminde ise yıllık ortalama yatırım büyümesi %7,8'e yükseldi. Ekonominin bu süreçte genel büyüme performansı da güçlendi. Covid salgınıyla birlikte finansal koşulların gevşediği, sonrasında enflasyonun yeniden yükseldiği, para politikasında ülkemizde görece gevşek olduğu dönemde ise yatırım büyümesi önceki dönemin gerisinde kaldı. Sıkı para politikasıyla dezenflasyonun sürdüğü 2025 yılında ise yatırımların yeniden daha güçlü arttığını görüyoruz. Elbette yatırım büyümesindeki dönemsel farklarda pek çok unsur rol oynuyor. Bununla birlikte bu deneyim ve bu veriler bize fiyat istikrarının uzun vadeli yatırım kararları için önemli bir zemin oluşturduğunu da gösteriyor. Dezenflasyon verimliliği de desteklemektedir. Fiyat istikrarını sağlamanın önemli kazanımlarından birisi de verimlilikte gözlenecek artış olacaktır. Enflasyonla mücadele sürecinde artan öngörülebilirlik, firmaların üretim süreçlerini geliştirmeye yönelik yatırımları planlamalarını da kolaylaştırıyor. Bu da verimlilikteki artışı destekliyor. Nitekim enflasyonun yüksek seyrettiği 2022-2024 döneminde verimlilik göstergelerinde de azalış gözlendi. Bu dönemde çalışan başına üretim, tarım dışı sektörlerde yıllık ortalama %4 geriledi. Sıkı para politikamızla birlikte enflasyonun gerileme kaydettiği 2025 yılında ise sanayi başta olmak üzere tarım dışı sektörlerde verimlilik artışında belirgin bir toparlanma izlendi. Artan verimlilik reel sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini destekliyor. Yüksek verimli firmalar görece daha dayanıklı. Verimlilik artışı aynı zamanda firmalarımızın şoklara karşı dayanıklılığını artırmakta ve finansal sağlamlıklarını güçlendirmekte. Mikro veriler üzerinden firmalarımızı verimlilik düzeylerine göre incelediğimizde yüksek verimli firmalarda tahsili gecikmiş alacak oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Benzer bir durum şirketlerin piyasada kalıcılığı ve dayanıklılığı için de geçerli. Yüksek verimliliğe sahip firmalarda kapanan veya tasfiye olan şirket oranı da görece düşük düzeylerde. Özetle, fiyat istikrarı belirsizlikleri azaltarak yatırım ve üretim için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu da verimlilik artışına dayalı büyümeye katkı sağlıyor. Şimdi bu hedef doğrultusunda aldığımız mesafeyi değerlendirmek üzere enflasyonun son dönemdeki seyrine değinmek istiyorum. Yıllık enflasyon Eylül ayında %29,7 seviyesine gerilemiştir. Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. 2024 yılı Mayıs ayında %75,5'e yükselen enflasyon uyguladığımız politikaların etkisiyle önemli oranda geriledi. Jeopolitik gelişmeler başta enerji olmak üzere arz yönlü baskılarla dezenflasyon sürecini bu sene yavaşlattı. Bunun bir yansıması olarak yıllık enflasyondaki gerileme ivme kaybetti. Bununla birlikte bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki yansımalarını sınırlamak amacıyla uyguladığımız politikalarımız sayesinde yıllık enflasyon Nisan ayındaki %32,4 seviyesinden 2,6 puan gerileyerek Eylül ayı itibariyle %29,7 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Yıllık enflasyon tanımı gereği son 12 aydaki fiyat değişimlerin toplamını içeriyor. Bu nedenle enflasyonun yakın dönemdeki seyrini anlayabilmek amacıyla ve nereye gittiğini biraz daha iyi anlayabilmek amacıyla ana eğilim göstergelerine bakıyoruz. Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde %30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, Eylül ayı itibarıyla %23,7 seviyesine işaret ediyor. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor. Bu gelişmeyi sıkı para politikası duruşumuzun talep ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerinin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkmakta. Yıllık enflasyondaki gerilemenin birçok alt grupta da gözlendiğini görüyoruz. Nitekim Eylül ayı itibariyle alt gruplara baktığımızda savaşın olumsuz etkilerinin belirgin olduğu enerji grubu dışındaki tüm gruplarda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla geriledi. Ana eğilimin önemli bir bileşeni olan hizmet grubunda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla 7 puan azalarak %37,7 seviyesine geriledi. Son 2 aya kadar yüksek seyrederek dezenflasyon sürecindeki yavaşlamada etkili olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da yıllık enflasyon geçen yılki %36,1 seviyesinden %27,6'ya geriledi. Geçen yıl olumsuz hava koşullarından etkilenen tarımsal üretimdeki toparlanma bu görünümü destekledi. Diğer yandan küresel tarımsal emtia fiyatları ve iklim koşullarına ilişkin riskleri yakından takip ediyoruz. Temel mallarda ise yıllık enflasyon %19,9'dan %15,9'a geriledi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı maliyet artışlarına rağmen temel mal enflasyonunun ılımlı seyri zayıf talep koşullarının maliyet geçişkenliğini sınırladığına işaret ediyor. Enerji grubunda yıllık fiyat artışı %46,1 ile geçen yılın 11 puan kadar üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu yıl dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının esas olarak jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Hizmet grubu alt kalemlerinde ayrışma gözlenmekte. Talep koşullarına duyarlılık, geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi ve jeopolitik gelişmelerden etkilenme düzeyi farklılaştığı için hizmet alt kalemleri farklı eğilimler sergiliyor. Bu nedenle hizmet enflasyonuna biraz daha yakından bakmak istiyorum. Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Katılığın önemli bir etken olduğu bir başka kalem olan eğitim hizmetleri bir önceki yıla kıyasla yavaşlasa da Eylül ayındaki artışlarla birlikte öngördüğümüzden yüksek seyretti. Diğer yandan artan enerji fiyatlarının dolaylı etkileriyle uğraştırma hizmetlerinde yıllık enflasyon %44 ile bir önceki yılın üzerinde. Haberleşme hizmetleri enflasyonu da geçen yıla kıyasla belirgin şekilde yükseldi. Geçen yıl bu dönemde %24 olan yıllık enflasyon bu kategoride bu yıl %44 seviyesinde. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrinde başta enerji fiyatları olmak üzere arz yönlü gelişmeler, talep koşulları ve beklentilerin seyri öne çıkacak. Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında yukarı yönlü riskler devam ediyor. Bu nedenle iç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteğinin sürmesi önemli. Yılın ilk yarısına ilişkin milli gelir verileri ve üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler iç talepte zayıf bir seyre işaret ediyor. Altın hariç bakıldığında Temmuz ayı itibarıyla üçüncü çeyrekte perakende satışların büyümesinin yavaşladığını görüyoruz. Kart harcamalarındaki çeyreklik artışın sınırlı kalması da talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor. Arz şoklarının ikincil etkileri açısından yakından takip ettiğimiz bir diğer unsur da enflasyon beklentileri. Savaşın ilk dönemlerinde orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımasının iki kanal üzerinden olacağını değerlendirmiştik. Bunlardan biri enflasyon beklentilerindeki olası bozulma, diğeri de ekonomik faaliyetteki soğumaydı. Bu iki kanalın hangisinin baskın çıkacağının ve neticesinde enflasyon görünümünün ne yöne evrileceğinin para politikası duruşumuza bağlı olduğunu ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında da etkili oluyor. Kıymetli maden gelişmeleri ve artan jeopolitik riskler sonucunda Türk lirası payında dalgalanmalar görülebiliyor. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren Türk lirası mevduata girişlerin hızlanması ile birlikte TL mevduatın payı %61'in üzerine yükseldi. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda Türk lirası tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk lirası payı yatırım fonları dahil veya hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Cari açık ikinci çeyrekte olumsuz dış koşullara rağmen geriledi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın milli geliri oran olarak ikinci çeyrekte yataya yakın bir seyir izlediğini gördük. Jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle enerji fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Bu durum hem artan enerji ithalatı hem de zayıflayan dış talep görünümü kanallarından dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü risk taşıyor. Diğer taraftan iç talepteki yavaşlama, seyahat gelirlerinin gücünü koruması ve altın dış ticaret dengesindeki iyileşme cari dengeyi destekliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda 2026 yılında cari açığın milli geliri oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Rezervlerde savaş sonrası gerilemenin bir kısmı telafi edildi. Türk lirasına olan istikrarlı talep ve cari işlemler dengesindeki görünümün yansımasını rezervlerde de görüyoruz. 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervler savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilese de 25 Eylül itibariyle 171 milyar dolar seviyesine yükseldi. 27 Şubat sonrası rezervlerdeki gerilemenin 23 milyar dolarlık kısmı altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibariyle 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Sözlerime son verirken fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir yatırım ortamına zemin hazırlayacak önemli bir ön koşul olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Son dönem verileri sıkı para politikasının etkisiyle enflasyon görünümünün iyileştiğini ima ediyor. Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu nedenle dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmamı burada bitirirken hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
3: Sayın Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa bir müddet daha sahnede misafir.
4: Emlak Katılım Portföy sundu.
5: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
5: Ve efendim Fokus programıyla devam ediyoruz bu kez. Evet, bir tarafta küresel piyasalarda bilanço sezonu öncesinde güçlü kar beklentileri, yapay zeka hisselerindeki yükseliş ve risk iştahını desteklerken S&P 500'ün dünden bugün aslında bakacak olursak yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirmesi, tarihi zirvelere gelmesi ana hikayeyi oluşturuyordu. Diğer içeride ise fon krizine ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Burayı da yine yakından takip etmeye devam edeceğiz. Peki yansımaları nasıl oluyor? Hemen şöyle bir borsa rakamına bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 31 ise yukarı yönlü, 67 ise aşağı yönlü performansında 0.82'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Peki nerelerden katkı geliyor? Neredeyse endeksin tamamında şu an itibariyle satış hakim olduğunu görüyoruz. Bankalar bir miktar daha yatay negatif. Sanayi endeksi tarafına baktığımız zaman yarım puanın üzerinde negatif bir görünüm. Mali endeks tarafında ise yarım puanlık satıcılı bir seyir öne çıkıyor. Ulaştırma tarafına bakalım. Orada 0.62'lik yön aşağı. Turizm endeksi tarafında yatay negatif bir fiyatlama var. Hizmetler endeksinde 0.69'luk yine baskının yaşandığını takip ediyoruz. Peki burada pariteler tarafına da bakalım. Dolar endeksi ve özellikle G10 para birimlerinin tamamı karşısında değer kazanmıştı. An itibariyle 49 lira 19 kuruştan işlem geçiyor. Dolar TL tarafında, Euro TL tarafında 55 lira seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazında ise 1.11.90'a kadar gerileme var. 0.61'lik yön aşağı ki orada aslında hem siyasi hem mali çalkantıları takip ediyoruz. Avrupa tarafında pariteye yansımasını sürdürürken bugün dolar endeksinde güçlenme yine devam ediyor. 102.27 seviyesine kadar geldi. Sterlin dolar tarafında da kayıplar 1.32.37'ye kadar getirdi an itibariyle sterlin doları. Evet, güçlenen bir dolar endeksi tarafı söz konusu ki burada bir diğer tarafta tahvil, yine yüksek tahvil getirilerinin etkili olmaya devam ettiğini de takip ediyoruz. Detayları konuşacağız efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
0: Reklam.

0: Ve Fokus programında kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sönmez Global Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Akgüz bizlerle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Pelin Hanım.
0: Evet şimdi Murat Bey öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Şöyle enerji maliyetlerindeki özellikle artış plastik sektörünün üretim maliyetlerine biraz nasıl yansıyor bunu sormak isterim. Çünkü enerjinin yanı sıra baktığımız zaman petrokimya ham maddelerinde yaşanan fiyat hareketlerini de düşündüğümüzle birlikte sektörün maliyet baskısı şu anda hangi seviyede gerçekleşiyor?
1: Zaten özellikle kimya sektörünün ve doğal olarak plastik sektörümüzün de bir bağlı sektör olarak en fazla maliyet kalemlerinden bir tanesi enerji. Şimdi enerji kalemlerinde geçmiş yıllarda da hep aynı sorunlarla aslında boğuştu sektör. Aslında diğer sektörlerde de yine benzer durumlar var. Bu süreç içerisinde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi doğrudan doğal kanallarla karbon içermeyen elektrik üretimleri artık enerji maliyetleriyle beraber aslında biraz da zorunluluk haline gelmeye başladı. Çünkü şimdi COP31'e hazırlanıyoruz bir taraftan. Bu süreç içerisinde firmaların en fazla dikkat ettiği konulardan bir tanesi karbon azaltımı. Tabii ki ülkeler de söz veriyorlar ama sektörler de söz vermeye devam ediyorlar. Sınırda karbon bir taraftan da bu kadar baskı halinde. Ama her şeyden önce içerisinde bulunduğumuz enerji maliyetleri, Körfez krizi olsun, Ukrayna Rusya arasındaki bu savaş olsun sürekli $100 seviyelerine çekme eğiliminde. Doğal olarak şimdi kurlar da artınca enerji maliyetleri birçok firmada %20'lerin de üzerinde etkilemeye başladı. TL bazlı baktığımız zaman da mevcut fiyat artışlarının da üzerinde bir baskı uygulamaya başladı. Firmalarımız maalesef özellikle üretimlerinde kullandıkları enerjiyi de burada kaçınamayacakları için maalesef akaryakıtın da bir yan aslında çıktısı olan enerji de maalesef bunun çok ağır baskısı altındalar. En çok aslında baskı şu anda ham madde artışlarıyla beraber işçiliklerde ama enerjide ilk ikinci sırada bazı sektörlerde de üçüncü sırada diyebiliriz. Plastik ve kimya sektörlerinde.
0: Peki Murat Bey şimdi diğer tarafta dün reel efektif döviz kurunu da karşıladık mesela. Orada en evet. büyük tartışma sektörde aslında TL'nin reel olarak değerlenmesi. 105,45 evet. seviyesine yükseldi. Bugün ihracatçı plastik üreticisini nasıl etkiliyor bu seviye?
1: Plastik ve özellikle sanayinin en büyük beklenti aslında kurlarda enflasyonla ama gerçek enflasyonla aynı oranda artan bir artış. Ya burada devalüasyon gibi söz edenler oluyor. Ben pek de fazla böyle devalüasyon taraftarı değilim. Ama devalüasyona da sebep olmayacak en iyi gelişme şu aşamadan sonra en azından reel artışlara bir şekilde müdahil olmamak. Merkez Bankamız bu konuda gerçekten oldukça etkili. Oldukça da zaten destek verici piyasaya. Fakat bu süreç içerisinde Exim Bank üzerinden verilen teşviklerde de çok da fazla TL, döviz gibi zorlayıcı olmadan çünkü kimya sektörü, plastik sektörü gibi sektörler ağırlıklı olarak ham maddeleri mecburen yurt dışından getirmek zorunda kalıyorlar. Yurt dışından getirilen ham maddeler de döviz bazlı alınıyor. Burada herkesi ısrarla TL'ye zorlamaya çalışmak bazı sektörlerde belki olabilir ama kimya sektöründe maalesef olamayacaklardan bir tanesi. Çünkü kimya sektörü hem Eylül ayında bir taraftan ihracatta en yüksek ihracat rakamlarını zorluyor. %25,8 milyar dolarlık bir artıştan bahsediyoruz. İşte hem yıllık bazda hem aylık bazda ama bu süreç içerisinde yapılan bütün ihracat artışlarını biz dolarla, euroyla sayarken ısrarla ihracatçımıza diyoruz ki hayır sen bunu mutlaka TL alacaksın. Ya maalesef firmalarımız TL aldıktan sonra girip bu sefer piyasada tekrar bunu dövizde bozdurmak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte de özellikle dikkat etmekte fayda var. Sektörel olarak yaklaşmakta fayda var. Ya tarım sektörüyle Kimya sektörü ayrı değil. Kimya sektörüyle otomotiv sektörü de aynı değil. Her sektörün ayrı ayrı girdileri, hem iç girdileri hem dış girdileri var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir taraftan da uluslararası piyasalarda özellikle geriye dönüşme bu kadar ağırlıklı olarak önem verilirken ülkemizde hala yurt dışından getirilen ham maddeleri biraz da sanki zehirliymiş, işte kanserojenmiş gibi sürekli bu şekilde söylemenin de çok da fazla bir faydası olmadığını düşünüyorum ben. Bu süreç içerisinde geçmiş dönemlerde de 2006-2018 yıllar arasında da ihracatçı birliklerinde de başkanlık yapmış olan

0: birisi olaraktan şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda hızlı bir şekilde yeşil ekonomi ve yeşil sanayiye dönüşüm yapma konusunda bütün desteği vermemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunun Türkiye'nin enerji gibisine de faydası olacağına kesinlikle inanıyorum.
1: Peki şimdi az önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın önemli notları vardı orada. Dedi ki yüksek verimli firmalarda tahsili gecikmiş alacak oranlarının daha düşük olduğunu görüyoruz dedi. Bugün plastik sektörüne baktığımızda özellikle yüksek enerji, ham madde, finansman maliyetlerin şirketin nakit akışını zorlandığı bir dönemden geçtiğini de görüyoruz. Sektörlerin, firmaların borç kapasitesi, borç ödeme kapasitesi ve aynı zamanda finansmana erişimi açısından nasıl bir tablomuz var şu anda?
0: Maalesef zaten en karamsar tablo burada firmalarımız açısından. Firmalarımız gerçekten inanılmaz derecede yatırım yaptılar. Yani beklentilerin çok çok üzerinde yatırımlarını yaptılar. Bu yatırımlarını yapmadan önce bir sanayi bölgesinde işte bir arsaya gidip yatırım yaptılar. İşte metrekaresi 500 dolarlardan 1000 dolarlardan 3000 dolarlara kadar birçok farklı noktalarda bu arsaları aldılar. Alınan arsalara bina yapmak zorunda kaldılar. Ve hepsini de kendi ceplerinden yaptılar. Sonra içerisine makine koymaya sıra geldiği zaman artık ya paraları artık kalmamaya başladı. Nefesleri tüketmeye başladı. Bu sefer dediler ki bütün finans kuruluşlarına biz işte makinemizi alacağız. Aynı zamanda işletme sermayesi yapacağız. Bize para lazım. Peki bununla ilgili bu sefer finans kuruluşları bu parayı vermek için dediler ki arsanızı ve binanızı ipotek alırız. Ve ipotek yaparken de normal değerinin yarısını yaparız.
1: Evet.
0: Ve bu makinaları ve ham maddeleri tamam size sağlarız. Firmalar bu sefer bu yatırımlarını yaptıkları zaman maalesef ceplerinde 5 para olmadan artık sadece banka kredilerine artık bağlı olarak işletmelerini çalıştırmaya başladılar. Fakat beklenmeyen derecede dünyada bir taraftan gelişmeler oldu. Bir taraftan da ağırlıklı olarak ihracatını başka ülkelere baktığımız zaman %50'ye yakın hemen komşu ülkelerle yaparken biz maalesef komşularımızdaki sıkıntılardan dolayı bu sıkıntı bizden de kaynaklıydı aslında. Suriye olsun, evet. Irak olsun, İran olsun, işte Ermenistan olsun maalesef bu ülkelere çok da fazla ticaret yapamamaya başladık. Bundan dolayı hem uzak destinasyonlara da bir taraftan ihracat yapmaya çalışan sektör bu sefer finansmana erişmek için yaptığı bütün çalışmalarda maalesef çok daha kısa vadelere çekildi borçları ve kısa vadeli borçlarında maliyetleri çok yükseltildi.
1: Evet.
0: Özellikle alacaklarda da tabii gecikmeler olmaya başladığı zaman Avrupa'da da dahil olmak üzere maalesef firmalarımız çok daha sıkıntı içerisinde devam ediyorlar şu süreçte ve diğer taraftan Doğu Avrupa ülkelerindeki borç alan rakiplerimize göre biz çok daha maalesef dezavantajlı devam ediyoruz. Bunun bir an önce biraz daha orta ve uzun vadeye yayılmasında büyük fayda olduğuna inanıyorum.
1: Peki Sönmez Global Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Akgüz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Efendim evet, bir haberimizle, röportajla veda ediyoruz, programı noktalayacağız. Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Onsun Kaya yatırımcı zirvesinde Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Olsun'un hoş geldiniz yayınımıza. Bacacı Yatırım Holding Dünya Yatırım Haftası kapsamında yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek temalı bir zirve düzenliyor. Bu zirveyle başlayalım.
3: Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında gerçekten çok büyük bir ilgiyle karşılandı zirvemiz. Öncelikle bundan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Biz Bacacı Yatırım Holding olarak bu zirveyi düzenlerken amacımız yatırım dünyasının farklı paydaşlarını aynı platformda buluşturarak hem Türkiye'nin yatırım potansiyelini hem de aynı zamanda küresel sermayenin değişen önceliklerini beraber değerlendirme imkanı bulmaktı. Biliyorsunuz artık yatırımlar sadece finansal getiri üzerinden değerlendirilmiyor. Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, teknoloji, kurumsal yetkinlikler ve aynı zamanda uzun vadede değer yaratma kapasitesi ön plana çıkmaya başladı. Biz de holding olarak bütün bunlara çok önem veriyoruz. Kendi yatırımlarımızı da aslında yönlendirirken sadece ve sadece belli alanlara sermaye koymayı değil, şirketler, sektörler, hatta ülkeler arasında kalıcı ve güçlü ekosistemler zinciri oluşturmaya odaklanmaya çalışıyoruz. Bugün burada da iş dünyasının, aynı zamanda yatırım ve finans dünyasının katılımcıları, önemli iş insanları bir arada. Biz istiyoruz ki bu zirveyle birlikte, hep birlikte riskleri, fırsatları değerlendirelim ve Türkiye'nin yatırım dünyasındaki konumuna katkıda bulunalım. Çünkü biliyoruz ki holding olarak tek başına yatırım yeterli değil. Bu yatırımı sürdürülebilir bir değere dönüştürmekle başarı geliyor.
2: Peki o zaman biraz daha Bacacı Yatırım Holding'in ilk 9 aylık performansından bahsedelim. Yılın ilk 9 ayını geride bırakırken sizin holding tarafında nasıl bir performans vardı?
3: Biz bütün şirketlerimize baktığımızda yılbaşında koyduğumuz hedefler, yaptığımız bütçeler doğrultusunda ilerlediğimizi görüyoruz. Güçlü performansımız devam ediyor. 1 milyar doları aşacak toplam bir cirodan bahsediyoruz biz holding olarak. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.
2: Yani yıla başlarken koyduğunuz hedefleri tutturabildiniz mi?
3: Büyük ölçüde aynı doğrultuda devam ediyoruz. Son çeyrekte de artmasını beklediğimiz iş hacimlerimiz var. Bunlarla birlikte hedefleri yakalayacağımızı düşünüyoruz.
2: O zaman yılın son çeyreğine girmişken 2027 yılına ilişkin beklentilerinizi dinleyeyim sizden biraz.
3: 2027 yılına ait beklentilerimizi şöyle özetlemek lazım. Aslında biz şimdi aynı zamanda bütçe dönemine giriyoruz. Biliyorsunuz bütçe dönemine girerken makroekonomik göstergeler konusunda hepimiz belli öngörüler oluşturmaya çalışıyoruz. Burada biz aslında bir pota yapıyoruz. Sadece holdingimizin kendi öngörüleri yok. Bütün türlü ekonomik araştırmalardan aldığımız datalar, ilişki bankalarımızdan aldığımız dataları hepsini bir potaya koyup bunların ortalamasından bir hedefler listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim.
2: Olsun Hanım, birçok sektörde olduğunuzu söyledik az önce, işte 9 farklı sektörde varsınız. Fon piyasasında, sermaye piyasasında yaşanan gelişmelerin sektörlere etkilerini bekliyor musunuz?
3: Ya bunu böyle değerlendirmek doğru değil bizim için. Çünkü yani biz kurumsal bir yatırımcıyız ve aynı zamanda kurumsal olarak sermayenin akışını daha çok monitör etmeye çalışıyoruz. Para piyasasına etkisi oranında mutlaka genel ekonomiye bazı etkiler yayılacaktır. Bunu da zaman içinde göreceğiz. Şu anda herhangi bir şey söylemek için de çok erken, direkt etki olacak demek de doğru olmaz.
2: O zaman bir de şimdi dünyada uzun vadeli faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Burada Türkiye'deki şirketlerin borçlanmaları nasıl etkiler bu durum?
3: Aslında bütün dünya bundan etkilenecek. Yani faizler yükseldikçe haliyle bu da ortalama faizlere, ya borçlanma faizlerine yansıyacaktır. Türkiye olarak biz aynı zamanda kendi risk primimizi de kontrol altına tutabildiğimiz ölçüde oradan da pozitif bir etki alma şansımız var. Evet, dolayısıyla belki baz yükseliyor ama diğer taraftan da totalde borçlanma faizi biraz da bizim aslında ülke risk primimizle alakalı. Direkt yükselecek diyebilir miyiz? Emin değilim.
2: Peki siz konuşmanızın başında öngörülemezliğe ve küresel anlamda yaşanan gelişmelerden dolayı yüksek belirsizlik ortamına ve teknolojideki gelişmelere vurgu yaptınız. Siz burada risk ve fırsat olarak hangi unsurları görüyorsunuz?
3: Biz holding olarak yatırım yaparken de her zaman çok boyutlu düşünmeye çalışıyoruz. Yani sadece bizim yatırımlarımızda sermaye yatırımı yapmak değil amacımız. Orada yatırım yaptığımız tarafa teknolojik açıdan nasıl katkı sağlayabiliriz? Bu teknolojiyle bu sektörler veya yatırım yaptığımız şirketler nasıl ölçeklenebilir? Güçlü bir nakit akışı yaratma potansiyeli var mı? Sürdürülebilir bir büyüme sağlamak mümkün mü? İnsan kaynağı güçlü mü? Uluslararası açılımı mümkün mü? Biz bunlara aslında odaklanıyoruz. Dolayısıyla aslında asıl fırsatları da buralarda görüyoruz.
4: Öncelikli yayın. Tehlikeli.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün programı Burak'la açacağız. Kıdemli muhabirimiz Burak.

0: çalışmalar oldu. Ekonomik tüm paydaşları ilgilendiren ve otomotiv ekosistemin içinde kadın istihdamından yapay zekaya, Çinli üreticilerin Avrupa'ya girmesine kadar birçok konuya değindiğimiz ve de aktif katılım sağladığımız çok heyecan verici bir başlangıç oldu.
1: Hem yurt içinden hem yurt dışından katılım var, değil mi?
0: Özellikle yurt dışından da oldukça fazla katılımcımız var. Zaten her şey simultane, çift lisana da tercüme ediliyor. Konuşmacılarımız, katılımcılarımız yurt dışından ve yurt içinden, özellikle de bir araya getirmeye çalıştığımız perspektif global ve Avrupa'nın gelişme perspektifinde Türkiye'nin içinde alabileceği roller ve gelecekle ilgili pozisyonları komple baştan sona değerlendirdiğimiz güzel bir toplantı oluyor.
1: Aykan Bey, mobilite kavramı son dönemde hep hayatımızda. Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi mobilite kavramı hep hayatımızdaydı. Mobilite bizler için bütün baktığımız zaman yaşamımızda, hepimizde A'dan B'ye insanların ya da herhangi bir ürünün taşınmasının çok çok ötesinde bir vücudun içinde dolaşan damarlar, bir kan dolaşım sistemi gibi her şeyin temel noktası diyebiliriz. Mobilite esasında bizler için bir taşıma sürecinin çok ötesinde ekonomilerin rekabetçiliğini belirleyen en önemli stratejik faktörlerden bir tanesi. Ve günümüzde bir otomotiv dünyası mobilite kavramı içinde gittikçe genişleyerek çok çok büyük bir ekosistemi içine almış durumda.
1: Özellikle teknoloji çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla mobiliteye baktığımız zaman mobilite de bu teknolojiyle beraber kendini sürekli başka bir yere eviriyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Yani buradaki en önemli nokta, geriye dönüp tarihe baktığımız zaman 30-40 yıllık dönemler içinde çok çok büyük değişiklikler, büyük kaymalar görüyoruz bu sektörün içinde. Ve şu anda çok çok önemli bir dönüm noktasındayız. Belki de son 20-30 yılda yaşamadığımız büyük değişiklikleri önümüzdeki 3 ila 10 senelik dönemde yaşayacağımız çok çok büyük bir değişiklik dönemi için. Bunun sebepleri nelerdir? Aynen sizin bahsettiğiniz gibi teknoloji. Bu gerek araç teknolojileri, gerek dijital teknolojiler, tamamen araçların üretilmesini, teknolojilerini ve kullanılmasını komple değiştirmiş durumda. Onun dışında birçok daha sürdürülebilirlik gibi ya da değer zincirlerinin çok hasar alması gibi değişik dünyadaki olaylar sebebiyle çok çok büyük farklılıklar ve regülasyonlar geliyor. Bu sebeple her şeyin bir araya geldiği ve değiştiği yepyeni bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
0: Teşekkürler.
1: Zeynep, söz tekrar sende.
2: Burak, teşekkürler. Biz de hızlıca bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verelim. Ekrana da yansıyan son dakikalar ekseninde.
3: Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle.

0: ile tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin. Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim. Sorunun idari yönüyle ilgili kurullarımızı görevlendirdik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar. Gelelim meselenin siyasi veçesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik.
1: 30 dakikaya devam ediyoruz. Stüdyodaki sevgili konuğumla Nuri Şapkacı yanı başında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Şöyle başlayalım sohbetimize. Son görünüm, son veriler, hem AED'nin ciro endeksi verilerine de baktığımızda biraz dezenflasyonist sürecin gidişiyle paralel bir görünüm var gibi duruyor. Detayını sizden almak isterim. Sepet eğilimleri nasıl şekilleniyor? Nerelerde harcama devam, nerelerde geriye gidiş var? Yani aşağı yönlü seyrediyor. Bir o tarafı konuşalım. Çünkü dün Fatih Karahan'ın sunumunda da özellikle perakende tarafındaki geri çekilmeye ilişkin, yani talepteki düşüşe ilişkin notlar vardı. Anladığım kadarıyla sizin verilerle de örtüşen bir görünüm söz konusu. Ne dersiniz?
2: Zeynep Hanım, kesinlikle haklısınız. Özellikle Ağustos sonu itibariyle baktığımızda ve bir önceki sene Ağustos ayıyla kıyasladığımızda perakende tarafındaki AED endeksindeki ciroların artışı yaklaşık %23 civarında. Ağustos ayında enflasyonun yaklaşık %31,5 olduğunu farz edersek aslında %6,5'luk bir daralmayı net olarak görebiliyoruz. Burada da tüketicinin satın alma gücünde bir erozyona gittiği net olarak ortada. Aslında biraz önce de söylediğiniz gibi Merkez Bankası'nın verileriyle de AED endeksi paralel hareket ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konulardan birisi, biraz önce bahsettiğiniz gibi kategoriler arasında çok ciddi farklar var. Çünkü müşteri eğilimlerinde, harcama eğilimlerinde müşteri artık önceliklerini farklı kategorilerde belirlemeye başladı. Ben hemen birkaç örnek vereceğim. Moda tarafında %24,4'lük bir artış var Ağustos sonu itibariyle. Yeme ayakkabı tarafında %

0: 9.6 zaten ayakkabı tarafında farkındaysanız son bir senedir yapısal bir problem var diyorduk. Yani burada çok ciddi bir daralma var. Moda tarafında da enflasyonun yine altında geldiğini görüyoruz, %24 gibi. Kısacası aslında buraya baktığınız zorunlu olmayan harcamalar ön plana çıkıyor. Enflasyonun altında oluşuyor. Yeme içme enflasyona biraz daha yakın, %30'lara yakın. Enflasyon üstünde olan kategorilerde çok daha farklı kategoriler. Oradan da bahsedeyim arzu ederseniz.
1: Lütfen.
0: Eğlence tarafında mesela %78'lik bir artış var. İstisnai bir artış. Ama özellikle son birkaç ayda yeme içme eğlencenin biraz da ön plana çıktığını görüyorduk. Özellikle kişisel bakım ve kozmetik tarafında da son dönemde özellikle Ağustos ayında vizyona giren sinemaların, filmlerin bunda çok öncelikli yerini aldığını görüyoruz. Bunun önemli bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Müşteri girişlerinde, müşteri harcamalarında. Teknoloji tarafında yine enflasyon üzerinde bir artış var. Yaklaşık %38'lik bir artış. Ama burada da birkaç unsuru gözden kaçırmamak lazım. Belki çiplasyon efekti olabilir, etkisi olabilir. Orada da şu, özellikle bu kategorideki enflasyonun diğer kategorilerden biraz daha farklı olduğu için aslında enflasyona yakın veya enflasyonun biraz üstünde olduğu göz önüne alınsa bile kendi içindeki enflasyondan dolayı aslında sayılarda önemli bir artış olmadığını görüyoruz. Kişisel bakım, kozmetikte de yine enflasyonla paralel bir artış var. Ancak bundan önceki aylara baktığımızda kişisel bakım ve kozmetik tarafında hep enflasyonun üstünde bir artış vardı. Artık o da yavaş yavaş geriye gelmeye başladı diye düşünüyoruz. Hipermarket tarafında ise çok ilginç bir şekilde enflasyonun altında bir artış görüyoruz. Temel ihtiyaç ürünleri aslında baktığınızda tüketim ürünleri aslında müşteri burada paketini azaltmış durumda. Belki şunun da etkisi olabilir burada. Özellikle maliyet baskısı dolayısıyla, fiyat baskısı dolayısıyla marketlerin belki fiyatlarını raflara yansıtamadığı da olasılıklardan bir tanesi diye öngörüyoruz.
1: Şimdi burada hani tüketicinin daralmaya gitmesi, sepetinde adet bazlı küçülmeye gitmesi, belki daha ekonomik marka tercihlerine yönelmesi noktasında AVM içinde marka karması dinamikleri nasıl şekilleniyor?
0: Kısa dönemde önemli bir farklılık görmeyeceğiz. Bunun bir geçici olduğunu görüyoruz. Çünkü alışveriş merkezlerine şu anda baktığınızda çok ciddi bir doluluk oranı var. Marka olarak belki farklı kategorilerde özellikle tekstil tarafında, moda tarafında, ayakkabı tarafında performans olarak ciro anlamında, karlılık anlamında biraz da etkilenebilir. Ancak bu markaların da yerli veya ulusal markaların da özellikle pandemi sonrasında kendi taraflarında yarattıkları önemli ciro ve karlılıklarla beraber bu süreci, zor süreci rahatlıkla nakit akışla döndüreceklerini düşünüyoruz. Zaten bunu aşmak için de şunu yapıyorlar, kampanyalar yapıyorlar, indirimler yapıyorlar. Nakit akış anlamında kendilerine bir gelir sağlamaya çalışıyorlar. Bu süreç böyle devam edecek. 2026 yılını biz bu anlamda bir dengeleme yılı olarak görüyoruz. 2027 yılı biraz daha zor geçebilir ama burada da dediğim gibi perakende sektöründeki markaların ve alışveriş merkezlerinin güçlü finansal yapısı bunun üstesinden gelecek diye öngörüyoruz.
1: Şimdi o zaman 2027'yi, yani 2027'de asıl biraz daha baskıyı hissedeceklerini öngörüyorsanız, yani endeksteki reel gerileme devam edecekse ciro anlamında, o zaman perakendecilerin marjları üzerinde de baskı artacak diye anlıyorum. Yani bunun hem yatırımlara etkisi tarafını merak ediyorum, hem de birazdan şu perakendeciler tarafından en çok dile getirilen fahiş kira artışı ve ortak alanlar meselesine de gelelim, ama önce ilk sorunun cevabını bir alayım sizden.
0: 2027 üzerine biraz daha baskı oluşacak kesinlikle. Bunun zaten emarelerini görmeye başladık 2026'nın ikinci yarısında. Özellikle ödemeler tarafında biraz önce dediğimiz gibi ötelemelerin başladığını, taleplerin başladığını gördük. Tahsilat oranları alışveriş merkezlerinde oldukça yüksek ama ödeme problemleri yaşayan, yani finansman kaynağı konusunda problem yaşayan bazı perakendecilerden kira ödemelerinin 1-2 ay ötelemesi konusunda talepler gelmeye başladı. Bu çok radikal, büyük bir kapsamlı gözükmüyor şu an itibariyle. 2027 yılı itibariyle, ilk periyodu itibariyle bunun daha fazla geleceğini öngörüyoruz. Bu da tamamen aslında enflasyon aşağı gelmesi, tüketicinin harcamalarındaki eğilimle doğrudan orantılı. Belki enflasyonun başını aşağı eğmesiyle o güveni oluşturabilirsek bunu bertaraf edebiliriz diye düşünüyoruz. Ancak biraz önce söylediğiniz gibi yatırımcı tarafında ne yapılacak, ne edilecek? Ya öngörülebilir bir ortam olması lazım. Yani parakendecilerin, markaların büyümesini alışveriş merkezleri sağladı. Organize parakendenin büyümesini yine alışveriş merkezleri yatırımları sayesinde başladı. Hala markaların büyüme ihtiyacı devam ediyor. Ama diğer taraftan baktığınızda yatırım iştahı çok fazla değil. Belki geçmişten gelen bazı projeler var. Bunlar hayata geçiriliyor. Ama onların büyümesi için de yatırımların yapılması lazım. Bu bağlamda el birliğiyle üstesinden geleceğiz ama 2027'nin ilk yarısı biraz daha zor geçecek gibi görüyoruz.
1: Peki şimdi özellikle yatırımcı kiracı arasında yeni bir orta yol protokol arayışı var mı az önce söylediğiniz eksende, hani erteleme talepleri ve ödeleme talepleri ekseninde?
0: Bu var, bu geçmişte de hep oldu Zeynep Hanım. Önümüzdeki süreçte de olacaktır. Masaya oturup da hem yatırımcı tarafında hem de parakendici tarafında ortak bir çaba ve ortak bir yol bulma konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Zaman zaman gerginlikler olmuştur. Bu da normal. Ticari bazı endişeler iki taraftan da gündem yapılabilir. Ama önümüzdeki süreç itibariyle masaya oturduğumuzda ortak çözüm bulmalıyız. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Ancak şunu yapmamak lazım. Kısa süreçli karlar odaklanıp da sadece tek taraflı düşünüp de birisinin zarar etmesini öngörüp diğer tarafın kar etmemesi lazım. Bu işbirliğinin sürdürülebilmesi lazım. Önemli olan bizim cirolarımızı artırmak, karlılıklarımızı artırmak ve harcamayı yukarıya çekebilmek. Ama enflasyonun düşüşüyle beraber bu belki şu anda biraz sancılı bir dönemden geçeceğiz. Ama yine de bardağın biraz dolu tarafından bakmak lazım. Çünkü pandemi sonrasında perakende ve alışveriş sektörü gerçekten iyi bir noktaya geldi. Diğer sektörlerle kendimizi kıyasladığımızda, bardağın dolu tarafına baktığımızda halen çok kötü pozisyonda değiliz.
1: Peki, şimdi o zaman şu çıkarımı yapmalı mıyım? Yani özellikle BMD, yani Birleşmiş Markalar Derneği cephesinden gelen o fahiş kira artışları şikayetlerinin olduğu üyelerinden ve de bir yandan da ortak alan giderlerinin markaların en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğu ve hani burada detaylı hesap fatura paylaşılmıyor açıklamaları noktasında bir ortak zemin bulunacak mı yani, ya da bulundu mu, ya da oraya doğru bir hareket var mı?
0: İşletme giderleri konusunda buradaki işletme giderlerinin %40'ı sektör ortalamasında zaten yatırımcıların üstünde kalıyor. Geriye kalan %60'lık kısmı parakendecilere dağıtılıyor. Parakendecinin genelde şikayet ettiği konu şu: ya yeteri derecede şeffaf davranmayan yatırımcılar var. Bununla ilgili de mevzuat çok açık. Ticaret Bakanlığı burada gerekli önlemleri aldı, mevzuatı geliştirdi, kuralları koydu, cezaları koydu. Biz de STK olarak bu konuda çok hassasız. Gerçekten yanlış yapan varsa, eksik bildirimde bulunan varsa, raporlarını zamanında gönderilmiyorsa zaten Ticaret Bakanlığı bunun tamamen peşinde. Bunun arkasında zaten durmamız mümkün değil. Her iki tarafında şeffaf olması lazım. Perakendeci dostlarımızın bize cirolarını bildirmesi konusunda gerçekten şeffaf ve doğru bilgileri iletmesi lazım. Biz yatırımcıların da yine aynı şekilde davranması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer konu fahiş kira artışı konusunda. Zeynep Hanım, örnekle gitmekte fayda var bunu. Biz kira kontratlarını 5 yıllık yapıyoruz. Hatta 5. yılın sonunda da 10 sene boyunca uzuyor bu kontratlar. Ancak 15. yılın sonunda siz kiracınızla yollarınızı ayırmak zorunda kalıyorsunuz. 15. yılın sonunda çok doğal olarak raiç kiralarla ödenen kiralar arasında farklar çıkıyor. Bunu da çok doğal karşılıyoruz. İşte burada sorun da buradan kaynaklanıyor. Herhangi bir mağazada 20 bin TL ödeyen bir mağaza, yanındaki yine aynı kategoride 100 bin TL ödeyen bir kiracıyla kıyasladığınızda, tabii ki 20 binden 100 bin TL'ye artış yapmaya kalktığında bir yatırımcı, çok ciddi olarak yüzdesel olarak bir artış var. Ama baktığınızda raiç kira 100 bin TL'ye gelmiş. Bölge gelişmiş, o alan gelişmiş, konut fiyatları veya ticari gayrimenkul fiyatları artmış. Ama burada da yine yani keser gibi hep bana olmaması lazım. Ne bu parakendeci tarafında ne yatırımcı tarafında bir orta yolda buluşulup el sıkışılması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğal olarak burada da hukuki zeminden biraz da uzaklaşmak lazım. Buna benzer sorunlar da gündem yapılıyor. Belki ona da değiniriz diye düşünüyorum.
1: Tamam, değinelim sırası gelmişken.
0: Özellikle parakendecilerle yatırımcılar arasında davaların çok fazla olduğu ve anlaşamadığı yönünde bazı beyanlar olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz Adalet Bakanımızın da bir açıklaması oldu. Özellikle kira tespit davalarının ve tahliye davalarının 3-5 yıl sürdüğü gündem olmaya başladı. Geçmişten farklı olarak

0: ki dava sayılarının artması dolayısıyla perakendecilerle yatırımcılar arasında çok ciddi sorun varmış gibi gözüküyor ama aslında bu %2'leri 3'leri geçmeyecek bir pozisyonda. 100 tane mağazanız var diyelim ki perakendeci olarak. 2 tane 3 tane mağazanızda sorun varsa bu bence çok da abartılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama önemli olan burada davalık bir sorun varsa masanın üstünde hızlı çözümlerle bunun mevzuatla aşılması gerekiyor ki zaten Adalet Bakanlığı bunun üzerinde çalışılıyor. İki tarafın da lehine olacak bir şekilde hızlı çözümlerle bence iki tarafın da hakkını koruyacak şekilde çözümler bulunacak diye yakın zamanda düşünüyoruz.
1: 2 dakikamız kaldı. Şu başta da değindiğiniz konuyu sormak istiyorum. Yani çok ciddi biçimde sizin hep söylediğiniz AVM'lerin artık deneyim merkezleri haline gelmesi temasının belirginleştiğini görüyoruz eğilimlerden de. Yani bu %78 oranında hobi, eğlence tarafı meselesine. Dolayısıyla bu eksende AVM'lerdeki dönüşüm ne kadar hızlı gidiyor? Bunu karşılayamayan AVM'ler özelinde özellikle.
0: Kolay değil. AVM'lerin dönüşmesi kolay değil. Ama deneyim merkezi olmak zorunda alışveriş merkezleri. Müşterinin talebi bu yönde. Ama buradaki en büyük problem siz alışveriş merkezlerindeki bu deneyimi veya marka karmasını değiştirmeye kalktığınızda maalesef mevzuat buna izin vermiyor. Bu sebeple ticari gayrimenkul tarafındaki kira rejimin konut kira rejiminden tamamen koparılarak iki tane basiretli tacir arasındaki mevzuatın artık uluslararası düzeyde gündem yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama deneyime odaklanan alışveriş merkezleri, kendisini geliştiren alışveriş merkezleri çok daha fazla önümüzdeki süreçte ön plana çıkacak.
1: Çok teşekkür ediyorum Nuri Bey. Nuri Şapkacı konuğumuzda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı. Kendisiyle sohbet ettik. Burada noktalayalım 30 dakikayı. Ama bir yarım saat kadar sonra seans ortasında bir kez daha görüşelim.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Tarım Analizi hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün Dünya Pamuk Günü. Hazır pamuk hasadı da devam ederken biz de biraz beyaz altına odaklanalım istedik. Bu sezon bize rekolte ne söylüyor? Fiyatların seyri nasıl? Diğer taraftan pamukta arz, talep ve stok dengesi neye işaret ediyor buradaki görünüm? Ve tabii ki pamukta Türkiye'nin ithalat ihracat dengesi. Bunların hepsi içerideki üretimden dış ticarete kadar her şeyi etkiliyor. Bu konuları konuşacağız. İki değerli konuğumla birlikte Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur bizimle birlikte ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak da yine bize eşlik edecek bu programda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk İrfan
2: Bey. Hoş bulduk İrfan Bey.
0: Şimdi Fevzi Bey, sizinle başlayalım. Hep söylüyoruz, başta tekstil sektörü olmak üzere işte kimya, kozmetik, yağ, yem, kağıt, sanayi dahil pek çok sektörün ana ham maddesi niteliğinde pamuk. Hep diyoruz, stratejik bir ürün olarak nitelendiriyoruz, öyle konumlandırıyoruz. Sizlerle Haziran ayıydı yanlış hatırlamıyorsam yayın yapmıştık. Tam da böyle işte Ekim'in sona geldi, ekilişlerin sona geldi ki iklim şartlarından dolayı biraz da gecikmeli bir ekiliş sezonuydu. Şimdi hasat dönemindeyiz. Hasat da mı biraz gecikmeli başladı haliyle bu kaymadan dolayı ve sahadan gelen bilgiler bize rekolteye ilişkin neler söylüyor? Hangi sinyalleri veriyor?
2: Tabii söylediğiniz gibi ekim dönemi gecikince dolayısıyla hasat da gecikiyor. Hasatın umduğumuz kadar gecikme olmadı yalnız hava şartlarından dolayı. Hasata başladık. Şu anda hasatın Ege'de yaklaşık %10'larında, 15'lerindeyiz. Daha henüz çok yeni hasatta. Tabii ekim alanlarından bahsetmiştik dediğiniz gibi o bizim tahminlerimize göre ekim alanlarında da bir düşüş meydana gelecekti. Nitekim o düşüşte meydana geldi. Bizim Ulusal Pamuk Konseyi olarak ekim alanlarında tohum firmalarıyla yaptığımız istişareler sonucunda ekim alanlarımız 2 milyon dekar seviyelerine kadar geriledi. Bununla birlikte beklentimiz de bu ekim alanlarından yaklaşık üretimin, lif pamuk üretimin 320 bin tonlara kadar gerilemesini bekliyoruz. Tabii hasat hala devam ediyor. Bu rakam için bile çok erken. Keza geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı, aşırı yağmur ve dolu zararından dolayı bazı bölgelerde de ciddi anlamda bir rekoltede düşüşler yaşanması bekleniyor. Orada ciddi bir zarar söz konusu. Pamukların aşırı doludan dolayı yere düştüğü ve toplanamayacak seviyeye geldiği bilgileri var. Bu doğrultuda rekolteyi tekrar belki 320 bin ton seviyesinde beklediğimiz rekolteyi belki karşılayamama konusuyla da karşı karşıyayız. Bunu da söyleyebilirim. Tabii bizim biliyorsunuz ihtiyacımız bundan çok çok daha fazla, tekstil sanayimizin ihtiyacı. Bu sene biz net ithalatçı bir ülke olarak yerimizi alacağız gibi görünüyor.
0: Gözüküyor. Bülent Bey, sizin taraftan bakınca nasıl? Çünkü hatırlıyorum TÜİK'in birinci tahminleri, ki o da önümüzdeki haftalarda revize edilecek, ikinci tahmin yayınlanacak. Orada %32,5'luk bir üretimde düşüş zaten bekleniyordu. Amerikan Tarım Bakanlığı USDA'nın Eylül ortalarına doğru yayınladığı raporda da lif pamuk üretim tahmini aşağı yönlü revize edildi. Şimdi Fevzi Bey de bahsetti. Özellikle bölgesel bazdaki bazı iklim şartları zaten ekiliş alanlarının azalması, üretimin düşmesine bir ek maalesef tırnak içerisinde katkı ya da işte o yönde bir etki sağladı. Katkı demek pek doğru olmaz ama hani Güneydoğu Anadolu, Ege, Çukurova'da işte dekar verimi ya da çırçır randımanı bakımından beklentileri aşağı yönlü revize eden bölgeler hangileri daha çok öne çıkıyor? Sizin tahminleriniz, saha görünümü nasıl?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle konumuza geçmeden önce bugün biliyorsunuz 7 Ekim Dünya Pamuk Günü. Beyaz altın olarak nitelendirdiğimiz pamuk yalnızca tarlada bir ürün olarak değil, tekstilden konfeksiyona, bitkisel yağdan yem istihdama kadar milyonlarca insana iş, aş sağlayan çok önemli, sizin de bahsettiğiniz gibi stratejik bir ürün. O yüzden zor şartlarda da olsa üretim yapmaya devam eden bütün çiftçilerimize ben Dünya Pamuk Günü'nü kutluyorum. Sorunuza gelince İrfan Bey, şunu söyle, genel itibariyle Doğu Güneydoğu bölgesinde 200 bin dekar civarında, Ege bölgesinde de 45-50 bin dekar civarında bir totalde pamuk alanında üretim yapılıyor. Fevzi Başkan da dediği gibi verimlerde düşme ve verim kayıplarıyla karşı karşıyayız. Üretimde ciddi bir ithalatçı pozisyonumuz var şu an itibariyle. Ege bölgesi için söylemek gerekirse kuzeyden...

0: güneye kadar devam eden her bölgede şu anda hasat başladı. Verimler bazı bölgelerde değişkenlik arz etse de aslında özellikle Bergama bölgesi tarafında 420-430 kilo civarında olduğunu ama bazı bölgelerde de toprak ve hastalıklar nedeniyle de bunun 300 kilolara kadar, 350 kilolara kadar düştüğünde ifade etmek lazım. Doğu Güneydoğu bölgesinde son Bismil ve Diyarbakır bölgesinde yaşanan yağmur ve alınan hasarla ilgili önümüzdeki günlerde daha net bir şey söyleme imkanı doğacak. Ama bizim kendi yaptığımız ve alanda çiftçilerle birebir yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz intiba odur ki tahmin ediyorum 400 bin ton civarında yaklaşık olarak söylüyorum tabii ki bir üretim yapıldığını düşünüyoruz. Biz de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümüyle her yıl yaptığımız uydudan algılama sistemiyle açıklayacağımız tahmini de zannediyorum önümüzdeki hafta sonuna doğru resmileştireceğiz ve kamuoyuyla da paylaşacağız İrfan Bey.
1: Peki burada şimdi ithalatçı konuma düşmemiz de yeni değil. Çünkü uzun süredir yani bu trende dönüştü diye de geçen programda konuşmuştuk. 3-4 yıldır pamuk fiyatları maalesef üreticinin beklentilerini tam karşılamıyor, piyasa fiyatları. Maliyetlerin yükseldiği bir yerde üretimden kopuş olduğunu biliyoruz. Şimdi burada ithalatın faturası bize ne söylüyor? Yeterlilik oranımız şu anda kabaca ne kadar? Bunu şunun için soruyorum Bülent Bey. Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı pamukla ilgili son güncel verilere bakıyorum ve rapora. Diyor ki %32,5'luk düşüşe istinaden bu seviye son 35 yılın en düşük üretim miktarı olabilir. Ve pamuk arz güvenliği açısından dikkat çekici bir görünüm ortaya koyuyor diyor. Resmi rapor söylüyor bunu. Hatta şu cümleyi de okuyacağım. Hani bununla ilişkin bir soru soracağım. Pamuk üretiminde beklenen düşüşün temel nedeni düşük pamuk fiyatları nedeniyle üreticilerin yeterli karlılığı sağlayamaması ve ekim alanlarının daralmasıdır. Gübre, mazot, enerji, tohum ve işçilik giderlerindeki yükseliş, yüksek enflasyon koşullarıyla birleşerek üretici gelirlerini baskılamakta ve pamuk üretiminin cazibesini azaltmaktadır diyor. Aslında tespiti herkes biliyor. Resmi olarak bakanlık da ortaya net şekilde koymuş ama tabii tespit tek başına bir şey ifade etmiyor. Çözüm ne olması lazım? O yüzden önce bir ithalattan girelim. Şu anda bize rakamlar ne söylüyor? Sonraki aşamada Feyzi Bey ise de bu işin çözümü ya da ne bileyim daha sürdürülebilir hale getirilmesi için o konuya gireceğiz. Buyurun Bülent Bey.
0: 400 bin ton, İrfan Bey, 400 bin ton takribi olarak söylüyorum yine, mahluç üretim yaptığımızı, lif pamuk üretim yaptığımızı düşünürsek, tekstil sanayinin de kapasite kullanım oranlarının da %60'lar civarında olduğundan hareketle, bizim nihai noktada minimum 800-900 bin ton civarında, şunu söyleyeyim, minimum ithalatla ilgili pamuk almamız gerekir ki, bunun aşağı yukarı 350-400 bin tonu zaten ağırlıkta Brezilya olmak üzere söylüyorum. Amerika'dan, efendime söyleyeyim Yunanistan'dan, Türkiye Cumhuriyetlerinden zaten bağlantılar yapıldı. Özellikle Brezilya birinci sırada yer almak durumunda. Bunu neden söylüyorum? Özellikle şunun için ifade etmek istiyorum. Brezilya'dan alınan ürün LC ile alınıyor. Yani 12 ay vadeli ödemeyle alınan bir ürün var. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yani pamuğun eğer üretilmesine ve devam edilmesini istiyorsak dünyadaki yapılan benzer desteklemeleri biz kendi sanayicimize de sağlamak durumundayız. Yerli pamuğun kullanılmasında, yerli pamuğun üretilmesinde 12 aylık bir vadeyle eğer ki bizim tekstil fabrikalarına bu ham maddeyi biz sunabilirsek zaten bizim Türk sanayicimizin Türk pamuğu ile ilgili bir şey yok. Hatta talebi daha bile önde aslında. Hem tuşesinden hem renk almasından vesaire. O yüzden söylemeye çalıştığım şey ciddi ve değişik demeyeyim de politikaların daha yararlı olacağı bir sisteme geçmek durumundayız. Bu politikalarla, bu desteklerle bu işi şu anda götüremediğimiz açık. O yüzden yani bu verilen destekler yetersiz. İnsanların kullandığı mazotun bugün 80 dolardan 100 dolara gelmesi, önümüzdeki süreçte belki 150 dolarlara çıkması, bu girdi maliyetleriyle ilgili baş edememenin getirmiş olduğu ve insanların alternatif diğer ürünlere, buğdayından ayçiçeğine veyahut da sanayide kullanılan domatese kaymasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. O yüzden ben diyorum ki sanayide kullanılan sadece tekstil için değil, sadece konfeksiyon için değil, hayvan yeminden tutun da küspesinden linterine kadar giden her katma değer yaratan bu ürünü biz görmemezlikten gelmemeliyiz. güncel ve globalde

0: değişen tüm şartlara biz kendimize ayak uydurarak buradan verdiğimizden fazla fayda sağlama imkanımız da olan bu ürünü desteklemek durumundayız. Çünkü üreticilerin artık dayanacak ve kenarda tuttukları ihtiyat akçelerini kullanacak bir kaynakları kalmadı.
1: Anladım.
0: Söylemeye çalıştığım şey o. Yoksa bizim tahkim edavatımızdan tutun da makinelerimize kadar, traktörlerimize kadar, toplama makinelerimize kadar yapılmış bir yatırım söz konusu. Yani pamukçuluğun bitmesi demek sadece pamuk üretiminden çıkmamız demek değil. Tekstil sanayinin yer alması demek değil. Üreticinin de elinde tuttuğu makine, teçhizat ve benzeri şeylerin de atıl ve faydasız hale gelmesini sağlar. O yüzden bu çok ciddi ve çok göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Önümüzdeki süreçte zaten Tarım Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı ile Ankara'da çokça ziyaret edeceğiz. Çünkü bu artık viyadükten çıkışın son noktası bu yıl. Çünkü bu sektörün 2-3 yıl ara verdikten sonra tekrar bu sektöre dönmek çok zor. Ama geldiğimiz son 35 yıldır da sizin de ifade ettiğiniz gibi en az üretimin yapıldığı bir süreçte artık buradan bunun son bir yıl olmasını en azından bizim %50'nin altına, yani ham madde üretiminde Türkiye'nin kendi içerisinde %50 üretim, %50 ithalatı bir şekilde absorbe edebiliriz, kabul edebiliriz. Ama şu anda geldiğimiz nokta tüketimin %20'sini, %25'ini karşılayan bir yerli üretim, daha çok ithalata dayalı bir pamuk ithalatı. O yüzden bunun çok sağlıklı ve şey olduğunu söylemiyorum. Bizim önümüzdeki süreçte döviz ihtiyaçlarımız malum, içinde yaşadığımız global ekonomik şartlar malum, etrafımızdaki yangın ve benzeri sorunlarımızla hala mücadele etmeye devam ediyoruz. En küçük fayda sağlayacak şeyi de göz ardı etmeden, hep birlikte bu sektörü kaybetmeden tekrar günlerine kazandırmalıyız.
1: Evet. Fevzi Bey, buradan yola çıkarak hem işte bakanlığın tespiti, kendilerini bakanlığın raporunda yazan tespitler, Bülent Bey'in değindiği destekleme noktasındaki işte yetersizlik. Şimdi mesela ithalat faturamız bizim geçtiğimiz yıllarda ne kadar, bu yıl ne bekliyoruz ve rüzgarı tersine döndürmek adına sektör ne yapmalı? Çünkü o ithalat rakamı aslında belki desteklemelerle, yani ithalata giden o döviz belki içeride daha çok daha az bir destekleme politikasıyla rüzgar tersine dönebilir. Dediğiniz gibi çok farklı sektörler bundan fayda sağlayabilir ekonomik açıdan. O yüzden hem o rakamları paylaşalım, izleyicilerimizin kafasında olsun, hem de rüzgarı tersine çevirip tekrar üretimi sürdürebilir hale getirmek adına ne yapmak lazım öncelikli adımlar olarak?
2: Şimdi biz zaten net ithalatçı bir ülkeyiz, bunu biliyoruz. Ama Bülent Bey'in dediği gibi de şimdi özellikle de ham madde arz güvenliği kalmamış. Önce bunu ifade etmek istiyorum. %22'lere falan düşmüşüz biz. Tükettiğimizin %22'sini üretebiliyoruz bu yıl. Ortalama 1 milyar dolar civarında ithalatımız bu sene Mağlıç ve bunu sadece lif pamuk olarak düşünmemek lazım. Yağ ve küspeyi de işin içine koyduğumuzda yaklaşık 3 milyar dolar bu sene bu kendi içimizde üretebileceğimiz bir değeri para olarak 3 milyar dolar parayı dışarıya vereceğiz. Şimdi desteklemeler bu işin en önemli faktörü biliyorsunuz. Desteklemelerle de ilgili şunu anlatabilirim. Pamuğun bu yılki maliyeti daha hasat hala bitmediği için net söyleyememekle birlikte eğer 500 kilogram dekardan verim alırsa üreticimiz, ki 500'ün altında bir üretim bekleniyor bu sene, yaklaşık 46 lira bir maliyeti olacak, kilogram maliyeti. Ama bu sene dahi hala piyasada şu anda bu rakamın altında satışlar yapılıyor. Yani bu yıl hala daha üreticimiz zarar ediyor. Şimdi eğer bu yıl dediğimiz gibi destekleme miktarı artırılmazsa, ki geçtiğimiz yılda aynı şeyi söyledik, geçtiğimiz senede net 10 lira zarar etti üretici. Zarardan dolayı çünkü %65 düşürdü. Bu yıl da aynı zarar söz konusu olursa önümüzdeki sene pamuk ekim alanları artık tarihin en düşük alanlarına kadar da geriler. Bu seneyi bile ararız. Bunu ifade etmek istiyorum. İlk etapta yapılması gereken bunun desteklemeyle üreticiye verilmesi gereken desteklemeyle ekimin artırılması, arz güvenliğimizi sağlamak için az önce Bülent Bey'in de söylediği gibi tükettiğimizin en az %50'sini üretmeliyiz.
1: Peki mesela bunun yanında
2: sadece bu değil, yerli pamuk kullanımının özendirilmesini de bekliyoruz. Bu da aslında kolay bir metot. Biliyorsunuz ayçiçeği gibi ürünlerde ithalat yapmadan önce size kota veriyorlar.
1: Doğru.
2: Yerli tüketiminiz kadar ithalata kota alabilirsiniz.

0: biliyorsunuz. Biz aynı şeyin pamukta da uygulanabileceğini ve yerli pamuğun kullanımını da sanayiciye özendirilebileceğini de düşünüyoruz. Çünkü 1 kilogram yerli pamuk çalışmadan sırf ithalat yaparak ithal pamukla çalışan sanayicilerimiz de var. Yerli pamuğun pazarlanmasında bu da bir enstrüman olarak kullanılabilir. Ama dediğim gibi öncelikle bunun tarlada üretimini sağlamamız adına bizim destekleme rakamlarını, yani şapkamızı önümüze koyarak gerçek maliyetleri hesaplayarak ve onun üzerine bir refah payı da sağlayarak üreticimize vermemiz gerekiyor.
1: Mesela stoklarla ilgili var mı şu anda? Geçtiğimiz yıllarda da ürün para etmedi, üretici zarar etti. Bir kısım üreticinin ben ürününü tuttuğunu biliyorum. Hani bir umutla ileride fiyatlar biraz toparlanırsa o zaman vereyim diye. Tabii bazı üreticiler maliyetlere katlanamadığı için ya da borçlarını ödemek adına zararına da olsa satış yaptı. Stoklar ve talep, piyasa tarafı bize ne söylüyor Fevzi Bey?
0: Yani talepte biz bir daralma bekliyoruz aslında. Genel olarak bekliyoruz talep daralması. Tekstilde dünyada bir talep daralması var. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Talep artışları zaten eski yıllardaki gibi olsaydı dünyada şu an bunları konuşmuyordur. Fiyatla desteklerdi. Görüyorsunuz yurt dışı fiyatları da 80 sent, libresi 80 sent civarında o fiyatlarda geziyor. Bu fiyatlar yıllardan beri süre geliyor. Sadece pandemi çıkışında ciddi bir talep yaşanmıştı biliyorsunuz. 2023 yıl, 2022-2023 yıllarında bir yüksek taleple fiyatlarımız da bu seviyelerin yaklaşık iki katı fiyatlara kadar çıkmıştı. Dolar bazında bunu söyleyebilirim. Stokla ilgili geçtiğimiz yıldan çok fazla da stok kalmadı. Çünkü zaten üretimimiz de geçtiğimiz sene 680 bin ton civarındaydı. Yani devreden pamuk tabii fabrikaların elinde çok büyük bir rakam değil. Yani bu yıl etkilemeyecek ama dünya stoklarına bakarsak dünya zaten stoklu gidiyor. Yani dünyada da dünya stoklarını eritecek gelişmeler, üretim kayıpları yaşanmıyor. Az önce Bülent Bey'in bahsettiği bir de Brezilya gerçeği var. Son 3 yıldır Brezilya'nın çok agresif bir üretim politikası var. Büyük alanlar açıyorlar, üretim alanları açıyorlar. Ormansızlaştırdığı arazilerde çok büyük üretim alanları açtılar. Üretim maliyetleri bizlere göre çok çok düşük. Yılda iki ürün alabiliyorlar pamuk soya münavebesi yaparak. İklimleri de buna uygun. Toprakları da çok ciddi organik maddeyle yüksek organik maddeye sahip olduğu için de bizim kadar gübreleme maliyetleri de olmuyor. O yüzden üretim maliyetleri de düşük olduğu için üretimde bayağı üretimlerini artırdı Brezilya diye söyleyebilirim. Bununla pazarlama adına da hamleleri var. Her ülke ihracatçı ülkeler, pamuk ihracatçısı ülkeler ihracatını kolaylaştırma adına bazı enstrümanlar kullanıyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'de, Brezilya'da bunları yapıyor biliyorsunuz. Tabii bunlara karşı ne yapılması gerekiyor? Biz de ilgili bakanlıklarımızla görüşeceğiz. Türk pamuğunu koruma adına ne yapabiliriz, nasıl pozisyon alabiliriz? Bunları görüşmemiz, konuşmamız gerekiyor. Yani burada bizim Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bu sektör biliyorsunuz daha çok değil 3 sene önce 40 milyar dolar ülkemize katkı sağlayan, ihracatına katkı sağlayan bir sektördü. İstihdamda çok büyük bir kapı, tekstil sanayi, özellikle kadın istihdamda biliyorsunuz çok büyük bir oranda, %55 oranında çalışanımız var. Bize fayda sağlıyor. Bu sektörün gözden çıkarılmaması gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Üretimden konfeksiyon noktasına kadar.
1: Bülent Bey, son bir dakika. Yani aslında birçok üründe biz bazen verimliliği tartışıyoruz tarımda Türkiye'de. Pamuk azade bundan. Çünkü dekar başına verim dünya ortalamasına göre gayet iyi diye biliyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. Artı dünyada GDO'suz pamuk üreten 3 ülkeden biriydik. Değişim oldu mu bilmiyorum ama İspanya, Yunanistan ve Türkiye. Yani bir taraftan baktığımızda aslında elimizde bir marka var. Yani bu noktada son cümlelerinizi alayım.
2: Sorun ortada. Herkes görüyor meydanda yani. Bu sorun içinde kaybolmamak lazım İrfan Bey. bu sektörü sadece çiftçiler, sadece tüccarlar, sadece sanayiciler veya ihracatçılar kurtaramaz. O yüzden bu sektöre tamamıyla aynı potanın etrafında toplanarak çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Bunu bir kere bunun altını çizeyim. Tekstil sektöründen tutun, şunu söyle, üretici temsilcilerine kadar Ankara'da onların talepleri nedir, beklentileri nedir? Globalle rekabet edebilme imkanını vermek durumundayız. Bizim aslında hani herkesin söylediği, belki de tüm sektörün aynı şeyden dem vurduğu bir durum var ama reel anlamda bu kurlarla maalesef yurt dışında tekstil sektörü rekabet edemiyor. Tekstil sektörü rekabet edemiyor ortamda, dahili de pamuk fiyatlarına iyi fiyat da veremiyor. Yani burada bir pozitif ayrımcılıkla sanayicinin desteklenmesi ve bu sanayicinin de aynı şekilde yerli üretim yapan üreticileri desteklemesi noktasında hiyerarşik bir düzen içinde bir çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Sadece bunu söylemek istiyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz katkılardan dolayı.
2: Sektör bizim sektörümüz. Kaybetmek çok basit ama kazanmak çok zor. O yüzden elimizdeki şeyin değerini kaybetmeden lütfen sahip çıkalım.
1: Peki. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Katkılarınız için gelişmeleri tabii yine takip edeceğiz ve sizlerin meselesi aktaracağız izleyicilerimize. Bugün Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak'la birlikte Dünya Pamuk Günü'nde pamuk sektörünün nabzını tutmaya çalıştık. Hasatta devam ederken önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan yanı başımda. Siz de hoş geldiniz Taner Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi kendisiyle birazdan sohbete başlayacağız ama önce şu rakamlarla görünüme bir göz atalım. Sonra üzerine konuşacağız. Borsa İstanbul %2'nin üzerinde kayıpla seyrediyor, 12.120 puanda. Böyle buralarda yani 12.700, 12.500 aralığında diye telaffuz ediyorduk dün. Onun da yani 12.500'ün de altında seyreden bir dinamikle devam ediyor şimdi. Sektörel kırılımlara bakacak olursak endeksin sıkışması noktasında, aşağı yönlü hareketi noktasında nereden ne geliyor diye. Bankacılık %1,65, sanayi taraf %1,70. Mali tarafta %1,65 satıcılığı ulaştırıyor.

0: yukarı yönlü hareketi tarafında ne var diye ki yukarı gitme eğilimi devam. 102'nin üzerinde bu pariteyi aşağı çekmeye devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1196'da 1.12'nin altına sarktı. Euro TL 55.12'de, dolar TL 49.19'da işlem görüyor. Şimdi bir de hızlıca Avrupa piyasalarına bakalım. Ardından Amerikan vadelilerini de görürüz. Avrupa piyasalarında da negatif bir seyir söz konusu. En negatif ayrışan Milano borsası %1,41'lik satışla. DAX endeksinden Almanya'dan %1,21'lik aşağı yönlü hareket görünümü var. Paris CAC'ın endeksinde %1'e gelen kayıplar var. Londra borsasında da %0,4'lük aşağı yönlü görünümü görüyoruz. Amerikan vadelilerine bakacak olursak, o tarafta da hava negatif. Daha ziyade tabii jeopolitik taraftaki belirsizlik hikayesinin ön planda olduğu bir küresel görünüm olduğunu hala söyleyebiliriz. Oranın ne zaman bir netliğe kavuşacağı da tartışmalı. Bir yandan aslında Fed tarafında artırım beklentileri törpülendi ama baktığımızda Dow Jones vadeleri %0,34, Nasdaq %0,41, S&P %0,15 bugün aşağı yönlü. Emtialara da bakıp konumuza dönelim. Tahvilsiz geçmeyelim tabii. 10 yıllık tahvil faizi 5.31'de, 5 yıllıklar 5.05'te, 2 yıllıklar 4.80'de. Petrol ve altın ne yapmış bir de onu görelim. Brent petrolün geldiği seviye $101.86. Amerikan tipi $90'ın altında. Spot altının ons fiyatı $4.117. Gümüş $60'ın biraz üzerinde. Bitcoin 83.747'den işlem görüyor. 83.745 dolardan pardon. Hemen stüdyoya dönelim. Taner Özarslan'la sohbetimize başlayalım. Şimdi küreselde iştah yok, içeride de iştah yok. Ama küreselle bizim sebeplerimiz sanırım pek paralel ilerlemiyor. Yani tabii şu eksende şunları sayabiliriz. Yani zaten küreseldeki bir enflasyonist risklerin kaybolmaması, hatta belirginleşmesi üzerinden bir hikaye var. Borçluluğun çok yüksek seyretmesi üzerinden gelen bir negatif hikaye daha var. Faiz hatleri yüksek hala. Avrupa tarafında yüksek kalmaya devam edeceğini anlıyoruz. Avrupa tarafında biraz farklılaşacak gibi. Bir de hani hiçbir seçim öncesi faiz arttırmamış Fed bu sefer de beklenmiyor aslında. Göreceğiz. Ama içeriye döndüğümüzde bizim özellikle fon piyasasında yaşananlar üzerinden konuştuğumuz bir süreç var ki kritik önemde. Baktığımızda bu süreçte de Borsa İstanbul'daki satış baskısını da hissetmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla şimdi şöyle sorayım. Borsa İstanbul'un bu sıkıştığı alandan yukarı gidebilmesi için nasıl bir katalizör gerek? Sürecin ilerleme hızı ne kadar destekleyici?
1: Evet, tabii dünyada aslında belirli borsalar, özellikle teknoloji ağırlıklı borsalarda zirveler kırılıyor. Bir taraftan da özellikle daha böyle ağır sanayi dediğimiz veya hizmetlerde çok böyle belirgin hareketler yok. Bu daha çok Avrupa tarafında hissediliyor. Avrupa borsaları o yüzden zirve seviyelerinin oldukça uzağında. Amerika borsaları genelde zirve seviyelerini her fırsatta test edip gitmeye çalışıyor.
0: Burada da hikaye yapay zeka üzerinden yapay zeka gidiyor. Vurgulamakta fayda var.
1: Sanki. Evet. Bu teknolojinin ağırlığı dünya borsalarında her halükarda ilgiyi çekmeye devam ediyor. Hala fonlar hisse senedi almaya devam ediyorlar Amerika özelinde. Ve aynı zamanda Asya tarafında. Yani Asya her gevşemede yeni bir fırsat yaratıyor. O tarafta işte çip ve diğer iletkenlerin üretimi sayesinde yükselişlerini devam ettiriyorlar. Gelişmekte olan ülkeler tarafına bakarsak işte Türkiye gibi bir performans sergileniyor. Burada satın alınmak istenilen genelde bir talep. Şimdi talebi nasıl yaratacaksınız? Orada bir hikaye oluşması lazım. Türkiye'nin en temel hikayesi enflasyonda bir yavaşlama ve faizlerde bir gerileme beklentisi. İşte Sayın Karahan'ın da açıklaması vardı bugün. Genel olarak artık dezenflasyonu konuşabileceğimiz bir noktadayız. Yeter ki uluslararası işte bu arz fiyatları bizi zorlamasın. O yüzden Türkiye'nin bana göre borsalar açısından, hisse senetleri piyasası açısından en belirgin elindeki avantaj düşen faiz ortamı ve düşen faiz ortamında alternatif olarak yatırımcının hisse senedi piyasalarına daha sıcak bakması olabilir. Bir taraftan da faizler düşerken dövizde ufak bir kımıldama olabilir. Bu da normalde işte aradaki marjın, yani biz buna carry pozisyon diyoruz. Bu marjın daralması sayesinde sanayiciler biraz daha maliyetlerini kontrol etmeye başlar.

0: maliyetleriyle işte satış fiyatları arasındaki marj eskisi kadar geniş olmaz. Belki tam tersine bir miktarda verimliliği arttırarak burada bir kar yazabilme potansiyelleri var. Bu da sanayi sektörünü hareketlendirebilir. Yani Türkiye'de hem bankacılık hem sanayi sektörü aslında faizin gerilediği ortamda ve dövizin bir miktar daha maliyetlerle beraber hareket ettiği noktada daha cazip olur. Tabii biz birçok kriz yaşadık, birçok dalgalanma yaşadık piyasada. 94, 2001. Ama hep baktığımızda günün sonucunda bir yere kadar, dibe kadar düşer fiyatlar, sonra toparlar, sonra da hep bir şeyi satın almaya başlar. Ben yine buna benzer bir sürecin Türkiye hisse senetleri piyasası açısından yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Evet, bir dönemde çok gitgelleri olacaktır. Ani satış yapmak zorunda olan kurumlar, işte kredili pozisyonlar, ne bileyim mecburi satışlar, bunları görmeye devam edeceğiz. Ama yabancı yatırımcı genel olarak buralarda pozisyonunu arttırdığını görüyoruz. Evet, bugün bir miktar satışlar var. Özellikle işte sanayi şirketlerinde gördüğümüz, Aselsan başta olmak üzere. Yabancı satışlarından etkileniyor piyasa. Ama ertesi gün bakıyorsunuz ki bugün çarşambanın bir etkisi var genel olarak. Bir bakıyorsunuz piyasa yeniden yabancılığın alışlarıyla devam ediyor. O yüzden hani buralar artık piyasanın bir dip oluşumu noktaları. Ama tabii net bir rakam belirleyemiyorsunuz. Yani şu bu kadar ucuzdur veya pahalıdır diyemiyorsunuz. Sadece günlük işte arz talebin dengesizliğinden kaynaklanan ani yükseliş veya düşüşler olabiliyor.
1: Anladım. Peki şimdi fonlardan çıkan para ekseninde düşünecek olursak, orada hani baktığımızda çok emtia tarafında hareketlilik yok gibi görünüyor. Daha ziyade vadeli taraf, yani düz vadeli mevduat tarafında ilginin yoğunlaştığı gibi bir görünüm var. Şimdi dediğiniz hikaye başladığında buradaki paranın hızlı bir şekilde hisseye dönme potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
0: Yani piyasalar her zaman beklenti satın alır ve o gün bir şey gerçekleşmese dahi gelecekte olacağı beklentisini önceden satın alanlar bu beklentiyi daha sonradan satın alanlara bir hisselerini devretmeye başlarlar ve karlı devrederler. Burası biraz piyasanın uzun vadede ne yapacağını sizin beklentinizle alakalı. Biraz daha cesaret edenler burada pozisyon olabiliyorlar. Ama tabii dediğim gibi yani herkes onu yapamıyor veya yapabilme kabiliyeti olmuyor pozisyonlarından dolayı. Yani kredi alamıyor veya kredili satmak zorunda oluyor. Ama işte şirketlerin ben geri alımlarını görüyorum borsada. Bunların daha da artacağını bekleyebiliriz. Sonuçta şirketler açısından evvelden en fazla sermayelerinin %10'u kadar alabiliyorlardı hisse senetlerini. Orada bir tavan vardı. Onu sermaye piyasası kurulu kaldırdı. Alınabilir dendi. Belki yeni teşvikler getirilebilir. Ne bileyim vergisel avantaj gelir. Yani geri alımlarda kurumlar vergisinden istisnadır denebilir. İşte emeklilik fonlarının buraya katkısı sağlanabilir daha fazla. Uzun vadeli fonların, varlık fonunun burada daha kuvvetli alımları gündemde olabilir. Yani sermaye piyasası bizim için çok değerli. Bu yatırım fonlarıyla, hisse senetleriyle, tahvilleriyle. O yüzden buradaki yatırımcı ilgisini hep güçlü tutabilmek. Genel olarak Türkiye'nin kalkınma modelinde çok önemli bir etken haline dönüşebilir. O yüzden hani fiyatların bu kadar cazip olduğu yerde kamu tarafının veya işte fonların özellikle emeklilik tarafında bir miktar daha alımları piyasayı destekler.
1: Peki siz portföyde hangi tarafı defansif, hangi tarafı riskli görüyorsunuz sektörler bazında?
0: Hisse senedi piyasasına baktığımızda bana göre sanayi sektörü oldukça cazip yerlere geldi. Bankacılıkta da var potansiyel.
1: Sanayi tarafta yani şu da var mı? Şimdi mesela az önce pariteden bahsediyorduk. 1.12'nin altına sarkan bir yerde hani Avrupa'daki zayıflama olumsuz etki olarak konuşuluyordu. İşte enerji, euro-dolardaki seviye vesaire. Ama bir yandan da işte yılbaşından beri çarpanlar emsallerinin çok altında kaldı düşük fiyatlarda. Dolayısıyla şimdi hem Avrupa'daki bir toparlanma emaresiyle hem de ucuzluk hikayesi birleşince hızlı bir sıçrama öngörüsü destekliyor mu bu beklentiyi?
0: Şimdi Euro'nun tabii gevşemesi aslında Euro rekabetinden dolayı.

0: Bu da bir anlamda dengelenme unsuru. Yeni bir denge oluşuyor. Tabii ki başka sebepleri olabilir veya nedenler olabilir ama genel olarak Amerika bu işi Avrupa'dan daha iyi yürütüyor. Özellikle ekonomik anlamda. Her ne kadar işte jeopolitik gerginliklerin yaratıcısı gibi görünse de şu dönemde Avrupa bir miktar daha endişelerin ve işte çoklu karar verme mekanizmasından dolayı fikir ayrılıklarının daha fazla olduğu ve bazı zayıf ülkelerin diğerlerini etkilediği bir pazar. Ama burada yeni bir rekabet noktası yaratması gerekiyor. Aslında Euro'nun gevşemesi o bölgenin ihracat potansiyelini bir miktar daha arttırıyor. Biz işte senenin başında 1.20'lerin üzerinde bir euro doları konuşurken veya beklentilerini bir anda bir onlara doğru gerileyen euro dolar var. Bu bir yani az da olsa bir rekabet avantajı yaratıyor. Ama tabii yüksek faiz ortamı sonuçta kimsenin işine gelmez. Yani hiçbir ülke yüksek faizde büyüyemez. Yüksek faizi merkez bankaları ortaya koyarak aslında bir enflasyonla mücadele politikası uyguluyordur ki bir zorunluluktur bu. Kaldı ki uzun vadeli faizler yükselirken kayıtsız da kalınamaz böyle bir şeye. Ve merkez bankaları da yapması gerekeni yapıyor. Belki FED bu dönem duracak. Sonrasında belki seçim sonrası yeni bir noktaya gelecek Hürmüz'de. Ve enerji maliyetleri bir anda aşağı gelecek. Belki onu satın alıyor olabilir FED'in hem durması. Ama Avrupa biraz daha içsel sorunlarından kaynaklanan yüksek faizle baş etmek zorunda. Biz bunu 2008 krizi sonrası 2011'de işte Yunanistan'ın default'a düşmesi gibi bir etkiyle görmüştük. Yani sonuçta her etki Avrupa'yı daha olumsuz etkiliyor. Burada güçlü olan ülkeler veya işte diğerlerine göre bir miktar daha hem vade hem faiz açısından avantajlı kalır. Diğerleri daha yüksek maliyetle borçlanır.
1: Oradan destek noktasında daha mesafe var çıkarımı yapmalıyım bu söylediklerinizden.
0: Avrupa açısından evet yani.
1: Bizim tarafa destek açısından. Bizim şirketlere yani özellikle ihracatçı şirketler.
0: İhracatçı şirketler tabii Avrupa'daki büyüme yavaşlamadığı sürece ki ben öyle bir şey görmüyorum. Çünkü yani bu yapay zekanın birçok sektörü hareketlendirdiğini görüyoruz. Yani bir kere altyapı sektörünü hareketlendiriyor. Birçok ülkenin altyapısı yeniden yenilenmek zorunda. Enerji altyapıları işte buna bağlı olarak belki yerüstü, yeraltı tüm düzenlerin yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Dünya o teknolojik gelişim sayesinde yapısal anlamda da harcamalarını arttırmak zorunda kalıyor. Tamam. Sadece bu değil, Asya'da geçerli bu.
1: Evet. Ama bu yine sektörel ayrışmaları konuşacağımız bir süreç anlamına geliyor diye anlıyorum. Çünkü hani sanayi tarafa topyekün bir destek noktasında değiliz. Biraz aslında onu da kastettim demin ama tabii ihracatçı deyince siz haklı olarak odaktaki yerlere değindiniz. Yani sanayi taraftaki bir sıçrama genele yayılan bir yukarı yönlü hareketi o zaman görmemize mesafe var diyebiliriz. Sektörel ayrışmalar devam edecekseyi mi çıkarmalıyım? Manşet atmaya çalışıyorum.
0: Evet yani gibi. Türkiye'de düşen faiz ortamı sanayi sektörüne yarar.
1: Evet biz ana bu, dinamik orası ana, için
0: bu,
1: olacak.
0: Yani Türkiye bu şekilde bile güçlü sanayisiyle kalıyorsa hala ihracatını arttırabiliyorsa bu konjonktürde. Demek ki piyasalar normalleştiği zaman hiç değilse faiz tarafı normalleştiği zaman tabii faiz normalleşirken dövize de bir yöneliş olmadığı varsayım altında bunu yani dengeli bir faiz indirimi piyasayla öngörülebilir.
1: İşte yani politika öyle gidecek gibi duruyor.
0: Öyle görünüyor. Yani tahvil faizleri düşme periyoduna girdiği şekilde zaten ki onu gösteriyor. Tahviller yavaş yavaş aşağı doğru geliyor. Bununla beraber Merkez Bankası'nın adımları, belki beklentilerin de üzerinde adımlar, sonuçta talepteki gerileme hızlıysa, bunu siz bugün faizi indirseniz dahi önünüzde 3 ila 6 ayda etki yaratabiliyorsunuz ekonomiye. Çok da gecikmemek gerekiyor. Ama bunu piyasa şartlarıyla, işte iletişim kanallarını iyi kullanarak, göstererek ve karşıdan tepkiyi anlayarak yapabilmek önemli. Yani ben yaptım, düşürdüm demek yerine biz böyle görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de işte eğilimlerdeki yavaşlamanın ekonomi üzerinde olumsuz etkileri yaratacağını bekliyoruz noktasında bakıp o yüzden faiz indirimlerini hızlandırıyoruz gibi bir söylem hem piyasalar açısından hem piyasa oyuncuları açısından hem yabancı yatırımcılar açısından daha anlaşılır karşılanır.

0: Sonuçta bugünkü faiz aslında bir sene sonraki enflasyonun tahmini üzerine yapılıyor. Yani siz enflasyonu önümüzdeki sene 25 ve altında bekliyorsanız bugünkü işte 40 seviyesindeki bir tahvil çok değerlidir. Yani arada çok ciddi bir marj vardır. Bunu yabancı yatırımcı da satın alabilir. Yeter ki dediğim gibi yani uyumlu hareket ettiğinizi gösterin.
1: Ben sizi böldüm şey noktasında, özellikle portföy dengesi noktasında hangi hisseleri, hangi sektörleri ya da defansif hangilerini riskli görüyorsunuz? Onu da bir son olarak alayım.
0: Şimdi
1: Sohbetimizi öyle
0: riskli
1: noktalayalım.
0: sektör dediğimizde mesela petrol ve ürünleri çok hızlı prim yaptılar. Sonuçta ters bir harekette bir seçim sonrası Amerika'daki bir anlaşma sonrası sert bir petrol düşüşünden olumsuz etkilenebilirler. Yani orada sanki biraz o hikayenin sonuna gelmiş olabiliriz. Bir taraftan işte daha hizmet tarafında hareketlilik başlayabilir. Sanayi tarafında cam tarafı, demir çelik tarafı, ne bileyim altyapı yatırımları, buradaki müteahhitlik hizmetleri. Buralarda bir miktar daha ön planda olunur. Bir taraftan hani Türkiye'nin perakende tarafı kendi içiyle hala güçlü kalmaya devam ediyor. Ama tabii mesela gıda tarafındaki artık enflasyonu değil, daha tam tersini konuşmaya başlayacağız. Yani belki fiyatlarda bir gerileme dahi söz konusu olacak. Mesela orası biraz daha out dediğimiz, yani dışarıdaki sektörlerin arasına girebilir. Ama bankacılık hala bana göre güçlü kalmaya devam eder. Çünkü faiz marjları çok düşük, ama önümüzdeki sene bunun belki iki katı bir faiz marjıyla karşılaşabilirler. Yani karlılıklar önümüzdeki sene daha ciddi artar. Yabancı yatırımcı da zaten Türkiye'de tahvil piyasalarında bir gevşeme bekliyorsa ilk önce bankacılık hisselerini alıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Taner Bey,
0: Ben
1: katıldığınız,
0: teşekkür ederim.
1: katkınız için. Taner Özarslan konuğumuzdu. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven yayına katılacak bu noktada. Elif, alalım piyasa notlarını.
1: Zeynep, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şu an küresel piyasalara baktığımızda aslında birkaç gündür takip ettiğimiz risk iştahının Brent petrolün tekrar yukarı yönlü gelmesiyle beraber keza burada sevkiyatların savaş öncesi döneme çıktığını söylemleriyle beraber, savaş öncesi çıktığı belgeleriyle beraber aslında bir miktar daha aşağı yönlü yüzün altına gelen bir Brent petrol takip ederken bugün geldiğimiz noktada yine yüzün üzerine çıkmış, %2 dolara doğru giden bir Brent petrol takip ediyoruz. Buna eşlik eden tahvil faizleri hem Wall Street tarafında hem de Avrupa tarafında takip ettiğimiz ana başlıklardan ve baktığımızda ise özellikle ABD 10 yıllıklarında 4 bas puanlık bir yükseliş gördük. 5.32 seviyesine kadar çıktılar. Şu anda 5.32-19 seviyesinde işlem görmeye devam ediyorlar. Hem İngiltere hem de Almanya 10 yıllıklarında yukarı yönlü hareketi takip ederken Fransa'nın siyasi dinamiklerinden dolayı tahvil faizleriyle Almanya Fransa tahvil faizleri aralarındaki spread'i takip ediyorduk. Ve bugün geldiğimiz noktada 138 bas puana kadar açılmış bir spread takip ediyoruz o tarafta. Fakat Avrupa tarafına baktığımızda bugün ne kadar negatif seyri takip etsek de endeksin alt kırılımlarında olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Ağustos ayında Stoxx 600 endeksi, Avrupa'nın gösterge endekslerinden olan Stoxx 600 endeksinde görece güçlü bir performans takip ederken endeksin alt kırılımlarındaki hissenin tabana yayılıp yayılmadığına baktığımızda ise performansın yukarı yönlü volatilitenin endekse eşlik ettiğini görüyorduk. Fakat Eylül ayında bu kırılmanın sert bir şekilde gerilediğini takip etmiştik. Yani endekste sadece belirli şirketlerin, belirli işlem gruplarının özelinde yukarı yönlü bir hareket vardı. Fakat geldiğimiz noktada Ekim ayında endeksin alt kırılımlarında geniş tabana yayılan bir toparlanma gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bugün ne kadar Avrupa tarafındaki birazcık olumlu havanın dağılmış olsa da, dalmasını takip etsek de endeksin alt kırılımlarına baktığımızda endeksi ayakta tutan şeyin geniş tabana yayılan bir portföy çeşitliliği olduğunu söylememiz gerekir Zeynep. Bugünün ana iki gündem konusu var. Bir tanesi ABD tarafındaki ihale. ABD tarafındaki 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihalesi yapılacak bugün. Bu tahvil ihalesi ABD hazine tahvillerindeki yukarı yönlü faizler ve bunun yanında aslında geçtiğimiz tahvil ihalelerinde de takip ettiğimiz yatırımcıların o tarafa ne kadar ilgi duyacağı, duymayacağı konusundaki takip edeceğimiz ana unsurlardan olacak ama bir diğeri ise Fed'in Eylül ayı tutanakları bugün yayınlanacak. Bugün onun aslında toplantı Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıya dair tutanakları

0: inceliyor olacağız. Akşam saatlerinde geleceği için Wall Street tarafına yansımalarını doğrudan görüyor olacağız. Gün içi hareketler bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz.
1: Yatırımı
2: seans ortasını da bitirelim. Birazdan piyasa hattı var. Görüşelim.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
2: Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün konuğum OnLayer kurucu ortağı ve CEO'su Kıvanç Harputlu. Kıvanç, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Kıvanç Harputlu ile birlikte bugün yapay zeka gelişiyor, regülasyonlar yetişiyor mu? Özellikle hızlı gelişimde yapay zekadaki regülasyonlar ne kadar geride kalıyor? Yapay zeka çağında dolandırıcılık ve güvenlik en önemli konulardan birisi. Özellikle ajan ekonomisinde yeni dönemin kuralları, ajanların alışveriş yapacağı konuşulan bir dünyada e-ticaretin hazırlandığı geleceğin dünyasında dolandırıcılık ve güvenlik alanında neler öngörülüyor ve bu alanda ne gibi çalışmalar var tabii ki dolandırıcılığı önleme anlamında. Yapay zeka kullanımında güvenlik ve etik standartları da konuşacağız ve elbette OnLayer'ın bu alandaki çalışmalarını, stratejilerini ve hedeflerini konuşacağız. Kıvanç, tekrar hoş geldin. Öncelikle yapay zeka ile başlayalım. Tabii ki dijital dönüşüm sürecinde hep bir tartışma konusuydu. Regülasyonlar mı önden gidiyor, dijital gelişmeler, teknolojik gelişmeler mi önden gidiyor? Yapay zekada da böyle bir durum söz konusu ve regülasyonun buna yetişmesi mümkün mü? Oradan başlayalım. Tabii ki regülasyon geride kalıyorsa bugün kurumlar hangi kurallara ve hangi standartlara göre hareket ediyor? Buradan başlayalım.
2: Süper. Öncelikle teşekkürler. Regülasyon tarafından bugün başlıyorsak eğer, regülasyonun aslında bir teknolojinin önde ilerlemesi günümüz şartlarında mümkün değil. Daha önceden de aslında bunu görmüyorduk ama şu anda artık bu imkansız bir hal almaya başladı. Bunun birkaç sebebi var. Mesela vakti zamanındaki ilk trafik kuralları çıktığında bir emniyet kemeri üretimi, 3 noktalı emniyet kemeri çıkardı bir araç firması. Ve bunun patentini aslında herkese açtı. Çünkü bu aslında ne regülasyonun bunu söylediği, zorunlu kıldığı bir şeydi ama müşterinin burada istediği bir durum ve aslında müşterisi olan kişilerin güvenini sağlaması gereken bir durum vardı. Bu sonrasında yıllar sonrasında şey oldu, regülasyonel hali, zorunlu bir hale geldi. Benzerinin hatta şey, yani regülasyonun önden ilerleyememesinin bir sebebi de örnek olarak Avrupa Yapay Zeka Yasası. Evet. 2021 yılında Avrupa yapay zeka yasası ile ilgili bazı şeyler yaptı, açıklamalar yaptı, regülasyonun standartlarını belirledi. Evet. Ve bu aslında günümüzde Avrupa'nın yapay zeka tarafında görece daha geride kalmasına sebebiyet verdi. Hı hı. Ve şu anda zaten kullanılabilir bir durumda da değil. Çünkü 5 yıl öncesini hepimiz hatırladığımızda bugün konuştuğumuz şeylerden çok daha farklı noktadaydık. Bu evet. kadar hızlı ilerlemesini de öngörmüyorduk. O yüzden aslında burada regülasyonun önden gitme durumu yok ama kurumların nasıl bir uyum standardı ayarlayacağıyla ilgili önemli noktalar var. Burada da aslında 3 temel kural her zaman kurumları daha güvenli kılıyor. Bunlardan bir tanesi kendi iç standartlarını belirleme. İkincisi kar çaması kuralları ya da global regülasyon kurallarını takip etme. Hı hı. Üçüncüsü de müşterinin güvenini sağlama. Aslında üçüncüsü en önemli kısım. Çünkü müşteri güveni odağında yapılan her çalışma gün sonunda regülasyon açısından da uygulanabilir bazı standartlara dönüşüyor.
1: Peki şimdi teknoloji gelişince kurallar da sahada gelişiyor diyorsun, bunun altını çiziyorsun. Bu yeni bir durum. Geçmişte de benzer örnekleri var mı? İstersen biraz açalım burayı. Tabii ki sektörün kendi kurallarını oluşturması demek aynı zamanda kendi lehine kurallar yazmasını beraberinde getirmiyor mu? Böyle bir risk var mı?
2: Burada aslında regülasyonun iki aşamasına dikkate almak lazım. Bir, daha finansal açıdan, daha satış açısından olan regülasyonlarda tabii ki sektör ileriye gittiğinde kendi lehine kural koyma noktasında daha iştahlı oluyor. Ama özellikle biz bunu risk tarafına, uyum tarafına getirdiğimizde buradaki aslındaki her kural kurumların bu tarafta müşterinin güvenini sağlamak, müşterinin daha rahat bir hayat standardına erişmesini sağlamak için.
1: Aslında mesela bununla ilgili de güzel de bir grafik yansıttı yönetmenimiz İlhan.
2: Burada özellikle mesela İngiltere'deki dolandırıcılık iadesi çok önemli bir noktadır. 2019 yılında İngiltere'deki bankalar dedi ki benim müşterilerim bir dolandırıcılık vakasına karıştığında ben onların parasını iade edeceğim dedi. Bu aslında hiç bankanın lehine bir karar değildi. Tam tersine bankanın ekstra cebinden para çıkmasına sebebiyet veren bir şeydi. Evet. Ama bu İngiltere için de kanıksandı ve 2024 yılında bu regülasyonel hale geldi. Arada yaklaşık aslında burada gördüğümüz şeyde 5 yıllık bir süre var. Yine kart güvenliği mesela...
1: Oradaki rakamlar yılı ifade ediyor galiba değil mi?
2: Evet, orada mesela PCI-DSS tarafını görüyoruz yine. Yaklaşık 2009 yılında temelleri atılmıştı. 2014 yılında hayatımıza girdi. Bu tip şeylerde aslında hep gördüğümüz, o yüzden regülasyon hep arkadan geliyor ve bankalarda özellikle risk ve uyum tarafında burada sektörün standartlarını iyileştirme ve müşteri güvenini sağlama üzerine hareketler yapıyorlar. Bir de şeyi söyleyebiliriz burada, son yıllara bakacak olursak regülasyon da artık daha hızlı çıkıyor. Yani mesela yapay zeka güvenliği taahhütleri 2 yıllık bir sürede ya da deepfake dolandırıcılığına ilgili regülasyonlar 1 yıllık bir sürede çıkmaya başladı. Bu da aslında sektörün teknolojik gelişimine regülasyonun da burada adapte olduğunu gösteren bir gösterge oluyor bize.
1: Peki Kıvanç, bir diğer konu tabii yapay zeka ve deepfake teknolojileri dolandırıcılığı başka bir boyuta getirdi aslında. Sizin işiniz de aslında biraz da burayı da yakın bir mercek altına alıyor. Deepfake kaynaklı dolandırıcılıkta bugün geldiğimiz nokta ne ve bankalar tehditlere karşı neler yapıyor? Bir bunu sorayım. İkinci bir sorum olacak bunun yanında. Tabii bankanın karşısındaki kişinin ya da görüntülü görüşmedeki müşterinin deepfake olduğunu anlaması bugün teknik olarak ne kadar mümkün? Yapay zeka ile üretilen sahte kimliklere karşı güvenlik sistemleri nasıl çalışıyor? İzleyicilerimiz de merak ediyor çünkü... banka denince, yapay zeka denince ister istemez biraz tedirgin oluyor.
2: Doğru. Şimdi aslında deepfake'in hem direkt müşteri ya da herhangi bir kullanıcı, yani insanlara olan etkisi de var ya da kurumlara olan etkisi de var. Kurumlara olan etkisini biz ele aldığımızda burada aslında 2024 yılında Hong Kong'da bir case. Bir çalışan, bir kurumun çalışanı finans direktörü ve çalışma arkadaşları tarafından online görüşmeye davet ediliyor. Normal olan bir toplantı. Finansal birimden sorumlu kişiler. Ve işte bir ödeme yapılması gerekiyor. 25 milyon dolarlık bir dolandırıcılık yapılıyor. Sonrasında farkına varıyor ki aslında kişinin girdiği o toplantı odası da, görüştüğü finans direktörü de, çalışma arkadaşları da sahte üretilmiş kişiler. Bu arada bu 2024, yani 2 yıl içinde hayatımızda neler değişti diye düşünecek olursak o açıdan da bunun çok daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Buradaki mesela ekranda da şu anda gördüğümüz sayılarda da ikiye ayırmak istedim ben burada. Bir e-ticaret kaybı, bir de yapay zekaya bağlı kayıplar kısmında. E-ticaret kaybı 44 milyar dolardan 2024'ten 2029'da 107 milyar dolara çıkması bekleniyor.
1: Yani neredeyse 2,5 kata yakın.
2: 2,5 katı ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu 2024 datası 2024'ten 25'e gelişim hızına da bakarsak burada yani tahmini beklenme rakamları çarpı 2 olacaktır muhtemelen. Yapay zekaya bağlı kayıplarsa her yıl %30 artıyor. Buradaki yine grafikte gördüğümüzde. Yapay zekaya bağlı kayıpların bir kuruma yansıyan kısmı var. Bir de aslında hepimize, vatandaşlara yansıyan kısmı var. Vatandaşlara yansıyan kısımlarda işte bizim aslında dijital izlerimiz, ayak izi dediğimiz kısımlarımızın hepsinin önemi oluyor. İşte Instagram'da paylaştığımız fotoğraf da buna dahil. İşte Twitter'da yazdığımız bir yazı, arkadaşlarımız, işte kimlik bilgilerimiz, kullandığımız banka hesapları vesaire, bunlar ne kadar çok bilindikçe aslında bu tip saldırılara karşı daha savunmasız olmaya başlıyoruz. O yüzden de bunun hani vatandaş açısından da gerçekten ele alınıp kullanılması gerekiyor. Ama sektörümüze gelecek olursak, sektörde bunun engellenmesi için ne yapılıyor? Şu anda aslında bir deepfake'i anlık fotoğrafını görüp anlamamız mümkün değil. Bu ancak izini sürerek yaptığımız bir hareket oluyor. Yani bunu aslında bir deepfake'in bir dolandırıcılık vakasını film gibi düşünürsek, tek bir resme bakarak bunu çözme şansımız olmuyor. O yüzden filmin kendisini izlememiz gerekiyor. Orada da iz o yüzden oldukça önemli oluyor. Burada kurumların çoğunlukla kullandığı işte canlılık kontrolü, İşte mesela biz kameraya yansıttık, evet hareket ediyor muyuz vesaire. Belge çipi okutma, kimlik kartlarımızı okutma ve sonrasında da aslında kullandığımız cihazın herhangi bir normal dışı davranışı var mı? Bu tip bilgilerle bu tip kontroller yapılıyor. Bizim hayatımızda, online hayatında yansıyan noktada şu oluyor. Bir e-ticaret sitesini yapay zeka ile işte yüzlerce binlerce sahte web sitesi üretip buradan işte bir dolandırıcılık faaliyeti ya da bir para aklama faaliyeti yapıyor mu? Bunun gibi tespitleri yapabilmek. Bunu da tabii ki hani nasıl kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar yapay zeka kullanıyorsa kurumların da kendi içinde mutlaka yapay zeka kullandığı bir yapıyı kurması gerekiyor.
1: Peki Kıvan, şimdi biraz Türkiye'ye dönelim, ödeme kuruluşları tarafına dönelim. Senin de yakından takip ettiğin gibi son dönemde bazı ödeme kuruluşlarının lisanslarının iptal edildiğini gördük. Bu girişimler bize ödeme ve finansal teknolojiler sektöründe denetim ve uyum konusunda hangi dersleri veriyor? Bir yandan bir ödeme kuruluşu kendi iş yerinin yasa dışı bahis gibi faaliyetlerde bulunduğunu nasıl fark etmeyebilir?
2: Şimdi burada aslında konuyu 2-3 açıdan ele almak gerekiyor. Konuşmamızın başında biraz regülasyondan bahsetmiştik. Hani regülasyona sadece uyum sağlama hedefinde olan kurumlar herhangi bir yeni regülasyon değişiminde hem adapte olmakta hem de müşterilerinde güvenli bir ortam kurmakta zorlanıyor. O yüzden bugünün şartlarında bir departmanlar, yani bir banka ya da ödeme kuruluşunun 3 ana departmanına bölüyorsak, satış, risk ve uyum olarak böldüğümüzde, satış tabii ki günümüzdeki koşullarda hep daha çok kuruma para kazandırmak üzere faaliyetler yürütüyor ve normaldir. Risk ve uyumun da kendi gözlüğüyle buradaki şeylere daha aslında şüpheci bakması gerekiyor. Ama bu şüpheci bakmayı da çok büyük bir yapıda yapması için bunun için elinde mevcut aslında alet edevatın da olması gerekiyor. Eğer hızlı bir dünyada birçok işlemin geçtiği, birçok dağıtık yapının olduğu ve dolandırıcının da aslında burada buna kuşanmış bir kişi olduğunu düşündüğümüzde risk tarafının ve uyum tarafının da bununla aynı ve hatta daha ileri seviyede bir teknolojiye sahip olması gerekiyor. Bu yüzden aslında ben genellikle şunu söylüyorum. Hani uyum bazen yıllık hani işte yapılan bir denetim vesaire gibi algılanıyor. Aslında hiç öyle değil. Günlük bir refleks bu. Ve bu günlük refleksi biz eğer sağlamazsak regülatörler kapıya geldiğinde de artık çok geç bir durumda oluyor. Bununla ilgili hatta hani şöyle bir örnek vereyim. Hani sadece başvuru tarafında, yani bir müşteri geldi bize, evet kontrollerini yaptık, içeri aldık ama sonrasında hiç izlemedik. Böyle olunca hayatımızda şey gibi, hani evimiz vardı kiraladık ama kiralanan evde kumarhane işletiliyor. Hiç de gidip bakmamışız. O zaman buna ne yapmamız lazım noktasına geliyoruz. Bu tip şeylerde o yüzden hani kural gelmeden önlem alınırsa eğer, kural geldiğinde bununla ilgili zaten çok daha rahat bir şekilde kurumlar hayatına sorunsuz devam edeceklerini düşünüyorum.
1: Peki önümüzdeki dönemde karmaşıklaşması beklenen, oyunda değişiklik olacağı bir nokta alışveriş noktası. Biz programımızda çok işliyoruz bu konu. Hatta geçen Mayıs ayı, Mart ayında ben Berlin'de de bir etkinliğe gittim, ödemeler etkinliğine. Orada da ana gündem maddesi bütün global kart şemalarının da bütün ödeme sistemlerinde ajan tabanlı alışverişler önümüzdeki dönemin yapay zeka ajan tabanlı alışverişler önümüzdeki dönemin gündemi. Dolayısıyla şimdi böyle bir durumda ajan ekonomisi yaygınlaşacak. Bu işlemlerin kurallarını kim koyacak ve sorumluluk kimin üzerinde olacak? Yani örnek verelim, yapay zeka ajanı bir dolandırıcı internet sitesi alışveriş yaptı ve ödeme gerçekleştirdi. Böyle bir durumda paranın geri ödemesinden kim sorumlu olacak? Banka mı, kart kuruluşu mu, iş yeri mi, yapay zeka ajanının sahibi mi? Geçtiğimiz günlerde de belli bankalar, uluslararası bankalar buradaki risklere de dikkat çeken açıklamaları yaptılar son 2-3 günde.
2: Şimdi ajan ekonomisi konusuna girmeden önce şeyi söylemek istiyorum. İşte agentic commerce, ajan ekonomisi vesaire çok konuşulan kavramlar. Ama burada dinleyicilerimize bir konuyu aslında basitleştirmek istiyorum.
1: Tabii.
2: teknolojik olarak hayatımızda ticaret değişse de hep bir aslında alıcı, satıcı ve bir de ortada ürün ya da servis oluyor. Siz işte şu anda bir kalem almak istiyorsunuz. İşte ben satıcıyım. Benim gibi 10 tane daha satıcı var. Ve bunu web sitesinden girerek değil de artık ajanınıza bunu söyleyerek ben böyle bir şey istiyorum. Bana işte en ucuz olan şu renkli olanı vesaire getir dediğinizde o buluyor, size getiriyor ve alışveriş tamamlanıyor. Bunu yaptığımız aslında bu agentic commerce oluyor. Gün sonunda aslında alıcı, satıcı ve ortada ürün veya servis. Yani çok zorlu bir durum yok. Bunu zorlulaştıran noktalar şu oluyor. İşte mesela Mastercard, Visa şu anda bu tarafta oldukça hızlı atılımlar yapıyorlar. Agentic commerce ile ilgili. Hatta bununla ilgili işte bazı standartlar yayınlanmaya başladı. Burada temel onların odaklandığı nokta şu oluyor. Kullanıcının ajanı hangi görevleri yapacak ve görevin dışında bir hareket edecek mi noktası oluyor. Bu görev dışı hareketleri yapmadığı sürece aslında yine günümüzdeki sorumluluk yapısı değişmiyor. Yani ben bir ürün aldım, siz ürünü aldınız benden. Gel.

0: gelmedi, dolandırıldınız. Kart sahibi olarak bankanıza ulaşıyorsunuz. Banka bu iş yerinin posunu veren kurum bankaya da ödeme kuruluşuna ulaşıyor. Ondan parasını alıyor, size parasını veriyor ve konu aslında bu şekilde kapanmış oluyor. Bu şekilde kapanmış olan bir konuda yine farkındaysanız üye iş yerinin burada güvenli bir şekilde içeriye alınıp alınmadığı konusu önemli oluyor. O yüzden de yine aslında acquiring dediğimiz POS'u veren firma burada sorumlu oluyor. Agenting Commerce'ün sorumlu olduğu tarafsa aslında bu ajanın görevi dışında bir faaliyet yürüttüğünde işte o ajanı veren teknoloji sahibi sorumlu olacak sonrasında da.
1: Anladım. Peki OnLayer olarak siz 11 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam bir yapay zeka yatırımı yaptınız. Buradaki hedeflediğiniz dönüşüm nedir Kıvanç?
0: Bunu toplamda 3 yıllık bir sürede aloke edecektik. %20'lik kısmını bu sene içinde yaptık. 2.2 milyon dolarlık kısmını. Önümüzdeki sene yaklaşık %40-50'lik bir kısmını yapacağız. Buradaki bizim ana noktamız aslında şu, yapay zekayı bir proje değil şirketin kendisi haline getirmemiz gerekiyordu. Bunu yapmak için de öncelikle sektördeki ihtiyaçları çok daha iyi anladığımız, okuduğumuz bir noktaya geldi. Bugün şunu mutlulukla söylemek isterim ki bir risk ve uyum ürünü olarak çıkan yolculuk aslında uçtan uca bütün katmanlarını, satışı, operasyonu, pazarlaması hepsini kapsayacak hale geldi. Bunun da aslında çok önemli bir sebebi vardı. Burada tüm süreci kapsamadığımızda aslında sistem hep bir açıdan eksik kalıyor. Bu eksikliği kapatmak için de bizim bu ekiplere tek bir data verebilecek halde bunu sunmamız gerekiyor.
1: Peki sadece dolandırıcılık ve uyum değil, pazarlamadan satışa, tahsisten riske tüm süreci kapsamak bir bankaya ne kazandırır?
0: Aslında şöyle, günümüzde şöyle bir durum var. Pazarlama müşteriyi getiriyor. Satış imzayı yapıyor. Tahsis içeriye alıyor. Risk izliyor. Uyum kontrolünü ve denetimini yapıyor. Bu doğru bir akış ama 5 ekip arasında bir ayrı bir data yapısı, ayrı bir akış yapısı olduğunda dolandırıcılar da bu açıklardan aslında faydalanarak, buradaki kopukluklardan faydalanarak işlemlerini yapıyorlar. O yüzden biz bu 5 ekip, 5 yapı noktasını tek bir data seti ve tek bir platformla birleştiriyoruz ki burada dolandırıcının araya girebileceği bir yapı olmasın.
1: Kıvanç, siz Türkiye'de doğup büyüyen bir fintech şirketisiniz. Sen Dubai'desin, işin bir bölümü Dubai'de ve Körfez bölgesinde, ekip Türkiye'de. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hedefler neler? Daha da yurt dışında büyümek mi yoksa mevcut pazarlarda devam etmek mi?
0: İşte aslında her sene sizin programda bunları konuşma fırsatımız oluyor. Geçtiğimiz senenin hedefi bizim Orta Doğu ve Afrika'da aslında başlamak ve burada temel bir ürün haline gelmekti. Bu sene sonuyla birlikte bunu başarıyoruz. Şu anda çoğu büyük ülkede ana teknoloji sağlayıcı konumundayız. Ve önümüzdeki senenin ortasına kadar da Orta Doğu ve Afrika tarafındaki temel teknoloji sağlayıcı durumuna geliyoruz. O yüzden önümüzdeki sene hedeflerinde artık Avrupa tarafı var. Avrupa tarafında şu anda çok fazla ihtiyaç ve vaka oluşmaya başladı. Bununla ilgili hem ekip kurma hem buradaki global regülasyon otoriteleriyle görüşme noktasında işimizi devam ettiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunlar aslında sorunlar nerelerde büyüyorsa bu sorunlara yönelik teknolojiyi geliştirmek ve bunu da doğru bir şekilde konumlandırmak, doğru bir şekilde sorunu anlamak önemli oluyor. Buradaki çalışmalarımız da o yüzden önümüzdeki sene biraz daha Orta Doğu, Afrika'da az bir yolumuz kaldı. Sonrasında çoğunlukla Avrupa tarafı olacak.
1: Peki kısaca şey dalayım kapatmadan. Regülasyonu beklemek istemeyen bir kurum yarın sabah ne yapmalı?
0: Aslında şöyle. Birincisi kendi standardını yazıyor olmalı. Kendi standardını yazdıktan sonra da yapay zekayı yapay zeka ile denetlemesi lazım. Bir dolandırıcılık yapay zeka vasıtasıyla geliyorsa onu da yapay zeka vasıtasıyla denetleyeceği bir teknolojik yapısının olması gerekiyor. Ek olarak da bu çok fazla yapılmıyor. Ülkemizde de yapılmıyor. Yurt dışında da bunu çok görüyoruz. kar şemaları ve regülatörlerle daha yakın ilişki içinde masada olmaları gerekiyor. Genellikle regülatörden hani denetçi gözüyle de olduğu için biraz daha uzak kalma düşüncesi oluyor ama aksine aslında yakın olmak ve bu tarafta birlikte sorunları konuşup tartışıp yol bulmak oldukça önemli oluyor.
1: Kıvan, çok teşekkür ederim değerli katılımın ve yorumların için. Gerçekten aslında herkesin merak ettiği yapay zekanın gelişmesiyle birlikte özellikle güvenlik tarafında, bankacılık sektöründe ve e-ticaret tarafında birçok soru işareti oluyor. Bu soru işaretlerini aydınlattığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ve hedefler doğrultusunda Bloomberg ET ailesi olarak başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz OnLayer kurucu ortağı ve CEO'su Kıvanç Harput'tuydu. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Bugün tabii ağırlıkla gündem Meclis Genel Kurulu'na da bilgilendirme yapılacak bugün Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Fon soruşturmasına ilişkin son durum ve alınan kararlar uygulamalar ekseninde ilerliyor. Bir rakamlarla görünüme bakalım, biz de üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Mesajları da aktaracağız elbette. Borsa İstanbul 12.098 puanda %2,23'lük satıcılı seyirle devam ediyor. Genele yayılan bir satış var. Baktığımızda sektörel kırılımlara bankacılık, sanayi ve hizmetler diye mali taraf diye ilk sayfada %1,37 bankacılık tarafındaki kayıpların seviyesi, %2'nin üzerinde sanayi endeksteki aşağı yönlü hareket, %1,65'te mali taraftaki negatif seyirin seviyesi olarak karşımızda. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde hizmetlerde %1,78, turizmde %2'ye gelen yine ulaştırma

tarafında da %1,51'lik aşağı yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Baktığımızda kurlar tarafına 49.19'da dolar TL var. 102 üzeri seyreden dolar endeksi pariteyi aşağı çekmeye devam ediyor. 1.11.90'da euro dolar çaprazı euro TL 55'in çok az üzerinde seyrediyor. Avrupa borsalarına bakacak olursak satıcılı bir görünüm.

0: aşağı yönlü görünüm Londra borsası için de görünen manzara. Şimdi bir de bakalım Amerikan vadelerinde görünüm ne diye. O tarafta da görünüm sayfa negatifti. Dow Jones %0,51, Nasdaq %0,7 kadar, S&P 500 de %0,3 kadar aşağı yönlü. Getiri eğrisine bakacak olursak uzun tarafın yüksek seyri devam, %5,32 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllık 5,06'da, 2 yıllıklar 4,80'de seyrediyor. Emtia tarafına bakacak olursak petrol 102 dolar seviyesinde, 89 dolar 97 sentten WTI işlemleri geçiyor. Gümüş 60 dolarda, 4118 dolar spot altının ons fiyatı, 83711 dolardan da Bitcoin işlemlerini takip ediyoruz diyelim ve devam edelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgili Yırtar'la konuşacağız. Yayına katılacak kendisi. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Bu arada ekranda da bir son dakika var. 30 yıllık mortgage faizi %7,3'ten %7,49'a yükseldi. Az önce söylüyordum zaten, getiri eğrisinin uzun tarafındaki yüksek seyir tabii en çok burayı belirliyor, burayı etkiliyor. Mortgage faizleri yukarı gitmeye devam ediyor Amerika'da. Şimdi küreselde keyfi yerinde olmayan bir piyasa görünümü var. Bizde de öyle, satış baskısını hissetmeye devam ediyoruz.
1: Evet, küresel tarafta özellikle de ABD uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve dolar endeksinin de 102 seviyesine geçmesiyle birlikte değerli metaller tarafında satış baskısının arttığını izliyoruz. Bugün özellikle de ons altın tarafında 4100 dolara doğru bir evrilme var. Son iki haftanın dip seviyelerindeyiz. Yine gümüş tarafında da 100 haftalık ortalamanın altındayız. 60 dolara doğru bir geri çekilme var. Özellikle de ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin %5,70 seviyesini geçmesi bunun da etkili olduğunu belirtelim. Diğer taraftan Brent petrolde jeopolitik gelişmeler nedeniyle 100 dolar etrafında yüksek kalmaya devam ediyor. Yurt içi tarafta ise haftaya pozitif enflasyon verileriyle başlamıştık. Aylık enflasyon %1,84 ile beklentilerin oldukça altında gelmişti. Ve geçen yıldan gelen baz etkisiyle birlikte yıllık enflasyon %30'un altına geldi. Böylece son 5 yılın en düşük yıllık enflasyon rakamına ulaşmıştık. Bu verilerin ardından özellikle de Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirebileceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan bunun etkisini zaten hafta başında bankacılık endeksinde fiyatlandığını izlemiştik. Bankacılık endeksi 16.250 puana doğru bir yükseliş kaydetmişti. Burası önemliydi. 50 günlük ortalamayı test etmişti. BIST 100 tarafında da 12.500 üzerinde bir hareketlenme olsa da kalıcılık sağlanamadığını gördük. Bugün ise satış baskısının arttığını görüyoruz. Özellikle de puan bazlı Aselsan'daki kayıp dikkat çekiyor. Diğer taraftan endekste 12.000 üzerinde konsolidasyonun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bankacılık tarafında da satışların devam etmemesi için 16.000 seviyesi üzerinde kalıcılık gerekiyor. Endeks tarafında 12.000 altında geçen haftanın dip noktası 11.900 civarında gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu seviye altında yeni bir dip arayışına girilebilir. Buraya dikkat çekmek isterim. Küresel tarafta ise bu akşam özellikle de FED tutanakları, FED'in 3 yıl aradan sonra faiz arttırdığı toplantının tutanakları olması bakımından önemli. Diğer taraftan haftanın ikinci yarısında ise tüketici güven endeksi takip edilecek. Mikro bazda ise 3. çeyrek finansal sonuçları ABD tarafında gelmeye devam ediyor. Bunlardan bu hafta Pepsi ve Delta Airlines'ın finansal sonuçlarını alacağız. Asıl önemli sonuçlar ise önümüzdeki hafta büyük banka finansal sonuçlarıyla gerçekleşecek. Toparlayacak olursak küresel tarafta özellikle de FED tutanakları, yurt tarafta ise satışların Borsa İstanbul'da 12.000 puan üzerinde konsolide olup olmayacağını takip ediyoruz. Teşekkür ederim.
0: Sevgili Hanım'ın notlarını aldık. Sevgili Yırtar aktardı. Bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yapıyor.

yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz piyasa hattına. Kutay Gözgör yayına katılacak bu noktada. Kuveyt Türk Araştırma Direktörü. Kutay hoş geldin, merhaba.
1: Hoş buldum Zeynep, teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Şimdi biraz seninle altın konuşarak başlayalım mı? Oradaki geri çekilmeleri takip ettiğimiz bir süreç, önümüzdeki dönemde altın tarafındaki potansiyeli belirleyecek dinamikler dediğimizde neler belirginleşiyor? Şimdi tabii ki son verilerin ardından Fed beklentilerindeki faiz arttırım hikayesinin bir miktar törpülenmesi söz konusu. Jeopolitik tarafta belirsizlikler söz konusu ama altın tarafında yukarı giden bir görünüm yok. Biraz nedenini içinde konuşalım.
1: Aslında tabii kısa vade ve biraz uzun vadede yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede şu an itibariyle en önemli hikaye reel faizin, yani kısa vadeli Amerikan tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda tahvil taraflarındaki keza yayından önce yine 30 yıllıklara bakıldığında zirvelere yakın, hatta yeni zirvelere ulaştığını da gördük. Keza kısa vade tahvil faiz oranlarında da hızlı bir yükseliş söz konusu var. O yüzden kısa vadede şu an itibariyle birincisi reel faiz tarafının yukarı yönlü hareket etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde altın fiyatlarını baskılıyor. Aynı zamanda Fed'in de faiz artışı süreci içerisinde olduğunu biliyoruz. Muhtemelen 25 bas puanlıkta bir faiz artışı daha da yapacak. O yüzden bu beklentileri birlikte şu an altın fiyatlarında baskılanıyoruz. Ama açıkçası önemli bir noktaya da geldik. Yani artık kısa vadeden ziyade biraz daha uzun vadedeki dinamiklere yoğunlaşabilecek bir altın fiyatlarıyla da karşı karşıya olabiliriz bu süreçte. Özellikle 10 yıllıkların, 30 yıllıkların yükselmesi kısa vadede etkili olmasa da uzun vadede altın fiyatları için daha fazla pozitif anlamda konuşabileceğimiz bir etki yaratabilir. Mali baskınlık, Amerikan borcunun bütçe açığı etkisi şeklinde. O yüzden dönemi şu an itibariyle ikiye ayırarak bakmakta fayda var gibi. Kısa vadede görüntü altın fiyatları için aşağı baskın devam edeceğini gösteriyor. Ama uzun vadede, orta vadede yavaş yavaş görüntünün biraz daha değiştiğini, şekillendiğini söyleyebilirim.
0: Kutay Gözgör, içeride de baktığımızda yine yani o tarafta emtia tarafında pek bir hareketlilik yok gibi, daha ziyade vadeli mevduat tarafına teveccüh eden bir yatırımcı var. Özellikle fon sürecinde, fonlardan çıkış ekseninde. Bunun ne vadede Borsa İstanbul için ne etki üretmesini beklersin? Mesela buradan faiz indirimleri başladığı noktada yani borsaya bir hızlı geçiş bekler misin?
1: Öncelikle faiz kanalı tarafını veya bu yaşadığımız fon tarafının etkisini birkaç kanaldan bakmakta fayda var. Önce Merkez Bankası'nın faiz politikası tarafıyla başlamak gerekirse açıkçası 100 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten size senle yaptığımız bir önceki yayında da %2'nin altında bir enflasyon beklentimiz vardı. Bunu da paylaşmıştık ve bunu gerçekleşerek artık biraz daha Merkez Bankası'nın çok net bir şekilde elinin güçlendiğini söyleyebilirim. Hatta bu toplantıyla birlikte Aralık'ta da bir 100 bas puanlık faiz indiriminin ihtimali daha da artmış durumda. Tabii ki mevcut durumda bunu belirleyecek olan bir sürü etken var. Bunların başında ne geliyor dersek, sadece faiz tarafında birlikte servet etkisi kanalına da bakacağız. Çünkü özellikle emtia, bu fon tarafındaki yaşanan gelişmenin etkisiyle birlikte servet kanalını da biraz etkilendiğini söyleyebilirim. Çünkü ne tarafa doğru kayacağına bakacağız bu yaşanan gelişmelerin. Birincisi şu an itibariyle mevduat tarafına kaydığını görebiliyoruz ama bunun birkaç etkisi var. Birincisi özellikle döviz tarafına doğru bir yönelim olacak mı, onu izleyeceğiz. Eğer döviz tarafına şu an itibariyle herhangi bir yönelim yok açıkçası, daha çok mevduat tarafına bu görüntünün kaydığını görüyoruz. Tabii ki bununla birlikte de mevduat tarafındaki bu görüntünün devam etmesi halinde ister istemez tabii ki diğer kanalların, servet kanalında değişip değişmeyeceğini de izleyeceğiz. Ama şu anki süreçte muhtemelen bunu bir dezenflasyon yaratma ihtimalinde masada tutuyoruz. Bunu değerlendireceğimiz başlıklar içerisinde yer aldığını söyleyebilirim.
0: Peki, şimdi Borsa İstanbul tarafında özellikle fon cephesinde yaşanan gelişmeler ekseninde satış baskısını takip ediyoruz. Küreselde de satış baskısı var ama hani Borsa İstanbul küresel korelasyonundan bağımsız olarak zaten bir satış baskısını yaşıyor. Şimdi bir yandan da fon piyasası ile ilgili gelişmeleri, yani düzenlemeleri, atılacak adımları, alınacak önlemleri takip etmeye çalışıyoruz. Yine mecliste sunum da olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün dediğim gibi Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak. Hani fon soruşturmasına ilişkin son duruma dair alınacak kararlar ve uygulamalara dair. Yani burada bundan sonrası için kritik olan nedir sence? Yani tekrar aynı döngülere düşmeme adına.
1: Tabii burada aslında çıkacak kararının önemli olacağını söyleyebilirim ama öncelikle kademeli olarak burada takip edeceğimiz şey açıkçası sermaye piyasalardaki bu yaşanan gelişmelerin güven tarafına ne kadar hızlı bir şekilde geri döneceği. Çünkü kısa vadede şu an itibariyle bir belirsizlik mevcut ve bu belirsizliğin önümüzdeki süreçte devam etmesini bekleyebiliriz. Ama tabii ki bununla birlikte sermaye piyasalarına olan yönelimin ne kadar tekrardan hızlı bir şekilde bu tarafa doğru geleceği aslında en önemli belirleyicilerden biri olacak gibi gözüküyor. Tabii ki yine bunu vadelere ayırmakta fayda var. Kısa vade, orta vade ve uzun vade şeklinde. Kısa vadede etkilerini hala daha görme anlamında devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle şu anki süreçte hala daha piyasalar üzerinde bu belirsizliğin devam ettiğini görüyoruz ve muhtemelen bir süre daha devam edecek. Ardından da mevcut durumda orta vadede özellikle bu fon tarafındaki gelişmelerin likidite olarak ne tarafa doğru kayacağı önemli olacak. Yani bir portföy çeşitlendirmeleri göreceğiz bu durumda.
0: Kutay çok ben özür dilerim. Pardon. Cevdet Yılmaz konuşmaya başladı. Oraya döneceğiz. Özür dilerim. Seni kesiyorum. Bir kulak verin.
2: Girmeden önce önemli bulduğum birkaç hususun altını çizmek isterim. Öncelikle ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünümümüze ilişkin bir sorunun olmadığını ifade etmek isterim. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı %3 civarında. Bölgemizde yaşanan savaş ve bunun petrol fiyatları başta olmak üzere olumsuz etkilerine rağmen cari açığın milli gelire oranı %2.6 seviyelerinde. Merkez Bankamızın rezervleri dış şoklara karşı emniyet sağlarken bankacılık sistemimiz yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla son derece güvenilir bir yapıda. Birazdan detaylarına gireceğim sorunlu fonların sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemli vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız

yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın gelenile ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz. Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır. Temel yaklaşımımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, az önce vurguladığım üzere yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. 5 Ekim 2026 itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır.
Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımız gelişimini sürdürmektedir ve bu alandaki temel politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması meselenin önemini azaltmamaktadır. Vatandaşlarımızın tasarruflarını etkileyen, piyasaya güvenini zedeleyen veya haksız kazanca yol açan işlemlerin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gidilmektedir. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. En az 10 milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiştir. Eş güdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Şu hususun da altını özenle çizmek isterim. Bahse konu kurumların büyük bir kısmı bağımsız, düzenleyici ve denetleyici otoritelerdir. Kanunlar çerçevesinde kendilerine verilmiş yetkileri kullanmaktadırlar ve kendi kararlarını almaktadırlar. Her biri aldığı kararı usulünce kamuoyu ile de paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulu genel eş güdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları ortak akılla tespit etmektedir. Ayrıca kurulumuz kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Özetle yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hızlı derken hızlı ve doğru şekilde elbette. Hız adına doğrulardan da uzaklaşmadan ama olabilecek en hızlı şekilde yürütülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir, kanuni ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Kıymetli milletvekilleri, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Madoff şirketi krizi, 2018 yılında Endonezya'da yaşanan Jiwasraya krizi ve 2019 yılında Güney Kore'de yaşanan Lime krizi, denetim ve gözetim mekanizmaları güçlü, gelişmiş ekonomilerde de çeşitli piyasa oyuncularının
piyasa bozucu faaliyetlerde bulunabildiğini göstermektedir. Finans piyasalarının yapısında maalesef böyle bir durum var. Çeşitli dönemlerde, çeşitli sebeplerle finans piyasalarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan bu piyasa bozucu yapıları en kısa sürede tespit etmek ve en etkili şekilde tasfiye etmektir. Ülkemizde yaşanan süreçte ilgili kurumlarımızın ve ilgili bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sorumlulukları, Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılmış olan kapsamlı incelemelerle netleştirilecektir. Bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilgili meclisimizin yine çıkardığı çok teferruatlı kanunlar var. Oradaki usuller var. O usuller çerçevesinde elbette bu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. Şu anda sahada 10 müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulumuz bu çalışmaları sürdürmektedir. Gerekirse daha fazla müfettişle de bu çalışmalar etkili bir şekilde yapılacak. İdari sorumluluklar, kişisel sorumluluklar bu süreçte ortaya çıkarılacaktır. Güçlü bir ekiple şu anda sahada olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların benzer sorunlarla bir daha karşılaşılmaması adına gereken ilave tedbirlere de ışık tutacağına inanıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun çıkaracağı rapor sadece sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Aynı zamanda sistemde tespit edilen açıklar da belirlenecek ve buna dönük bir daha böyle sorunların yaşanmaması adına alınması gereken tedbirlere ilişkin de yol gösterici bir raporun çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sürecin öncesinde de çeşitli adımlar atıldığını vurgulamak isterim. Çünkü kamuoyunda, meclisimizde, siyasi çevrelerde de bu tartışılıyor. Hiçbir şey yapılmadı mı bu süreçte şeklinde belli hassasiyetler, eleştiriler dile getiriliyor. Bu çerçevede bu sorunlar ortaya çıkmadan atılmış olan bazı adımları da hatırlatmak isterim. 21 Kasım 2024'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar sonrası para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10'unu hazine tahvil ve bonosunda tutmasını zorunlu hale getirdik. İyi ki bu yapılmış. Bugün bu sayede fonlarda en azından kesin olarak nakde çevrilebilir hazine bonoları ve tahvilleri var. Bunları da elbette yatırımcılar için değerlendireceğiz. 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi hisse senetlerinde manipülasyona ve serbest fonlardaki risklere karşı tedbir alınması hususunda değerlendirme yapmış ve harekete geçmiştir. 18 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar gereği serbest fonlara giriş eşiği 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 17 Haziran 2026'da SPK serbest fonlara uygulanacak yeni düzenlemeler için TEFAŞ uygulama esaslarını onaylamıştır. 20 Temmuz 2026'da TEFAS'ın fon alım satım altyapısı yenilenmiştir. 30 Temmuz 2026'da BDDK 1 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere tasarruf finansman şirketlerine topladıkları kaynakların hangi enstrümanlara yatırılabileceği hususunda düzenleme yapmıştır. 31 Temmuz 2026'da fonların portföyündeki borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının borsa fiyatı yerine en son açıklanan birim net aktif değer ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. 28 Ağustos 2026'da SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımladı. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Rehber ile ilgili fonların işlemleri konusunda önemli kurallar getirildi. Rehberin yürürlüğe girmesiyle sisteme giren sıcak paraya bel bağlayan çeşitli fonlardaki sorunlar görünür hale geldi. Bu adımlar atılmamış olsa sorunlu fonların takdir edersiniz ki büyümeye devam edeceği bir süreç olurdu ve bugünkünden de daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdık.
bu rehberin yayınlanmış olması, sorunlu fonların ortaya çıkmış olması, geriye kalan fonlarda da çok daha güvenceli bir yapının oluştuğunu da göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte kurumsal ve kişisel sorumluluklar Devlet Denetleme Kurulu süreci sonucunda netleşecek ve bunun gereği yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, Eylül ayı ortasında sermaye piyasalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kurulumuz ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon almıştır. 16 Eylül 2026'da belirli kişiler ve portföy yönetim şirketlerine 2 yıl borsada işlem yasağı getirilmiş, bazılarının ise tüm lisansları iptal edilmiştir. 17 Eylül 2026'da Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştır. Sorunun diğer fonlara ve finansal sisteme yayılmasını önlemek için önemli kararlar alınmıştır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasaya ilave likidite sağlanmıştır. SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Ayrıca bu şirketlere ait diğer fonlar da TEFAS'ta işleme kapatılmıştır. Bir anlamda sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereği yapılmıştır. BDDK tarafından sorunlu gruplara ait 3 bankanın Tera Yatırım, Destek Yatırım ve Hedef Yatırım ve 2 faktöring şirketinin Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring TMSF'ye devri kararlaştırılmış ve bu devir gerçekleştirilmiştir. Emlak Katılım Bankası tarafından Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devir alınma süreci başlatılmıştır. Bağımsız idari otoriteler bu adımları atarken adli süreçler de hızlı ve etkin bir şekilde devreye girmiştir. Halihazırda adli süreçlerin de devam ettiğini göz önüne alarak anayasa ve iç tüzükteki yargı mercilerinde görülmekte olan davalara ilişkin sınırlar çerçevesinde Adalet Bakanlığımızın ve yargının süreç içindeki çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz etmek isterim. Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85'i tutuklu iken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 15 Eylül'de 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur. Diğer yandan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili olarak hak sahiplerine ilişkin talep edilen tüm veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yoğun olarak anlık ve günlük çeşitli rapor talepleri ivedilikle karşılanmaktadır. Ayrıca SPK'nın almış olduğu karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili 6 aracı kurumun ve 7 portföy yönetim şirketinin hesaplarından kıymet ve nakit çıkış işlemleri SPK gözetiminde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve Takas Bank'ın ortak kararıyla kontrollü olarak yürütülmektedir. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin gereği olarak
bütün kurumlarımız arasında eş güdüm içinde ve süratle yürütülmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmasını vakit geçirmeden oluşturduk. 29 Eylül 2026 tarihinde ilgili fon yatırımcılarının meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlığını yaptığım fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. İlk toplantıda sermaye piyasası kurulumuz tasfiye kapsamındaki fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konmuştur. 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığımız ikinci fon kurulu toplantısında ise sermaye piyasaları kurulumuzun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin çalışmalar, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmaları bir süredir devam eden kanun teklifi taslağına nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü ilgili tüm kurumların katkısı ile hazırlıkları yapılan kanun teklifi taslağı Fon Koordinasyon Kurulu 3. toplantısında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan taslağa teknik düzeyde son hali verilerek grubumuz aracılığıyla meclisimizin takdirine sunulacaktır. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza, milletimize herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış net bir şekilde vurgulanmıştır. Yatırımcıların en önemli beklentisi olan tasfiye sürecindeki yol haritamızı kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışmış olan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir. Fonlara ilişkin yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti, fon mal varlığının gerçek durumunun tespiti yapılmıştır. İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır. 7 şirketten sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabii takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren
taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana

para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayısal bazı verileri de bu çerçevede sizlerle paylaşmak isterim. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı bulunmaktadır. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır bu yatırımcılara. Bu şirketler kapsamında geriye kalan 49 özel fonda ise 2098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunlarının çözülmesi planlanmaktadır. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede Merkezi Kayıt Kurumu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Bunu kısaca şöyle bir örnekle izah edebilirim. Bir X şahsı düşünün. İşte 1 milyon lira yatırmış sisteme. Bu parası 5 milyon olmuş. Arada 4 milyonunu çekmiş. Şimdi biz bunun ana parasını çektiğini düşünüyoruz. Onu ödemeyeceğiz. Ama 1 milyona kadar sistemin içinde olan, çekmemiş olan miktarlar bu net yatırım tutarı tarifiyle ödemelere konu olacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların dolayısıyla tamamı ödenmiş olacak. 1 milyonun üstü olanla hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacaklardır. Bu sonraki hakları tabii baki kalmak koşuluyla. Merkezi Kayıt Kurumu kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takas Bank'tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve bir adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacakları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından belirlenecek kriterlerle fonlara adil bir şekilde dağıtılacaktır. El konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılarak ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Elbette takdir meclisimizindir. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar kanun metni nihai halini Yüce Meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Sayın Meclis Başkan Vekilim, kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine getiren bir anlayışla yürütmektedir. Tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahibi olacak yatırımcılarımızın haklarının korunması için gereken adımları atarken haksız kazanç sağlayanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Aynı zamanda yaşanan tecrübeyi sermaye piyasalarımızın işleyişini
daha da güçlendirilmesi

0: değerlendirecek bir imkana dönüştürmekte kararlıyız. Bu çerçevede yapısal bazı hususları içeren bir kanun çalışmasını da sürdürüyoruz. Bu olağanüstü tasfiye kanun teklifi dışında daha yapısal bir takım hususları içeren bir kanuni hazırlığı da değerlendiriyoruz. Ancak bu hazırlığın Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra meclisimizin takdirine gelmesini daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu sadece az önce arz ettiğim gibi sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Sistemdeki varsa açıkları da ortaya çıkarmış olacaktır. Bu çerçevede gerekli daha yapısal düzenlemeler içeren bir kanun teklifini de zamanı geldiğinde Yüce Meclisimizin takdirine gruplarımız aracılığıyla getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yaşananlar, özellikle tekrar tekrar altını çizmek istiyorum, sermaye piyasalarımızın hiçbir şekilde bu hukuk dışı işlemleri yapmamış fonları veya diğer araçlarına teşmil edilmemelidir. Tam aksine son kurallar bu sorunun ortaya çıkmasını hızlandıran kurallar, sorunlu fonların daha doğrusu belirginleşmesini ve tasfiyesini imkan dahiline sokan kurallar mevcut fonların güvenilirliğini de arttırmıştır. Bu kurallar çerçevesinde işleyen fonlar eskisinden daha güvenilir bir çerçeveye de kavuşmuştur. Piyasalarımızda sistemik bir risk yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda sosyal medyada, medyada milyonlarca insanımıza zarar verecek bir şekilde sermaye piyasalarımız üzerinde, borsamız üzerinde gereksiz tartışmaların, spekülasyonlarında hiç kimseye faydası yoktur. Ne milletimize ne yatırımcılarımıza. Bu konuda da hepimize düşen ortak sorumlulukları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki ve bölgemizdeki birçok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye dünyadaki bütün bu olumsuz koşullara rağmen büyümeye, istihdam üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili de sevindirici bir haber aldık. %30'un altına uzun bir süreden sonra geldi. Savaşın etkisiyle Merkez Bankamızın hesabına göre 7 puan ilave bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz halde %30'un altına düşmemiz önemli bir gelişme. Oradaki kararlı mücadelemizi de devam ettireceğiz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz de nettir. Kalkınmamızda sermaye piyasalarımızı çok önemli, çok etkili, çok anlamlı mekanizmalar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen daha derin ve güçlü sermaye piyasaları için de kararlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte hukuku ve milletimizin son derece haklı hassasiyetlerini esas alacak, hiçbir suistimali karşılıksız bırakmayacak ve milletimizin ve yatırımcılarımızın haklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız. Bu düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Yapılacak istişarelerin sermaye piyasalarımız için, yatırımcılarımız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi. Fonlardaki gelişmelere ilişkin, atılacak adımlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ekranda son dakika olarak da aktardık hepsini. Bir araya gidelim, aranın ardından Bloomberg HT Ekonomi canlı ekonomi yayınları devam edecek.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Bu bölümde Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları üzerinden biraz konuşacağız, değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon tarafındaki gelişmelere, sürece ilişkin önemli açıklamaları vardı. Mehmet Taylan, Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı yayına katılacak. Mehmet Bey merhaba.
2: Merhabalar Zeynep Hanım.
1: Şimdi önemli açıklamaları oldu dediğim gibi Cevdet Yılmaz'ın, özellikle kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılacağını öngördüklerini bildirdi. Yarın olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin A1 Kapital

0: yapısal bir nitelik taşımadığını sermaye piyasalarına ilişkin bu yaşanan sürecin vurguladı ve dedi ki yani olanı olduğu gibi değerlendirelim, gerçekçi olalım, olumlu olumsuz anlamda aşırıya gitmeyelim mealen bu mesajları verdi. Yine tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını oluşturuyor notunu da düştü. Hane halkının finansal varlıklarının da %2,4'üne karşılık geldiğini söyledi. Önce küçük yatırımcının ödemelerinin yapılacağını vurguladı. Şimdi şöyle sorayım Mehmet Bey, sürecin hızını, bu verilen cevapları, açıklamaları piyasaların toparlanmasına üreteceği etki açısından da nasıl okur, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii öncelikle bu üç şirketin, yani A1 Pardus ve Buz Portföy Yönetim şirketlerine bağlı 17 fonun içindeki 43.643 kişiye yarından itibaren ödemeler yapılmaya başlanacak. Oradaki tasfiye süreci, olağan tasfiye süreci yarın itibariyle başlayacak. Bu oradaki işte bu 43.600 kişinin yarın itibariyle fonlarındaki tutarlarına ulaşacağını gösteriyor. Tabii burada tasfiye, olağan tasfiye koşulları daha önce SPK'nın 2026-61'de sayılı bülteninde açıkladığı şekliyle olacak. Fonun tasfiye sonucu oluşacak tutarları yatırımcılara kendi pay katılma payı oranlarında ödenecek. Onun haricinde bir önemli noktada Atlas Portföy'e ait fonların da olağan tasfiye sürecine alınıp alınmamasının incelendiği, burada da bir mutabakata varılırsa Atlas Portföy'e ait fonların da bu diğer üç şirket gibi olağan tasfiye sürecine alınması söz konusu. Onu öğrenmiş olduk. Diğer kısımda Tera Portföy'e bağlı 388 değil 718 kişi ve diğer 3 şirkete bağlı 101 bin kişi civarında, yanlış hesaplamadıysam, bir hak sahibi olduğunu öğrendik. Burada tabii kanun meclise sunulacak, cuma ya da pazartesi sunulacak diye biliyorum, son haliyle kanun teklifi. Meclisten geçmesi durumunda olacak akışa da bir ön yol haritası göstermiş oldu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Orada öncelikle bu ara ödemeler yapılacak. Bu ara ödemeleri yapılarken de MKK'da yazılımın da tamamlandığını söyledi. Net yatırım tutarı üzerinden ödeme yapılacak. Net yatırım tutarıyla ilgili de hani bir formül vesaire, o da herhalde açıklanacaktır nasıl hesaplanacağı daha net şekilde, ama Sayın Yılmaz'ın söylediğinden, hani verdiği örnekten anladığım, 1 milyon para yatırmış bu fonlara ama 5 milyon arada çekmiş, karını alıp çekmiş bir kişinin ödemesi olmayacak dedi. Ben buradan şunu anlıyorum, diyelim ki siz 1 milyon içeri soktunuz, arada bir 600 bin çektiniz, sizin net yatırım tutarınız 400 bin lira olarak değerlendirilecek. Ama bu konu tabii ki şeye gelecek resmi açıklamayla, netleştirilmesiyle daha da net hale gelecektir.
0: Evet.
1: Bu konu bir şeydi, tam aydınlanmamış olmakla beraber yatırılan, ona yatırılan parayla daha arada yapılan çekim işlemleriyle oluşan fark, anladığım kadarıyla net yatırım tutarı olacak. Bu net yatırım tutarı da en küçük, evet, yatırımcılardan ve para piyasası fonlarından başlamak üzere 1 milyona kadar kanunun geçmesiyle beraber bu ay içinde gerçekleştirilecek.
0: Mehmet Tayran, teşekkür ediyorum. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Kendisinin ilk değerlendirmesini aldık. Konuşmaya devam edeceğiz. Burada noktalayalım. Ama dediğim gibi Bloomberg HT canlı ekonomi yayınları devam edecek. Ve hem Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını ve daha fazlasını konuklarla değerlendireceğiz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Takip edenlerin bileceği üzere Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına kulak verdik. Son dakikalarda o açıklamalara ilişkin detaylar dönmeye devam edecek biz yayın esnasında sizlerin huzurundayken. Piyasalara da baktığımızda günün BIST 100 açısından penceresinde gördüğümüz 12 bin puana doğru çekilme. Şu an itibariyle %2,40'lara varan yüzdesel bazda aşağı yönde değişimle. Hacme baktığımızda da 71 milyar TL ile ve bununla beraber de BIST 30 ve sınayide %2'nin üzerinde, ulaştırmada %1,5'u aşan, bankacılıkta %1'in biraz üzerinde düşüş karşımıza çıkar vaziyette. Dolar TL'de 49.20'lere geldik. Euro TL'de 55.01'e kadar çekilmiş durumda. Neden? 2-3 gündür özellikle akıllı parada da dile getirmeye çalıştığım gibi Euro Dolar'da 1.12'nin de altına sarkan görünüm ile CDS'imiz 250'de şu an tam olarak. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimiz bugün faiz bazında yön olarak aşağıyı gösteriyor. %39,80'lik bir 2 yıllık ve %35,35'lik bir 10 yıllık görüyorum. Bununla beraber Brent petrol tekrar 101 doların üzerine geldi. Ons gümüş ve ons altında da %1 ila %2'lik düşüşler var. Bitcoin de o sağlam duruşunu bugün çok koruyamamış açıkçası. %2,5'lara varan düşüşle 83.500 dolarlarda ABD 10 yıllıkları da tekrar yönünü yukarıya çevirdi. %5,33'ün üzerinde bir ABD 10 yıllığı görüyorum. 102'nin üzerine tekrar gelen, hatta 102,5'a yaklaşan spot dolar endeksiyle. Bir dakikalık bir özet yaptık. Hemen şimdi Paribu'ya gideceğiz. Emirhan Erdoğan'a araştırma ve raporlama bilimi yöneticisi, onun notlarını alacağız. Emirhan sendeyiz.
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle bugün KVS'leri yakından ilgilendiren, hatta doğrudan ilgilendiren bir haberle açılışı yapacağız. Bugün resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme kapsamında hem genel kimlik tespiti sınırları hem de elektronik transferler ve kripto varlık transferleri bakımından uygulanan bir parasal eşik vardı. Onlar artırıldı. Buna göre daha önce kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen 15.000 TL veya üzerindeki kripto varlık transferleri için uygulanan eşik 30.000 TL'ye yükseltildi. İşlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı bakımından 185.000 TL olarak uygulanan eşik ise 370.000 TL'ye çıkarıldı. Finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu aracılığıyla müşteriyi doğrulaması halinde imza örneği alınmamasına imkan tanındı. Son bir değişiklik daha, o da yönetmeliğin denetime ilişkin 38. maddesine yönelikti. Buna göre belirli hükümler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu hazırlanacak. Denetim sırasında bir yükümlülük ihlali tespit edilmesi halinde söz konusu ihlal aynı rapora işlenecek ve bu rapor ayrıca yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine de geçebilecek. Yerli KVHS'leri doğrudan ilgilendiren bu haberle açtık. Yurt dışına gözümüzü çevireceğiz. Startail Japan faiz ve ana para ödemelerinde yeni endeksli bir stable coin'i kullanmaya karar verdi ve buna endeksli stable coin'i kullanacak bir dijital kurumsal tahvil çıkardı. Bu, Japonya'da bir kurumsal tahvil için böyle bir ödeme yapısının ilk kez kullanılması anlamına geliyor. Sadece Japonya'daki yatırımcılara sunuldu bu tahvil. Stable coin'leri geleneksel kurumsal finansman mekanizmalarına entegre etmek için de önemli bir pilot proje niteliği taşıyor. Duyuruda tahvilin büyüklüğü, kupon oranı veya vadesi açıklanmadı. Bunu da not düşelim ve geçelim son olarak Ethereum ağındaki gelişmelere. Ethereum ekosisteminin önemli katman iki çözümlerinden biri olan Blast ve popüler NFT projesi Pudgy Penguins tarafından desteklenen yine Ethereum katman iki ağı Abstract faaliyetlerini sonlandırdıklarını duyurdular. Arka arkaya iki gün açıklamalar geldi. Blast projesi geçmişte 2,3 milyar dolarlık toplam kilitli varlık ya da değerlemeye ulaşmıştı ve kripto para piyasasında bu açıdan çok dikkat çekmişti. Öte yandan Abstract'a baktığımızda orada ağın kapatılmasına ilişkin herhangi bir neden ya da kullanıcı varlıklarının nasıl taşınacağına dair bir bilgi verilmedi. Kapanmalar tabii bize katman 2 sektöründe rekabetin nedenli yoğun olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da oldukça önemli gelişmeler bu şekildeydi. Çağlar Kuzlukluoğlu, söz yeniden sizde.
1: Teşekkür ediyoruz biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Hemen stüdyodaki konuğumuza dönüyoruz. Dünya Likit Gaz Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Poyraz'a. Melih Bey, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Enflasyon, büyüme, içerideki gündem maddeleri, dışarıdaki gündem maddeleri birçok önemli şey var ama tahminimce özellikle salgından itibaren enerji o gündemden hiç düşmeyen tüm veçeleriyle bir konu ve bununla ilgili olarak da hem Türkiye'nin konumunu hem de dünyayı ciddi anlamda sarsıntıların ve dalgalanmaların etkisi altına aldığı bir süreç. Öncelikle şunu sorayım, LPG'den bahsedeceğiz belki ama enerjiyle ilgili yılın sonuna yaklaşırken bir pencere açsak orada bize resim neler gösterir?
3: Tabii şimdi aslında Hürmüz Boğazı baktığınızda akaryakıt aşağı yukarı %20'si oradan geçiyor. Bu LPG'de yani gazla aşağı yukarı %30. Dolayısıyla gaz açısından daha önemli oradaki geçişler. Tabii ki buradaki aksama fiyatları arttırıyor. Burada en nihayetinde tabii ki tüm devletler bunun daha makul bir şekilde olması için ellerinden geleni gayreti gösteriyorlar. Tabii Türkiye çok birçok ülkeye göre, örneğin Hindistan'a göre, Bangladeş'e göre çok daha avantajlı durumda. Çünkü ülkemize dünyanın her tarafından gaz getirebiliyoruz, akaryakıt getirebiliyoruz. Amerika'dan, Cezayir'den, Rusya'dan belli ölçülerde. Dolayısıyla da açıkçası biz konum itibariyle diğer ülkelere nazaran çok daha avantajlı bir konumdayız. Ama tabii ki fiyat artışından da nasibini alıyor ülkeler, kişiler.
1: Peki arz talep dengesi açısından konuşacak olursak siz tabii Türkiye'nin önemine dikkat çektiniz bu noktada ama bu jeopolitik konuların özellikle İran Savaşı öncesi ve bugün ekseninde dengesi nasıl? Burada hem Türkiye hem dünya ölçeğinde yılın sonuna nasıl bir gündemle giriyoruz?
3: Şimdi en nihayetinde LPG artık eskisi gibi sadece rafinerilerden elde edilmiyor. Doğal gaz tabanlı ve bunun da en büyük kaynağı Amerika. LPG dolayısıyla benzine nazaran bu aradaki makas yani ucuzluk artıyor, artacak da. O yüzden de bundan sonraki dönemlerde bu benzine kıyasla LPG ucuzladığı için de açıkçası buradaki talebin artmasını biz bekliyoruz. En nihayetinde dünya çerçevesinde. Bir de tabii şu var, dünyada tabii ülkemiz çok şanslı. Niye çok şanslı? Yani bizim enerji altyapımız çok gelişmiş. Birçok 2 milyar insanın hatta 2.1 milyar insanın bu temiz yakıtlara erişimi yok. Yani bu ne demek? Aslında 2.1 milyar insan çalı çırpı, katı atık dediğimiz bunlarla yemeklerini yapıyorlar. Dünyada 2.5 milyon çocuk bundan açıkçası hayatını kaybediyor. Niye? Günde 4 saat oradaki kadınlar belli ülkede, Afrika'da veya Asya'da 4 saat o çalı çırpı bulmak için uğraşıyorlar. Ve bunu yakarken de 2,5 milyon dünyadaki çocuğumuzu kaybediyoruz. Dolayısıyla da daha dünyada çok ciddi manada LPG'ye ve temiz yakıtlara ihtiyaç var. Biraz ben baktığımda en nihayetinde doğru, LPG'ye baktığınız zaman fosil bir yakıt. Fakat siz eğer bunu kullanmazsanız, yani ya elektrikli ocak kullanıyor olmanız lazım. Dünyanın birçok yerinde maalesef elektrik büyük sıkıntı. Bunu kullanmadığınızda neticede ağaçların kesilmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla aslında karbon açısından da çok olumlu. Dünyadaki baktığınızda bu ölümleri ve dünyadaki kadınlarımızın hayatlarını iyileştirmek için bizim bu yakıta daha uzun süre ihtiyacımız var.
1: Aslında biz belki görünürde ilk aklımıza gelen kavramları konuşuyoruz ama böyle de madalyonun bir de diğer yüzü var. Şunları sormak isterim. 3 tane kavram özellikle yine salgın sonrasında bu enerjiyle ilgili hiç gündemden düşmeyen hali oldukça vurgular vaziyette. Bir tanesi arz güvenliği, bir tanesi hem enerji konusunda çeşitlendirme, bir de rotayı çeşitlendirme. Bununla beraber de depolama kapasitesi. Buna Türkiye ve dünya ölçeğinde baktığımızda neler konuşabiliriz?
3: Şimdi dünyada maalesef belli ülkeler, örneğin Hindistan, gazının aşağı yukarı %90'ını Körfez'den alıyordu. İşte bugün akaryakıta baktığınızda Japonya, ki çok aslında konservatif bir ülke, neredeyse akaryakıt %90'ını Körfez'den alıyordu. Türkiye'ye açıkçası iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum ben. Hem sektör olarak hem de ülke olarak ciddi bir çeşitlendirme var. Yani doğalgazla yapılan yatırımlar tabii çok kritik, çok önemli. Bizim tek bir ülkeye bağımlı olmadan her ülkeden bunu temin etmemiz çok önemli. Biz şimdi tabii başka ülkelerde de faaliyet gösteriyoruz. Oralara baktığımızda maalesef birçok ülkede akaryakıt tahtiti oldu. Yani işte gittiniz belki işte 15 litre alabildiniz, saatlerce beklediniz. Türkiye'de biz bunu çok hissetmedik. Evet, fiyatlar çok arttı doğal olarak. En nihayetinde bu ithal edilen bir ürün. Çoğu hem gaz hem akaryakıt. Ama tabii biz bu çeşitlendirmeyi yıllar içerisinde sadece bu gaz olarak da düşünmeyin. Yani o yenilenebilire yapılan yatırımlar ve gaz açısından işte doğal gazı, LPG'si, çeşitliliği bize bu krizde ülke olarak çok daha bunu rahat atlatmamızı sağladı. Tabii ki bunun hane halkına baktığımızda fiyatların artmasından dolayı negatif bir etkisi var. Ama en nihayetinde bu ürün her şey için çok gerekli. Yani tarladaki, oradaki o meyve sebzeyi şehire getirmeniz için de akaryakıta ihtiyacınız var. Evlerin ısınması için de ihtiyacınız var. Yani Türkiye'de bunun biz yokluğunu çok şükür hissetmedik. Bundan sonra da o çeşitlendirme tabii ki her zaman olduğu gibi artarak devam edecektir. Tabii dünya çok ciddi bir ders aldı burada. Yani sadece tek bir ülkeye, tek bir bölgeye bağlı kalmamanın önemi ortaya çıktı. Bazen bu fiyatın da ötesinde bu çeşitlendirme çok kritik olduğunu açıkçası düşünüyorum.
1: Tam burada konuyu ulaşıma getirmek istiyorum. Çünkü ciddi anlamda işte yenilenebilir enerji perdesi öyle ya da böyle açıldı ve bu biraz daha derinleşmeye başladı karşımızdaki manzara bakımından. Özellikle burada yenilenebilir enerji unsurları açısından LPG ne anlam ifade ediyor? Bölgesel anlamda Türkiye'nin biraz önce diğer ülkelere göre aslında küresel ölçekte de farkına dikkat çektiniz. Türkiye'nin stratejik önemi var mı? Ve bununla beraber ister istemez otomotiv sanayi açısından da farklı bir takım konumlandırmalar içerisinde sürekli bir takım yeniliklere rastlıyoruz. Burada belki LPG ile ilgili konuşulacak önümüzdeki süreçte de yeni şeyler var mı?
3: Şimdi tabii ki en nihayetinde bu LPG'ye yani otogaz şu anda bizim baktığımız zaman Türkiye'de 4 milyon ton bir gaz tüketiliyor. 4 milyon ton kadar. Bunun da önemli bir kısmı %85'ten fazlası aslında otogaz. Şimdi otogaz benzine kıyasla şu anda %40-45 bir avantaj sunuyor. Tabii ki bunun elektrikli araçlar artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Fakat LPG aslında önemli bir geçiş yakıtı. Niye? Hem uygun ve daha uygun olmaya devam edecek. Yani aslında halkımız büyük bir rahatlıkla bu ürünü kullanmaya devam edebilirler. Hem de ekonomilerine faydası olacak. Oluyor da bu ürünün. Yani %40-%45 dediğinizde yani bugün 4000 lirayla 5000 lira bir depoda olsa yani ciddi aşağı yukarı hakikaten baktığınızda 1500-2000 liraya varan bir tasarruf söz konusu. Ve bu tasarrufun da artmasını biz açıkçası öngörüyoruz. Bir de bugün baktığınızda aşağı yukarı %15'e varan bir karbon salınımında düşme söz konusu. İşte mazota veya benzine kıyasla aslında

0: Hem çevreye daha duyarlı oluyorlar hem de açıkçası daha uygun bir şekilde bütçelerine daha makul bir şekilde yani ulaşımlarını sağlama imkanına kavuşuyorlar.
1: Son sorum da hem bununla ilgili kamuoyu oluşturması adına tarih ve etkinlikler ekseninde Türkiye'de de dünyada da örneklere rastlıyoruz. Bu ve siz hazır konuyu maliyet tarafına getirmişken artık temel ihtiyaçlar diyoruz ve bunun içerisinde kuşkusuz işte ısınmaya dikkat çektiğiniz ulaşım, bunlar insanın hayatından mümkün bir şekilde çıkmasına imkan olmayan şeyler. Özellikle maliyet açısından Türkiye'deki fiyat dengesi açısından ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi Türkiye tabii aslında birçok ülkeye göre daha avantajlı. Demin de bahsettim. Çünkü Türkiye'ye çok farklı yerden akaryakıt veya gaz gelebiliyor. Açıkçası o yüzden de diğer ülkelere kıyasla bizim kullandığımız yani oradaki akaryakıttaki fiyat politikası diğer ülkelere nazaran çok daha avantajlı. Tabii ki bunun belli bir miktarda olması gerekiyor. En nihayetinde bu fiyat uluslararası piyasalarda oluştuğu için uluslararası piyasalardan da çok da kopamıyorsunuz. Ama ülkelere ve diğer ülkelere, yakın ülkelere baktığımızda ülkemizdeki akaryakıtın hem kalitesi itibariyle hem de fiyatı itibariyle yani daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.
1: Takvimle ilgili anladığım kadarıyla bir kamuoyu oluşturulması adına LPG, evet. Likit gaz.
0: Önümüzdeki hafta yani 12-16 Ekim'de Dünya Likit Gaz Kongresi'ni ülkemize gerçekleştiriyoruz. Bu hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından bir ilk. Çok önemsiyoruz. Sektör açısından açıkçası ciddi efor harcadık. Buraya birçok dünyadaki yönetici, birçok dünyadaki açıkçası devlette çalışan önemli insanlar önümüzdeki hafta Türkiye'ye açıkçası akın edecekler bu kongreye gelebilmek için. Açıkçası heyecanlıyız. Umarım hem ülkemiz açısından hem de sektörümüz açısından çok olumlu bir sonucu olacak.
1: Başarılar dileyelim biz de. Çok teşekkür ederiz bugünkü detaylı yanıtlarınız için de. Dünya Likit Gaz Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Poyraz bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da. Bu arada programı açarken söyledik. Fiyat hareketliliği bakımından petrolün 100 doların üzerine geldiği ABD tahvil faizlerinin tekrar yönünü yukarıya çevirdi ve spot dolar endeksinin 102,5'a yaklaştığı ortamda ons gümüş de %3,35'e çıktı. Aşağı yöndeki seyirin derinliği altında da ekranda görebileceğiniz üzere %2'yi aşan bir düşüş var. Şu an itibariyle hali hazırda biz bol bol yine enerji tarafına dikkat çektik değerli konuğumuzu Melih Poyraz'la. Burada da petrolün gelmiş olduğu seviyeler anlaşılan o ki hem bölgedeki tansiyon küresel fiyatlamalar açısından yansımada karşımıza bugün itibariyle tekrar çıktı. Hem de özellikle kıymetli metaller tarafında yönü bir miktar daha aşağıya çevirdi. Bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Bloomberg TT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: çiçekleri ellerinde yanarken paylaştık sessiz.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Akıllı para devam ediyor. Saniyeler, saatler hızla geçiyor ama güne ilişkin aslında ilk saatlerde güne uyandığımız vakitlerden kalan ve önemli bir gelişmenin şu an detaylarına göz atacağız. FTSE Russell Türkiye'nin gelişen piyasa ülke statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı şeklinde. Birazdan da bir sorun çıkmazsa Doktor Berra Doğaner'le hem bu konuyu hem de Cevdet Yılmaz'ın fon konusundaki açıklamalarına değineceğiz. Ama önce detaylar.
1: FTC Russell Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. Endeks sağlayıcı, fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü belirtti. Endeks sağlayıcısı yıllık ülke hisse senedi sınıflandırması değerlendirmesinde FTC Russell Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayımladığı fiili dolaşım oranlarının temelini oluşturan verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendiren Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'yla görüşmelerini sürdürüyor, dedi. FTC'nin açıklaması Türkiye'nin hisse senedi piyasasının değerinden milyarlarca dolar silen fon krizinin yaşandığı bir dönemde geldi. Küresel endeks sağlayıcıları MSCI, S&P, Dow Jones Indices ve FTC Russell son birkaç ayda hissedar şeffaflığı, fiili dolaşım oranları ve erişilebilirlik konularındaki endişeleri nedeniyle Türkiye'yi uyarmıştı. Endeks sağlayıcılar Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmesi için son tarihler belirleyerek yetkililerden adım atmalarını talep etmiş, aksi takdirde ülkenin gelişen piyasa statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. FTC Russell Eylül ayındaki 6 aylık değerlendirmesi kapsamında 24 Türk

0: şirketini endekslerinden çıkarmıştı.
1: Evet, biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. Biraz önce konuğumuzla da ele aldığımız enerji konusuyla ilgili de fiyatlama tarafında hareketlendiği bir gün, 101 doların üzerinde, halen hatta 101,5 doların üzerinde bir Brent petrol söz konusu ve Akyatırım stratejisti Uras Çay da savaş sona erse de petrol fiyatlarında düşüşün sınırlı olabileceğine dair bir değerlendirme yaptı. Bunun detaylarına bakalım şimdi.
2: Olumlu senaryodan gidelim. Şimdi en olumlusunu bir işlemeye çalışalım. Diyelim ki yarın anlaştılar ve Hürmüz normal bir şekilde açılıyor vesaire. Petrol fiyatları savaş öncesi zamana döner mi? Yani bu soru üzerinden devam edelim. Şimdi dün biz işte aynı zamanda Akbank ekonomik araştırmalardaki arkadaşımızla beraber, Çağlar çok sağ olsun, çok güzel bilgiler sağlıyor. Ondan da çok şey öğreniyorum zaten. Çok güzel bir İşte toplantı gerçekleştirdik. Bir, taşımacılık maliyetleri ciddi oranda artmış durumda. Yani savaş öncesi bir varil petrol taşımaya yaklaşık %10 taşıma maliyeti ödüyorsanız, işte 70 dolar Brent, 7 dolar taşıma maliyeti diyelim, şu anda %35'lere geldi o rakam. Ya çünkü ya sigorta masrafları arttı, her şey arttı. Dolayısıyla taşımacılık bir maliyeti var. İki, ürün marjlarında bir gerileme yok. Yani dizel fiyatlarında çok ciddi bir gerileme görüyor muyuz? Daha değil. Yani gerçekten işte motorin dizel fiyatları vesaire yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla o ürün marjlarının ham madde petrolü tarafında da bence hem o taraftan hem bu taraftan bir etkisi oluyor. Üç, çok ciddi bir şekilde stratejik rezervlerden satışlar yapıldı değil mi bu süreç zarfında? Bunları geri koyacaklar. Aşağıdan dolayısıyla bir talep yaratma durumu oluyor fiyat bazında düşündüğünüzde. Şimdi bunları hesaba aldığınızda savaş öncesi 70 dolar ya da 65 dolardı, her neyse. Savaş bugün bitse ve yarın her şey normal desek, bütün bu maliyetler ve değişkenleri şey yaptığımızda zaten 80-85 doların aşağısına gerilemesi çok gerçekçi değil. Hatta belki onun üstünde de kalabilir. Dolayısıyla bu tarafta önemli çözümler olacak mı? Onları da takip etmek gerekiyor. Soruyu, yani jeopolitik soruya cevap veremiyorum. Bilerek mi değil mi bilmiyorum. O derece büyük bir bilgim yok. Evet. Ama petrol fiyatları, her şey güzel olsa da aşağıya gidebilecek sınırı savaş öncesine göre ciddi oranda yukarı çıktı. Onu belirtmek isterim.
1: Evet, Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner şu anda bağlantıda karşımıza. Berra Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sizden tabii ki Doktor Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına ilişkin bunu tabii ki kendi zihinsel süreçlerinden geçirerek algılayan yatırımcılar var, profesyoneller var ama buna ilişkin değerlendirmelerinizi merak ediyorlardır. Ben şu soruyu sorarak başlamak istiyorum size. Tabii herkesin gözü tabiri caizse burada, özellikle yatırımı olanların, ben bununla ilgili nasıl bir karşılık bulacağım şeklinde, ama özellikle toplam yatırımcı sayısı içerisinde mevcutta tavsiye edilen fonların oranı vardı. %2,4 yanlış hatırlamıyorum. Bu Türkiye sermaye piyasaları açısından konumlandırma olarak nasıl bir rakam, açıklamaları özellikle piyasaya yön vermesi açısından nasıl buldunuz?
3: Sayın Cevdet Yılmaz tabii konuya çok hakim. Çünkü tasfiye ile görevlendirilen kurulun başkanı da kendisi. Bu yüzden elinde datalar var, yol haritası var. Bugün çok net mesajlar verdi. Uzun süredir yatırımcının duymayı beklediği konulara değindi. Şu çok önemli, tabii ki panik olmaması açısından toplam fon büyüklüğü içinde bu süreçteki sorunlu fonların küçük olduğunu vurguluyor. %4,77 dedi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat yine de biz tek tek bu fonlara yatırım yapmış kişiler için bunun öneminin de farkındayız diyor. Bu değerli bir şey. Ben de katılıyorum buna. Tamam, hakikaten fon ekosisteminin belki küçük bir parçası ama orada 10 bin lirası bile bulunan, 50 bin lirası bile bulunan kişi için bu son derecede önemli bir rakam. Bilhassa küçük yatırımcılar. Çünkü para piyasası fonları işin içinde. Hani hiç olmaması gereken enstrümanlar da bunun içinde olduğu için olay çok farklı bir boyutta. Çağlar Bey, ben yatırımcının, izleyicilerimizin neyi merakla dinlediğini tahmin edebiliyorum. Müsaade ederseniz bu biraz detaya gireyim.
1: Buyurun, hani buyurun. Buyurun. Söz sizin, buyurun.

0: Tamam. Sayın Yılmaz'ın açıkladığı yol haritasına göre iki kategoriye ayırmış tasfiye sürecini. Olağan usulle tasfiye edilecek fonlar var. Olağanüstü usulle tasfiye edilecek fonlar var. Bir kere 43 bin küsur yatırımcı şu anda derin bir nefes aldı. A1 Kapital, Wüls ve Pardus adlı 3 portföy yönetim şirketinin 17 adet fonunda 43.643 yatırımcı var. Bu fonlar olağan usulle tasfiye edilecek dedi ve yarın tasfiye edilecek dedi. Dolayısıyla belli ki bunların varlıkları katılma belgesi tutarları ile eşleşiyor. Bir açık yok. Dolayısıyla yarın sanki herkes çekme talebi vermiş gibi, fon bozma talebi vermişçesine bu 43 bin yatırımcının varlıkları kendilerine ödenecek. Muhtemelen en son açıklanan fiyat üzerinden ödenecek ki hani bunun çok da büyük bir önemi yok şu noktada hangi fiyat üzerinden ödendiğinin. İkinci önemli bir şey, Atlas Portföy adlı yine tasfiyeye tabi tutulan üçüncü bir portföy yönetim şirketinde bunlarda da 56 bin yatırımcı var. Sayın Cevdet Yılmaz dedi ki orayla da onun sahipleriyle de görüşmelerimiz sürüyor. Onlar biraz daha hani açık var anlaşılan orada bir miktar açık var. Katılma belgesi olması gereken katılma belgesi sahiplerinin olması gereken varlıkları ile olan arasında bir fark var. Ama Atlas'ın sahipleri, bunlar Türkiye'de bilinen bir grup bu arada, grup olarak baktığımızda, aile olarak baktığımızda belli ki bir destek, bir o açığı kapama yolunda bir görüşme sürdürülüyor. Ve ben şuna da inanıyorum, eğer ileri bir aşamada olmasa bu görüşmeler, Sayın Cevdet Yılmaz bunu bu şekilde söyleyip yatırımcıları da ümitlendirmezdi. İnşallah oradan da iyi bir haber alırız. Eğer öyleyse Atlas portföydeki 56 bin kişi de yine bu fonlardaki bütün alacaklarını alacak. Gelelim diğer büyük kitleye. 3 fon, Tera, Pusula ve Hedef. Bu 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği fonlar olağanüstü tasfiyeye girdi. Olağanüstü tasfiyede ise bunun özü dedi, ivedilikle Ekim ayı içerisinde bu meclise sevk edilen yasanın onaylanmasını takiben, ki mutlaka ilk meclis gündemine gelecek yasa budur. Ekim ayı içerisinde bu 3 portföy yönetim şirketinden payı olanlara da birer milyon lira maksimum olmak üzere ödeme yapılacak diye belirtti. Bu birer milyon lirayı öderken de öncelik küçük yatırımcıda, yani listeyi önlerine alacaklar her bir fon bazında. Çünkü bir sürü farklı fon var. Her bir fonu en küçük yatırımcıdan büyüğe doğru sıralayacaklar, başlayacaklar fonun kendi kaynakları ile ödeme yapmaya. Ve yine de önceliğin para piyasası fonlarında olduğunu söyledi. Burada zorluk büyük ölçüde tabii hisse senedi fonları ve serbest fonlarda olacak. Bunlar da ise tasfiyenin 5-6 ayı bulabileceğini, fonların kendi varlıkları karşılamadığı için yükümlülükleri, el konulan varlıkların satışı ile de fon tasfiye havuzuna girecek kaynakların kullanılacağını belirtti.
1: Peki özellikle bu detaylandırmalar tahmin ediyorum her dinleyici için çok önemli. Kalan 4 dakikayı da şunu sormak isterim 4 dakikada. Bu konu böyle evet ve görünen o ki biz bununla uğraşmaya devam edeceğiz. Ama bana yağmur gibi bu konularla hiç alakası olmayan tahmin ediyorum size de birçok piyasa profesyoneline de düz Borsa İstanbul yatırımcısı var, düz fon yatırımcısı var. Ben bu fonları kale bile almadım. Benim şu fonum, şu hisselerim vardı. Şimdi bunlar yüzünden benim portföyüm, benim birikimim, benim yatırımım da tabiri caizse mahvoldu diye. Onlar da bir yanıt bekliyor. Bugün FTSE Russell değerlendirmesi önemli bir adım mıdır? Önümüzdeki takvimde Borsa İstanbul'a ilişkin bu adımlarla beraber daha makul bir takım gelişmeler olursa, en azından yıl sonuna değin biraz daha yukarı yönde bir şeyleri konuşabilir miyiz? Ya da daha aşağı bir takım seviyeler Borsa İstanbul endeksler adına söz konusu mu?
0: Yani ben açıkçası yani tabii bu konuda çok iddialı konuşmak da doğru değil. Çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama şimdi bakıyoruz bu fonların içindeki, yani tasfiye edilecek, satış yapılacak hisse senetleri biliniyor. Hangi hisse senedinden fonlarda ne kadar var biliniyor. En son açıkladıkları tutara göre tabii. Hani günlük değil ama ay sonlarında açıkladıkları için son açıklananlara göre kabaca biliniyor. Bu hisse senetlerinde dahi son birkaç gündür alıcı gelmeye başladığını gördük. Dolayısıyla hani dipler oluşuyor diyebilirim bu noktada. Zaten yani o kadar gerçekten ucuzladı ki piyasamız bütün bu yaşananlar nedeniyle. Herhalde ya bu bunlara konu olmamış hisse senetlerine de sirayet etti. Çünkü çoklu etkiler oluştu, krediler kapandı. Alıcısı bulunan hisse senetlerine satış yapılmak zorunda kalındı. Yani birçok faktör nedeniyle genele sirayet eden bir düşüş gördük. Ama herhalde onlar yavaş yavaş bitti gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani özellikle bu fonların portföyünde yer almayan normal olan hisse senetleri için yavaş yavaş dibi bulduğumuzu açıkçası düşünüyorum. Ama işte adı geçen yoğunlaşılan, bu fonların yoğunlaştığı belli hisseler var. Onlara çok yüksek fiyatlardan maalesef girmiş olan yatırımcılar için hani açıkçası çok da yapılabilecek bir şey yok. Burada işte hani o şirketi niye o fiyattan alırsın? Yani temel analizin önemi çok ortaya çıkıyor böyle bir noktada. Şirketin gerçek diyelim ki varlık tutarı 4 milyar TL, yeni halka açılmış ama bu fonlar bunu almış 20 milyar TL'ye yükseltmiş. 20 milyar TL, 15 milyar TL o noktalarda, o piyasa değerindeyken alım yapan, o fiyattan alım yapan yatırımcı hani çok uzun süre beklemek durumunda kalacak. Orada maalesef çok da yapılacak bir şey yok ama hani genel tansiyonun, hele yarın da ödemeler başladıktan sonra, yavaş yavaş o 1 milyonlarda ödendikten sonra tansiyonun yavaş yavaş düşeceğini, borsanın kendi normallerine dönebileceğini düşünüyorum.
1: Bu arada kanalımızın sosyal medya hesabında da görülebileceği üzere 15.03 itibariyle Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak diye de bir açıklama yapmıştı. Piramit Menkul Değerler Yönetim Kulesi Doktor Berra Doğaner'in ifadelerine ve yanıtlarına ilaveten ben de bunu söylemiş olayım. Berra Hanım, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yanıtlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Burada akıllı paraya noktayı koyalım ve an itibariyle bu arada 12.100 puanın üzerine geldiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin o kayıplarını bir miktar telafi etti. Ama tabii kapanışı ve biraz daha orta vadedeki seyrini konuşacağız az önce Berra Hanım'ın da ifade ettiği üzere diyelim. Hoşçakalın.

Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki verileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamaların detaylarını konuşacağız. Önce Bekir Gürdamar'la birlikte. Daha sonrasında özellikle son dönemde piyasada yaşanan likidite sıkışıklığı ve şirketler cephesindeki finansman tablosunu Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar'la birlikte değerlendireceğiz. Programımızın son kısmındaysa hisse senedi piyasasındaki tabloyu İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen'le birlikte sizler için yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca ona bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon tasfiyeleriyle ilgili takvimi açıkladı. Yılmaz, A1 Kapital, BUS ve Pardus fonları için ödemelerin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Hazineden hiçbir şekilde kaynak kullanılmayacağının altını çizen Cevdet Yılmaz, tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasıyla birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak tüm birimlerin konuyu takip ettiğini ve önlemleri aldığını söyledi. Türk sermaye piyasalarının safralarından kurtulacağını belirten Erdoğan, piyasaların parazitlerden arınacağını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde konuştu. Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin verimlilik artışını da destekleyeceğini belirterek, fiyat istikrarının sağlanması ile birlikte verimlilikte artış görüleceğini söyledi. Karahan, yüksek verimlilik düzeyine sahip firmalarda tahsili gecikmiş alacakların daha düşük olduğuna da dikkat çekti. FTSE Russell, Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsünü koruyarak izleme listesine almadığını açıkladı. Endeks sağlayıcı, fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü belirtti.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Hızlıca piyasalardaki rakamlara bakalım. Satıcılı bir seyir var hem Avrupa'da hem de bizim piyasamızda. Şu an itibariyle Avrupa borsalarında %1'ler civarında düşüş var. Stoxx 600'de ama mesela alt endekslere baktığımız zaman

İspanya'da %1.7, Milano'da %2.3, Fransa'da %1'in üstünde düşüşler var. Dolayısıyla genel anlamıyla bakınca bütün Avrupa aşağıda, bizde de endeks 12.133 puan seviyesine kadar geri gelmiş.

0: 1 puan kadar aşağıda, endeksteki 240 puanlık düşüşün kabaca yarısını bu 3 hissenin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama genele yayılmış bir satış da var. 84 hisse şu anda 100 endeks içerisinde ekside işlem görmeye devam ediyor. Buradan sonraki dönemi biraz yurt dışındaki risk iştahının kaybıyla da açıklayabiliriz. Bankacılık endeksine baktığımızda %1 kadar düşüş var ama sınai endeks %1.8 geriliyor. Kurlarda 49 lira 20 kuruş seviyesine yaklaştık. Dolar TL'de 55 lira 2 kuruş seviyesinde ise Euro TL fiyatlaması var. Euro dolar çaprazı yeniden 1.12 seviyesinin altına sarktı. 1.1177 şu dakika itibariyle buradaki çapraz dolar endeksini de 102.5'lara doğru itiyor ister istemez. Amerikan vadelilerinde de tablo satıcılı bir başlangıca işaret ediyor. Özellikle faiz hadlerinin yukarı kaymaya devam etmesi, mortgage faizlerinin özellikle %7.5'ların üzerine çıkıp daha da yukarı gitme potansiyeli barındırmaya başlamış olması piyasa açısından soru işaretlerini artırarak devam ediyor. Dolayısıyla şu an dönüp baktığımızda Amerikan tahvillerinde 10 yıllıklarda 5.34, Alman 10 yıllıklarında 3.5'ların üzerinde seyir devam ediyor. Amerikan 30 yıllıkları 5.72'lere doğru hareket etmiş durumda. Hal böyle olunca Amerikan vadeleri içinde tablo negatif kalmaya devam ediyor. %1'e yaklaşıyor oralardaki satıcılı seyirde. Risk iştahının düşük olduğu bir ortam var. Emtia piyasasındaysa altında ve gümüşte realizasyon görüyoruz. 4100 doların altına geldi yeniden. Spot altının ons fiyatı %1.5'un üzerinde kayıp orada var. Gümüşte %2.5'a yaklaşıyor geri çekilme ve 60 doların altına sarktı. Gümüş fiyatlaması da petrol tarafına dönüp baktığımız zamansa orada Brent petrolde şu anda 101 dolar 37 sent. Amerikan tipi ham petrolde ise yeniden 89 dolar 80 sentlere doğru hareket gördük. Oralarda da yukarı yönlü ivme biraz daha belirgin hale gelmiş durumda. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi yanımızda finans masası şefimiz sevgili Bekir Gürdamar var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı bilgilendirme toplantısının detayları üzerine bir miktar değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bekir, şimdi aslında takvimin nasıl işleyebileceği konusunda geçtiğimiz haftadan bu yana hem sen hem yaptığımız programlarda bizler net bazı tespitleri ya da duyumlarımızı dile getirmeye başlamıştık. Bunların bugün itibariyle 3 aşağı 5 yukarı teyidini aldığımızı söyleyebiliriz. Evet. Özellikle nakit pozisyonu daha kuvvetli olduğunu bildiğimiz fonlardan 3 tanesi burada ön plandaydı. Buz, Pardus ve A1 fonları. Bu fonların İçerisinde 17 tane fon var. 43.643 tane de yatırımcı. Bu yatırımcılara yarın itibariyle ödemelerin başlayabileceğini duyduk. Evet. Diğerleriyle ilgili henüz net olan kısımlar var, net olmayan kısımlar var. Onlara daha sonra bakılacak.
1: Evet, yani aslında hafta başından beri söylediğimiz bu hafta içinde ödemelerin yapılabileceğine ilişkin beklentimizi böylece Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz teyit etmiş oldu. Yarın itibariyle başlayacak. En azından buradaki yatırımcılar için müjdeli haberin bu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ama bu 17 fondaki.
1: Tabii için. Yani A1 Kapital, Bulls Portföy ve Pardus Portföy'deki 43 bin kişi buradan faydalanacak. Aşağı yukarı 43 bin kişi. Burada Atlas'ın da eklenmesi ihtimali. Mesela bugün ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısından duyduk. Atlas Portföy buraya eklenirse burada olan tasfiye sürecinden yararlanabilecek 100 bin kişiye çıkacak ki bu oldukça pozitif bir gelişme diyebiliriz.
0: Atlas'ta da 16 fonda 56.614 yatırımcı olduğunu söyledi. Dolayısıyla evet, onun da tasfiye sürecine başlanabileceğini söylüyor. Tabii burada A1, Bulls ve Pardus'taki diğer 49 tane fonda 2098 kişi kalıyor. Onlar kendi kapsamında değerlendirilecek.
1: Bunlar özel fonlar, özel yani fonlar, kapalı fonlar. Bireysel yatırımcıların alabildiği fonlar değil, özel fonlar da onlar kendi kapsamlarında. Zaten bütün PYŞ'lerdeki bu özel fonlar çok daha farklı bir şekilde yönetileceği süreç açık. Ama geldiğimiz noktada burada ne öne çıkıyor dersek, bir dediğimiz gibi yarın bu 3 portföy yönetim şirketine ait fonlardaki tasfiye sürecinde ödemelerin yapılması, 2 Atlas Portföy'ün buraya alınabilecek olması, bu kesin değil ancak gerekli teminatların alınması durumunda buraya alınacağı ve olağan tasfiye sürecine geçecek ki bu da hızlı bir şekilde olur zaten. Çünkü mutabakatlar, yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın söylediği gibi, mutabakatlar tamamlanmış durumda. Yani zaten 10 günlük süre vardı, 10 işlem günü süre vardı. Buranın tamamlanmış olabileceğini söylüyorduk ve takvim bekliyorduk. Takvim aslında şu anda 30 Eylül'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararla, ara ödeme kararıyla takvim

0: biraz değiştiği için sarkmış oldu. Şu anki gündemimizde ne var? Yarın Cuma günü veyahut da Pazartesi günü meclisin gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısı. Bu ara ödemelerle ilgili. Ara ödemeler neyle ilgili? Bu 3 portföy yönetiminin şirketinde, demin saydığımız 3 portföy yönetiminin şirketinin dışında kalan hedef portföy, Tera portföy ve dediğim gibi Atlas'ı buradan ayırıyoruz. Bir de Pusula portföy. Bu üçünü, Atlas'ı ayrı değerlendirirsek, şimdi onu belli değil şu anda çünkü, bu üçünün fonlarında kalan yatırımcıların tamamına net aktif değer hesaplaması yapacak. Bunun için algoritma hazırlandı diyor, yazıldı. Sadece fiyatlar girerek artık burada herkesin fon bazında, hesap bazında, kişi bazında değil.
1: Net yatırım tutarı,
0: net yatırım tutarı belirlenecek. Bu net yatırım tutarı üzerinden 1 milyon liranın altındaysa tamamını, 1 milyon liranın üzerindeyse de 1 milyon lira olarak verilecek. Burada tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksinin ortalaması alınarak bugüne getirecek. Ana para 3 ay önce yatırılmış olan vardır. Çok kısa süre önce yatırmış olan vardır. Buradaki enflasyon farkı da bu şekilde kapatılmaya çalışılacak.
1: Yani bu da yine hafta başından bu yana söylediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Hak sahipliği, ki sen bunu daha öncesinde de yayınlarda anlatmıştın. Tabi bu hikaye ilk başladığı dönemde de söylediğin şeylerden bir tanesiydi. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecek. Evet. Yani bir tekilleştirme yapılmayacak diye. Nitekim yine bu çerçevede çıkıyor düzenleme. En azından şu an itibariyle öyle görüyoruz. İki tane daha önemli konu var. Bunlardan bir tanesi hiçbir şekilde hazine kaynağı kullanılmayacağı konusu. Bunu da yine dile getirmiştik. Kamu burada destek koymayacak. Dolayısıyla herhangi bir şekilde vergi ödeyenlerin parası buralardaki tasfiye süreçlerinde yatırımcılara verilmeyecek. Ne kullanılacak? Bir fonun kendi içerisinde para varsa bu para kullanılacak. Eğer bu para yeterli değilse, o zaman buralarda bu yapılan işler nedeniyle bir şekilde kamunun eline geçen varlıklar likide edilebilirse bunlar söz konusu olacak. Diğer taraftan yine burada da hangi fonla ilgili gelir elde ediliyorsa onun öncelik, kaynağı orada
0: öncelik o fonda
1: kullanılacak. Bir de bu özellikle tabii iade mekanizması bir şekilde çalışacaksa isteğe bağlı iade mekanizması, oradan gelecek olan da bir genel hesaba aktarılıp onun içerisinden bu tasfiye süreçlerinde kullanılacak. Yani kamu burada kaynak koymadan düzenleyici şekilde bu yapıyı bir şekilde yönetmeye çalışıyor.
0: Dediğim gibi zaten dün de Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı gibi o isteğe bağlı iade hesaplarına 5 kişi para yatır demişti. Buranın da sayının artması da bekleniyor. Buradan gelecek kaynaklar, varlıklar hepsi fon bazında öncelikle kendi fonlarında değerlendirilecek. Bunun dışında bir de sadece bu fondan değil, bir de ana hesaba hisse senedi ve Türk lirası içinde bir hesap açıldı. Buraya gelecek kaynak da yine sermaye piyasası kurulu ile birlikte belirlenecek şekilde dağıtılacak fonlara. Bir diğer önemli şey de bu 6 ay sürebileceği. Yani bu olağanüstü tasfiye sürecinin 5-6 ay kadar sürebileceği. Yani 1 milyon lirayı ve ana parayı ödendikten sonra bu fonların varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve payları onların da yatırımcılara dağıtılması, varsa ne kadar olduysa bunların dağıtılması 5-6 ay kadar sürebileceğini ifade etti. Burada aslında yatırımcılara özellikle özel fonlardakini ayrı tuttuğumuzda, para piyasası fonlarına her zaman söylüyoruz, öncelik verileceğini bütün ekonomi yönetimi ısrarla altını çiziyor. Dolayısıyla öncelik yine burada da bu şekilde olacaktır. Para piyasası fonlarına yatıranlar öncelikli, ardından diğerlerine geçerek fon bazında, hesap bazında birer birer halledilecektir. Merkezi kayıt kuruluşu çalışmaları tamamlaması önemli. Oradan açıklama bekliyorduk biz bugünlerde. Sayın Cevdet Yılmaz bu çalışmanın tamamlandığını, fiyatlamalarla birlikte artık çok hızlı bir şekilde o ara ödemelere geçilecek. Ne zaman? Meclis bunu onayladığı zaman. Meclisin tabii artık uhdesinde. Yani bu Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları mecliste görüşülürken içinde değişiklikler olabilir. Bunu da takip edeceğiz. Olası değişiklikleri biz de eğer ki olursa vermeye çalışacağız. Ya
1: buradaki en önemli kısmı şu, bir işte tasfiye sürecine girmiş olan bazı fonlarda, özellikle serbest fonların içerisinde, bazı hisse yoğun fonlarda ya da teminat yapısı kaybolmuş olan fonlarda sürecin nasıl işleyeceği. Orada senin söylediğin gibi uzun sürebilir, likide olması zaman alabilir. Buralarda şu an itibariyle tablo biraz daha uzadı gibi görünüyor. Tabii hani İş Bankası'ndaki saklamada olan ve daha doğrusu şu anda da İş Bankası'na devredilmiş olan fonlarda 6 fonda yaklaşık 388 bin yatırımcı var. Yani esas tabii riskin yoğun olduğu kısım Terra'nın buraya devredilmiş olan fonlarının nasıl likide edileceği, o kısım belirleyici
0: çünkü
1: olacak.
0: Çünkü asıl sorunumuz zaten daha çok oradan olduğunda, kişi sayısı da orada çok, yani yatırımcı sayısı da çok. Fon sayısı da orada adet olarak az olsa bile yatırımcı sayısı ve tutarlar çok yüksek. Dolayısıyla ana şeyi o oluşturuyor. Bize de izleyicilerden gelen soruların büyük çoğunluğu bu tarafla ilgili, belirsizliğin devam etmesiyle ilgili. Ama bu konuda yapılacak bir şey yok. Şu anda dediğimiz gibi odak noktası 1 milyon liraya kadarki ana paraların ödenmesi. Sonrasına sonra bakılacak. Parası bloke olan
1: esas bence önemli olan kısım biraz burası. Evet. Şu anda belirsizliğin olduğu ve netliğe kavuşmamış tek yerde burası.
0: Evet.
1: Yani satım emrini vermiş çünkü SPK'nın bununla ilgili açıklaması oldu. Yani işte önce 16'sı sonrasında 17'sine ve oradaki saat kısıtlarına binaen daha önceden buraya satım emri vermiş olanların oradaki kaynağı nasıl olacak? Onlardaki ödemeler nasıl olacak? Oradaki tutarlar nasıl verilecek? Burası hakikaten önümüzdeki dönemin yanıt bekleyen en temel yerlerinden bir tanesi.
0: Çünkü diğer tarafları artık netleşti gibi. Hatta işte 3 fonun ki bu hafta artık gündemimizden tamamen kalkacak neredeyse. Atlas Portföy'ün ki yine kısa zamanda belki kalkabilir. Ama bu bloke olan hesaplarla ilgili belirsizlik devam ediyor maalesef. Umarım bu konuda da bir açıklama yapılır. Tahminimiz, dediğim gibi, burada mutabakatlar sağlandığına göre bir şey vardır. Burada bir yol haritası vardır. Ama öncelik bunlardan önce 1 milyon lira ara ödemeye kaydığı için burası ikinci plana atılmış.
1: Yani benim
0: gibi
1: anladığım kadarıyla önce bu ara ödeme kısımları vesaire, bunlar hallolduktan sonra bunların her biriyle birer birer olay bazında, vaka bazında bakılacak. Fonda ne kadar süre kalmış,
0: bakılacak.
1: Fonda kaldığı süre içerisinde ne kadar gelir elde etmiş, elde ettiği gelir şu an itibariyle fonun yapısı tarafından karşılanıp verildiğinde geri kalan hak sahiplerine ne kalıyor gibi çeşitli soru işaretleri de var. Yani eğer burada tırnak içinde söyleyeyim balina çıkış varsa buna müsaade edilmeyecektir.
0: Evet.
1: Ama yekünlere bağlı olarak, fonda kalınan süreye bağlı olarak muhtemelen vaka bazında bir düzenleme yapılması daha muhtemel gibi görünüyor.
0: Kesinlikle hem fon bazında hem vaka bazında, yani yatırımcı bazında bakılması gereken yerler. Çünkü zaten bu fondan çok fahiş gelir elde etmiş kişiler, ister takası gerçekleşmiş olsun, isterse parasını almış gitmiş olsun, artık onlar tamamen inceleme kapsamında.
1: Zaten onlar incelenirken yeni çıkışlarda da bu incelemenin yapılacağını öngörmek çok yanlış olmaz.
0: Kesinlikle.
1: Tabii oradaki kriterin ne olacağını henüz bilmiyoruz. O evet, zaman içerisinde netleşecek.
0: Umarım kısa zamanda netleşir. Oradaki yatırımcılar da, bizim izleyicilerimiz de bu sorulara cevap bulmuş olur. Ama biz de bildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Buradaki belirsizliğin herhalde birkaç hafta içinde bu 1 milyon lira ilişkin ara ödeme takvimi meclisten çıkıp netleşsin. Ondan sonra biraz daha konuşuruz gibi.
1: Bekir, teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Figo Para CEO'su Koray Bahar'la birlikte karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Evet sayın dinleyiciler. Niger, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar bizlerle birlikte. Koray, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi ortamda bir oldukça karışık. Bir tarafta şirketler açısından baktığında makro ihtiyati önlemler var. Dolayısıyla bu bağlamda krediye erişim ya da finansmana erişim konusunda bir takım büyüme kısıtları var bankaların önünde. İkincisi, kurumsal finansman tarafında ciddi zorluklar söz konusu oldu. Neden? Çünkü özel sektör tahvili ihraçları, kurumsal finansmanın özellikle son dönemde bu ihtiyati önlemler çok ön plana çıktıktan sonra çok kullanılan bir bacağıydı. Tabii. Son fon kriziyle birlikte fonların alıcı olarak piyasadan çekilmesi, oralardaki çevirme oranlarını ya da çevirme imkanlarını ortadan kaldırma potansiyeli barındırdığı için oralarda da problem var. Dolayısıyla halka arzlar zaten şu an itibariyle askıya alındı ya da ötelendi. Şimdi böyle baktığın zaman hakikaten piyasada nakit ihtiyacı olan ya da nakit akışını yönetmek isteyenler açısından tam da sizin arada bulunduğunuz pozisyonu çok ilgilendiren ve etkileyen bir döneme girilmiş oldu. Şimdi ben özellikle sana bu konuyu sormak istediğim için bu yayına davet ettim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şirketlerin likidite pozisyonlanmasında tabloyu nasıl görüyorsun bu gelişmelerden sonra?
2: Aslında tam senin söylediğin gibi önemli bir likidite ihtiyacı var. Aslında bu son yaşadığımız fon olayından daha önce başlayan bir durumdu. Büyüme kepleri biliyorsun yaklaşık ortalamada %2'lerde. Hani orada %4,5'tan COBİ'de en azından %5'e bir esneme oldu. Ama diğer taraftan bu likidite ihtiyacı son 2 senenin konusu, bugünün konusu değildi. Burada farklı aslında ihtiyaçlar var. Türkiye'deki COBİ'ler yaklaşık istihdamın %70'ini karşılıyorlar. Yani ama finans piyasasından alabildikleri toplam paya baktığımızda %8'lerde. Yani istihdamın %71'ini sağlayan COBİ, Türkiye'de 2 milyondan fazla, 3 milyona yakın COBİ, diğer taraftan tüm finansman dünyamız içerisindeki ulaşabildikleri finansman payı zaten %8. Orada ciddi bir gapimiz vardı. Benzer ülkelere baktığımızda bu rakamların %15'leri, %20'lerin üzerine çok rahat çıkması gereken bir durumda zaten bir açık vardı yaşadığımız. Bunu çözmek için de aslında şirketler banka oldu demek yanlış olmaz. Yani her şirket kendi müşterisini finanse eder bir dünyanın içerisine yaşıyorduk. Vadeler 30-60 günlerden 90-120 günlere uzamıştı. Eskiden ben bir müşterime peşin satarken yapabildiğim indirimleri şimdi vadeli 90 günde öde bari diyerek yapmaya başladım. O yüzden herkesin aslında bu sadece COBİ için değil büyük kurumlar için de aynısı geçerli. Herkes kendi ekosistemini, bayisini, distribütörünü fonladığı bir nevi vadelerle, esnek ödeme koşullarıyla bir dünyanın içerisinde yaşıyorduk. Bizim zaten odaklandığımız yer bu şirketler arasındaki güven problemini çözmek üzereydi. Burada çıkarmış olduğumuz teknolojik veriye dayalı ürünlerle benim gerçekten Açılı Sezen'e güvenebiliyor muyum? O benim paramı vadesinde öder mi sorusu. Nasıl bankalar bizlere bir kredi dosyası hazırlarken riskimizi ölçüyorsa aynısını artık özel sektör birbiri arasında yapmaya başladı. Gerçekten parasını ödeyecek olan müşteriye para ürün satmak, parasını ödeyebileceği bayiye, distribütöre malını vermeyi tercih eden bir dünya oldu. Talep büyük. Sadece bizim platformumuza baktığımızda ayda 20 milyar TL'nin üzerinde bir finansman talebi görüyoruz. Biz bir finansman kuruluşu değiliz. Biz 30'dan fazla finansörle beraber çalışıyoruz. Türkiye'nin önde gelen bankaları, banka dışı finans kurumları bizim platformumuz üzerinden aslında COBİ'nin ihtiyacı olan vadeli alacakları finanse ediyor. Yani aslında sadece ticareti finanse eden bir platform hizmeti sunuyoruz. Büyük kurumlara baktığımızda büyük kurumların tedarikçisini yaşatma ihtiyacı da var. Günün sonunda eğer tedarikçisi malı zamanında teslim edemezse o da ürününü üretemiyor. Tedarikçisi finansal bir zorluğa girerse, batarsa orada o da ciddi bir maliyete katlanıyor. O yüzden aslında bizim esas işimiz tedarik zinciri finansmanı. Burada birçok büyük kurum elini taşın altına koydu. Kendi uygun finansman koşullarıyla yaptığı banka anlaşmalarını tedarikçilerine bizim platform üzerinden kullandırıyor. O tarafa baktığımızda...
1: Yani normalde aslında küçük şirketlerin ya da COBİ'lerin kendi limitleriyle bulamayacakları ya da imkan olarak oraya erişimde çok büyük zorluk yaşayacakları bir alanı çatı şirket belki tedarikçi üzerinden bir şekilde kullanma şansına sahip.
2: Bir örnek verecek olsak ben büyük bir perakende şirketiyim. Siz de benim tedarikçimsiniz. Normalde ben sizinle sözleşmem gereği 60 gün sonra ödeme gerçekleştireceğim. Ama siz benim faturamla bir finans kurumuna gittiğinizde, bankaya gittiğinizde ya benim Koray'dan alacağım var, bunu bana finanse eder misin dediğinizde senden büyük ihtimalle teminat mektubu, alacak sigortası, bir şey ipotek vermen gerekecek. Onlar bile olsa büyüme kepi nedeniyle finansmana erişmen çok zor. KOBİ'lerin bugün yaşadığı durum. Finansmana erişiminde ama büyük bir kurumun hazır banka limitleri var. Bir KOBİ'ye göre, tedarikçisine göre daha uygun fiyatla bir finansmana erişim var. Aslında biz bu aradaki arbitrajı kullanmasını sağlıyoruz. Ben Figo Para üzerinden diyorum ki Açıl Sezer'in faturasını ben 60 gün değil de 90 günde ödeyeceğim. Kendime bir işletme sermayesi yatıyorum. Ben de buradan aslında sistemden faydalanıyorum. Ama tedarikçim de bugün benim bankada bulduğum belki bugün %40'la 41'le çok ucuz faiz oranlarıyla benim banka limitimle tedarikçim fonlanabiliyor. Burada ayda geldiğimiz rakam yaklaşık 5,5 milyar TL. Yani her ay 5,5 milyar TL'lik kaynağı büyük kurumların kredi limitlerini tedarikçilerine, binlerce tedarikçisine kullandırıyoruz. Ve talep giderek artıyor.
1: Çünkü yani 20 milyar civarında talep var, 5,5 milyar TL civarını
2: karşılayabiliyoruz, kullandırabiliyoruz. Eğer likidasyon problemi bu kadar sıkı olmasaydı ben eminim bu 5 değil ayda 10-12 milyarları da finanse edebilecek kaynak ve yapı var.
1: Şimdi burada tabii önemli konulardan biri şu, sizin de belli bir finansman için kullandığınız kaynak ve limit var. Şimdi evet. Tabii burada mesela sizin de ihraç ettiğiniz özel sektör tahvilleri söz konusu. Evet. Ya da çeşitli kurumların çeşitli limitlerini kullanmak suretiyle ürettiğiniz kaynağı buralarda kullanmış oluyorsunuz. Bu ÖST piyasasındaki tıkanmanın yaratabileceği potansiyel soru işaretlerinden birisi burası. Yani talebin çok yükseldiği ama kaynak kullandırımının nispeten kısıtlı kaldığı bir ortamda ticaretin finansmanını sağlayabilmek için daha fazlasına ulaşmanın yolu var mı?
2: Açıkçası benim orada gördüğüm kısa vadeli çözüm Türkiye içerisinden değil, Türkiye dışarısından olması gerekiyor. Bizim en büyük yatırımcımız Dünya Bankası, IFC. Birçok DFI aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok bizim gibi gelişmekte olan ekonomisinde KOBİ'lerin istihdamını arttırmak amacıyla, KOBİ'lerin dijitalleşmesi amacıyla ucuz kaynak yaratabiliyor. Bizim son bu olaylardan bağımsız 3 aydır üzerine çalıştığımız konu açıkçası buydu. Yani Türkiye içerisinde yaklaşık 125 milyonluk ilk özel sektör tahvillerimizdi. Birincisini 75, ikincisini 50 milyon ihracını gerçekleştirdik. BDDK'dan limit artış talebimiz onaylandı. SPK sürecini başlatmıştık. Bir 600 milyon liralık yeni bir limit artışıyla ilgili. O süreç pozitif ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama alıcı tarafı senin de biraz önce söylediğin gibi Türkiye'deki para piyasası fonları olmayacak. Bizim buna bu getirilerle yurt dışından sadece KOBİ'ye finansman sağlayabileceğimiz için kaynak bulabileceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki açıkçası 1-2 aylık süreç içerisinde buralar daha da netleşmiş olacak. Çünkü KOBİ gerçekten devrilirse ülkede çok daha ciddi problemlerimiz olacak. Bugün maalesef çıtırdamaları görüyoruz ama Bankalar Birliği'nin yayınladığı raporlarda da, Finansal Kurumlar Birliği'nin yayınladığı raporlarda da hala NPL'ler finans sektörünü etkileyecek kadar yüksek seviyelerde değil. Ama geçen seneye göre karşılaştığımızda yüksek. Bizim avantajımız, Figo Para'nın avantajı, bizim sistemdeki NPL oranları bu senenin ilk 6 ayına baktığımızda 1.8. Geçen sene aynı dönemde 3.6 idi. Yani geçen seneye göre piyasa şartları aslında zorlaşmasına rağmen bizim ekosistemimizde NPL düşüşü var. Bunun da sebebi kullanmış olduğumuz yapay zeka destekli aslında kredi karar destek sistemleri. Çok küçük bir ekiple ticareti skorladığımız için, yani konvansiyonel bir banka gibi bilançoya, mizana ya da sadece kredi kayıt bürosundaki finansal ödeme performansına değil, ticaretine bakarak finansmana karar veren bir yapı kurduk. Bunun sayesinde aslında verimlilik artıyor. Günün sonunda paranın maliyetini etkileyen önemli şeyden bir tanesi maalesef NPL. Yani hem finansal kurumun kendi OPEX'i, üzerine de gerçekten oradaki kredi batık oranı, esas maliyeti belirleyen kısım orası. Biz yani onları düşürebilirsek...
1: Bir de trende bakıyorsun, ister istemez oradaki trend büyüyorsa fiyatlama ideallerine de benzer şekilde yansıtmak maalesef zorunda kalıyorsun. Burada sektörel farklılaşma görüyor musun?
2: Açıkçası çok dağınık. Yani burada özellikle bir sektörde yüksek bir batık görüyoruz demek doğru olmaz. Sektör olarak da öyle. Türkiye'de maalesef NACA kodları çok düzgün dağıtılmış bir yapıda olmadığı için Türkiye'de birçok şirket ticaret yapıyor gibi gözüküyor. Perakende gibi gözüküyor. Ama özellikle inşaat sektörü mesela son dönemde performansı benim kişisel olarak beklediğimden çok daha iyi gidiyor. Özellikle e-ticaret yapan şirketlerdeki rakamlar gayet iyi. Biz birçok e-ticaret platformuyla da çalışıyoruz. Perakende hala iyi. Yani özellikle kötü diyebileceğim, yani NPL performansı anlamında kötü diyebileceğim çok bir sektör şu an yok. NPL gördüğümüz yerlerde genelde sektör anlamda çok dağınık.
1: Şimdi bunu aracı platform olarak sen söylüyorsun. Ben bankacılarla konuştuğumda da 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyleri duyuyorum. Çünkü onlar da diyorlar ki yani özellikle ticaret finansmanı tarafında biz normalde daha yüksek NPL, daha yüksek tahsili geçmişi alacak beklerdik. Fakat faiz seviyeleri buralarda olmasına rağmen hani son güne kadar bekleyip ama son gün o ödemeyi yapabiliyorlar diyorlar. Dolayısıyla bu kısmı bence hakikaten önemli, sistem bir şekilde kendi direncini kurgulayabilmiş diye anlıyorum.
2: Ben de öyle görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Özellikle geçtiğimiz 2 yıl zaten aslında ticarette bu alışkanlığı bence bütün KOBİ'lerimize bir şekilde öğretti maalesef. Ve bence herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Türkiye'de maalesef şirketlerimizin batmasının sebebi karsız iş yapması değil. Yani bilançolara baktığımızda şirketler karlı. Ama şirketleri batıran şey nakit akışı. Bizim de çözmeye çalıştığımız o. Yani ben bugün büyüyen bir işim, karlı bir işim olabilir ama işletme sermayesi konusunda fakiriz ülkede. Özellikle KOBİ'lerimiz çok fakir. Biz işletme sermayesini bu tarz finansman enstrümanlarla sağlamaya devam edebilsek, bu bizlerken Figopar adına söylemiyorum, bütün finans sektörü adına söylüyorum. Bence önümüzdeki süreci KOBİ'leri daha da destekleyerek, büyüterek çıkarırız diye bir ümidim var.
1: Şimdi bunu belki görebilecek birkaç yerden bir tanesi siz olduğunuz için soruyorum. Çok fazla olduğunu tahmin etmiyorum ama kurumsal olarak da özellikle şu anda tasfiyeye girmiş olan fonlara para koymuş, yatırım yapmış. Belki şirketlerin maaş ödemelerini belli bir süre için buraya koymuş şirketler olduğunu duyuyoruz. Şimdi siz mesela buna rastlıyor musunuz? En azından ya da bunlar toplamın içerisinde bir yekün tutuyor mu varsa?
2: Tabii, çok güzel bir soru. Böyle bir Figo'ya yukarıdan bakacak olsak şu an bizim plasmanımız yaklaşık 320 milyon dolar. Yani kabaca 15-16 milyar TL Figo para platformu üzerinden bugün piyasaya verilmiş canlı kredi var. Bu kredilerin yaklaşık 5.7-5.8 milyar TL'si kendi bilançomuzda, Figo Finans iştirakimizde. Toplam NPL'i sürekli izliyoruz. Yani her gün bizim otomatik sistemlerimiz, aslında sistemde bizde riski var, vadesi 3 ay sonra olabilir, olası NPL'i de hesaplıyor. Baktığımızda böyle son 2 haftada bir artış, yani normalin ötesinde bir artış daha görmedik. Ama senin söylediğin gibi 1-2 senaryo bizim müşterilerimizde de geldi. Yani benim bildiğim 1-2 tane. Dediğin gibi maalesef bu fonlara bir kaynak bırakılmış. Maaşını ödemeyen veya kendi müşterisine vermiş olduğu çekiyi ödeyemeyecek olan bir müşterimiz var.
1: Yani çünkü buralarda şöyle, yani aylık %15-16'lara getiren bir, ulaşan bir getiri olduğu için yani sen ödemeni bir hafta geciktirdiğinde 3-4 puan kazanıyorum diye bakıyorsun.
2: Maalesef.
1: Dolayısıyla hani buna kanmış tırnak içerisinde ve kaynağı oraya aktarmış şirketler
2: mutlaka olacaktır.
1: Bence, ama bu toplamın içinde az diyorsun.
2: En azından haliyle. Bu 2 haftalık resme baktığımızda şu an gözle görünür bir şey yok. Çünkü bunu bilmemiz de mümkün değil. Yani bunu bankacılık sektöründe bence son dönemde biraz daha seçici davranmasının en önemli sebebi bu. Ya bankada kendi müşterisinin bu fonlarda bir kaynağı var mıydı sorusunun cevabına vakıf değil. Yani bugün keşke kredi kayıt bürosu böyle bir bilgiye sahip olsa, en azından bu durumda olan şirketleri bir kenara bırakıp ekonominin geri kalanına kaynak sağlayacak yapıyı hareket ettirebiliriz. Şu an maalesef şartlar birazcık gıcır diyor.
1: Peki Koray Bahar, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen'le birlikte karşınızdayız.
0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Your boy Fading and Hanjay and Rebel Crew, listen out.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İş Yatırım Araştırma Direktörü sevgili Serhat Gürleyen bizlerle. Serhat hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk açım.
0: Şimdi seninle defalarca konuştuğumuz bir riskin şu an itibariyle bertaraf oluşunu takip ediyoruz. Özellikle fon piyasasında olanlar ister istemez tabii sermaye piyasası açısından büyük etkiler yarattı. Yaratmaya da devam edecek gibi görünüyor. Ama sonuç olarak baktığımızda üzerine daha sağlıklı temeller oluşturduğumuz bir sermaye piyasası üretmek adına da fırsat var gibi görünüyor. Toz duman kalkmadan bunun üzerine konuştuğu zaman biraz uzak geliyor olabilir insanlara ama çok değil kısa bir süre sonra bunun aslında vakayı hayriye olduğunu söyleyebiliriz belki, bilmiyorum, ne dersin?
1: Katılırım elbette açım. Yani piyasanın temizlenmesi, normal piyasa kuralları içinde işleyen bir hale gelmesi iyi bir şey. Ankara geç geldi ama tam geldi. Atılan adımlar doğru adımlar. İşin ehli insanlar bu işi sürdürüyor. Ve biz ümitliyiz. Yani bardağın dolu tarafını görüyoruz. Bu işin sonunda kamu zararı olmayacağı da açıklandı. O da iktisatçı olarak bizim için önemli bir şey. Biz ümitliyiz. Her şey daha iyiye doğru gidecek diye. Buna inanıyoruz.
0: Peki şimdi burada birkaç tane konuyu bir arada değerlendirmemiz lazım. Birisi buradaki fonların içerisinde bulunan hisseler ve bunların şu anki tablodaki durumu. İki, bu fonların içerisinde yer alan ama aslında o şişirilmiş fiyata sahip olmayan fakat likidasyon nedeniyle piyasaya gelen bir hisse arzı var. Bunların ürettiği etkiler. Sonuç itibariyle tabii burada görünürde hisse senedi piyasası için bir varlık kaybı var. Bunu ne kadar realize edilir, ne kadar edilmez onu şu anda kestirmek çok kolay değil ama çıkışların biraz yavaşladığını duyuyoruz son birkaç gün içerisinde. Siz görüyor musunuz mesela?
1: Şöyle söyleyeyim, değerleme kaynaklı çok şişik hisselerle ilgili yapılacak bir şey yok. Yani onların fiyatları aşağı inecek ve bunların içinde olduğu fonların değerleri düşecek. Bu ancak işte bu işi yürüten insanların gönüllü ya da gönülsüz kaynaklarını getirmeleriyle ya da zorla getirilmeleriyle karşılanabilecek. Yani buna yapacak bir şey yok. Ben o yüzden hep sesim kısık da çıksa yatırımcılara aldığınız fonun içindeki varlıklara bakın uyarısında bulunuyordum. Halen de aynı yerdeyim. Kıymetli varlıkların da hiçbir bizce sakıncası yok. Yani değerlemesi düzgün, iyi yönetilen şirketlerle ilgili bir endişemiz yok. Bunların değerlerinde geçici düşüş olabilir, fırsattır. Biz genelde siyasi şoktur, savaş şokudur, işte depremdir. Yani olmaması gereken, olmasını istemediğimiz her şey genelde fırsat olarak görüyoruz. Bu da bir fırsattır. Üçüncü bir kademe de şirket düzgün ama ortaklarıyla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Onu da fırsat olarak görüyoruz. Yani şirket iyi işlediği müddetçe ortaklarla ilgili suçlamalar haklı haksız bu işin ayrı bir tarafa koyuyor. Şirketler iyi yönetildiği müddetçe bu varlıkların alıcısı gelir. En kötü ihtimal şirketler el değiştirir bir süre. Bir süre baskı altında kalır ama sonunda bu seviyelerden alan yatırımcılar para kazanır. Tabii kaldıraç kullanmamaları ve yeterli mali kası olması şartıyla.
0: Ne zaman daha tozun dumanın kalktığı bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Yani sizin gördüğünüz normalleşme takvimi, şimdi yarın itibariyle 3 fon için ödemeler başlıyor para piyasası fonlarında. Evet. Bu bence önemli dönüm noktalarından biri ama hani hakikaten biz normal piyasa işleyişine ne kadar bir vade içerisinde sence döneriz?
1: Tabii para piyasasında ödenmenin sağlanması önemli bir şey. Özellikle küçük yatırımcıların eline para geçmesi bize sevindirici bir şey, yapılması gereken bir şey. Piyasaya likitte verir. Ama bu ilk sağladığı, ilk konuştuğumuz hani değeri çok şişik olan hisselerin ile ilgili sorunu çözmez. Yani orada nihai alıcı kim olacak bilmiyorum. Bazılarının fiyatı o kadar yukarıda ki halen, yani patronlar da bunu şey yapamaz, alamaz. Onların fiyatlarının düşmesi lazım ve belki 15 gün, bir ay daha bu şey sürebilir, yani süreç sürebilir. Ama para piyasası tarafında yani Ankara çok doğru bir adım attı. Ufak yatırımcıyı korudu ya da rahatlattı. En azından para piyasasında olan yatırımcıları rahatlattı. Ve bunlara bir kaynak sağlıyor. Bu iyi bir şey. Öbür sorunu çözmez tabii. Öbür işi maalesef fiyatların aşağı inmesi lazım. Sonra kendiliğinden çözülecek ama o süreç maalesef acılı olacak. Yani çıkarken de anlamsız bir fiyat artışı vardı. Düşerken daha anlamlı. Bizi çok rahatsız etmiyor açıkçası.
0: Burada belli sayıda yatırımcının kredili pozisyonda bu sürece yakalandığını, buralarda bir miktar varlık kaybı olduğunu da gördük, takip ettik.
1: Oralarda tabii bir kısmı da belki onunla alakalı.
0: Evet, yani bunu da sormak, bunu da sormak istiyorum sana.
1: Ya tabii bugünkü satış biraz daha farklı. Yani gelişmekte olan Avrupa'ya baktığınızda da %2'lik bir kayıp var. Ülke bazında çıkarttığınız zaman da işte Güney Afrika kötü, İtalya kötü. Yani değişiyor piyasadan piyasaya. Biz de kötüler arasındayız. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Yani bunun tamamı Türkiye satışı değil. Bir kısmı dünyadan kaynaklanıyor. Biz hep genelde işte Amerika'ya bakıyoruz. Orada bir şey yok. Bize niye olsun diyoruz ama öyle değil. Yani Amerika tek başına yükseliyor veya çok düşmüyor ki bugün o da düşecek anlaşıldı. Dünyanın kalan kısmı daha çok düşüyor. Çünkü yapay zeka yok vesaire. Ve bu baskı da bir süre daha sürecek. Yani bir kısmı petrolden kaynaklanıyor. Orada bir çözülme, rahatlama şu an tam olarak görmüyoruz. İran, Hürmüz'ün kontrolünü biraz kaybetti. Yeniden ele geçirmek istiyor. Eylül ayında 4 kere saldırmıştı. İlk haftada 9 kere kaldırdı. Ve Eylül'deki 4'ün 2'si de ayın son 2 gününde. Yani körfez karışacak öyle gözüküyor. Bir oradan bir baskı var. Öbürü yapay zeka fonlaması, talebi çok fazla, yatırımlar çok fazla. Bunlar artık devlet tahvilleriyle rekabet ediyor ve orayı yukarı çıkıyor. Yatırımcı o tarafta risk görmüyor yapay zekada ve getiriler daha yukarıda bir getiri almak istiyor. Bu da kalıcı bir şey. Bugünden yarına değişmeyecek. Dolayısıyla Türkiye için, dünya için yani dışarıdan gelen dalgalar iyi dalgalar değil şu an. Amerikan doları güçleniyor, tahvil faizleri yükseliyor. Ve bunun ileride bazı sorunlar yaratabilir bu. Enflasyonun artçıları gelebilir. Önümüzdeki dönemde çiftçi ekecek, çiftçi dizel kullanacak vesaire. Yani ikinci etkileri Merkez Bankası'nın yönetmesi daha zor şu anda. Bunu kabul edelim. Öbürü bizim kendi iç sorunumuz. Bence işimizi iyi yapıyoruz orada. Ankara iyi iş yapıyor, temiz iş yapıyor. Zamana ihtiyacımız var. Yatırımcılar bunları bilerek, bu riskleri görerek ve bilançolarında bunun için yer ayırarak Behbi Bey'in hep Behbi Koç'un klasik sorusu ben yeni işte geldiklerinde ben ne kadar kaybederim diye soruyor. Yatırımcıların da bunu sorarak bu işe girmesi lazım. Ama vadesi olan, mali kası olan ve sinirleri iyi olan yatırımcılar orta uzun vadede bu piyasadan para kazanabilirler. Biz ümitliyiz.
0: Burada biraz kendi hikayemizin makro çerçevesine dönüp baktığımızda tabloyu nasıl görüyorsun diye de sorayım. Eğer bir noktada değer arayışı başlayacaksa buralarda örneğin işte düşük gelen bir enflasyon, ana eğilimi aşağıya döndü denilen bir enflasyon var Merkez Bankası tarafından. Dolayısıyla faiz indirim teması bir kez daha masaya gelmiş gibi görünüyor. Talep koşulları zayıf. Dolayısıyla önümüzdeki dönem eğer bir şekilde hisse senedi yatırımına bulunduğu noktadan başlamak isteyen varsa bir banka sanayi ayrışması bekler misin? Bir, bankalar tarafındaki yabancı pozisyonlanmasının kuvvetlenmesini bekler misin? İki,
1: Türkiye'yi alacaklarsa ilk banka alarak başlarlar genelde. Daha sonra öbür dalgalar işte banka sahibi holdingler alınır. Bazı sektörlerde rekabetçiyiz, savunma gibi. Bu büyüyen bir alan, yabancı alsın almasın burada belli bir büyüme var. Yenilenebilir enerji, düzgün şirket olması şartıyla bazen bu fon tarafı nedeniyle dalgalanmalar olabiliyor ama orada pozisyon alınabilir ama evet yani Türkiye alacaklarsa önce bankalarda başlarlar diye düşünüyoruz. Enflasyon verisi iyi yani belki göründüğü kadar iyi değil ama iyi bir veri. Bazen iktisatçılar iyi ama orası öyle burası böyle biraz detaya giriyorlar ve kafamız karışabiliyor. Ama veri iyi veri. Riskler var. Yön aşağı doğru. Merkez Bankası ilk defa ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle enflasyon ana eğiliminin aşağı doğru düştüğünü gördü ve genelde yaygın, yani henüz gönlümüzden geçtiği kadar değil ama bu veri Merkez Bankası'na Ekim ayında faiz indirir. Aralık'ta da faiz indirir. Sonrasına bakarız. Petrolün nerede dengeleneceğine bak.
0: Bir yandan endeks içerisindeki ağırlığı yüksek olan hisse senetlerinin performansını da sana sormak istiyorum. Mesela Aselsan'a bakıyorsun. Aselsan neredeyse endeks kabaca orada oluyor. Yanı ne tarafa yatıyorsa endeks o tarafa yatıyor. Yani bugün itibariyle baktığımızda endeks içindeki ağırlığı %8.67 kabaca. İşte Tüpraş'ın ağırlığı %7.58. Şimdi böyle baktığın zaman hakikaten bu iki hisse bayağı önemli ve belirleyici hale gelmiş görünüyor endeks içerisinde. Burada da bugün mesela endeksi tek başına Aselsan 100 puan aşağı çekiyor. O nedenle tabii bu tablo biz geçmişte de dönem dönem ağırlığı yüksek hisse senetlerinin endeks içerisindeki etkisini gördük, gözlemledik ama gösterge niteliği olarak borsa tartışılırken bence biraz Aselsan hariç ya da Aselsan Tüpraş ikilisi hariç mi bakmak lazım, ne dersin?
1: Yani bir kere mesela biz kendi model portföyümüzü oluştururken bu ikisine bayağı ağırlık verdik. Şeyden de fazla, endekstekinden de fazla ağırlık verdik ve yanına biraz da enerji koyduk vesaire. O sayede sene başından beri endeksi %16 yendik. Yani bu hisseleri göz ardı etmemek lazım ve temel olarak hiçbir sorun yok bu şirketlerde. Yani rafineri marjı bir parça aşağı geliyor ama yani rekor yüksek seviyelerden geliyor. Biz Tüpraş'ın ağırlığını azalttık, biraz azalttık. Endekse daha yakın bir yere getirdik ama halen tutuyoruz en çok önerilen listemizde. Aselsan'ın da ağırlığını azalttık, bir parça azalttık ama onu da tutuyoruz. Yani bu şirketlerde temel olarak bir sorun görmüyoruz. Savunma zaten çok uzun vadede Türkiye'nin hikayesi olmaya devam edecek. Böyle kısa bir yıllık, iki yıllık bir hikaye değil. Orta Doğu cadı kazanı, kendimizi korumamız lazım ve bu alana yatırım yapmak lazım. Bu bölgede saldırgan bir oyuncu var. Tehdit eden, herkesi tehdit eden, bizi tehdit eden bir oyuncu var. Hazırlıklı olmamız lazım. Aselsan ve başka savunma şirketleri, keşke daha çok olsa, daha fazla halka açılsa. Bence açılmak için çok iyi bir ortam şu anda. Savunma sanayinin ağırlığının biraz da artması lazım endekse. Yani Aselsan'ın yanına başka savunma şirketleri de koymak lazım. Tüpraş'ta son yaşanan gelişmelerden sonra stratejik bir varlık haline geldi. Yani genelde rafineriler stratejik bir varlık haline geldi. Piyasa bu yenilenebilir enerji şeyinde çok göz ardı etti. Onun intikamını aldı şu anda çok yüksek marjlarda. Onu da daha az hazır ağırlık veriyoruz. Biraz fiyatlandı, kabul ediyoruz ama en çok önerilen listemizde tutmaya devam ediyoruz. Onlarsız da elbette bakıyoruz endekse. Biz de indirerken yönü işte ilk 10 XP'ye bakıyoruz. En likit siteler 30 ile 100 arasına ayrı bakıyoruz. 100 ile tüm arasına ayrı bakıyoruz. Bu tasfiye olacak fonlardaki baskıyı görmek için vesaire. Onlara da ayrı bakmak lazım. Orada öne çıkardığımız segment bankalar şu an. Yani bankaların 3. çeyreği, 2 deneyim gelecek, 4. çeyreği, 3 deneyim gelecek. Şu anda banka kârları üstünde arkadaşlarımız çalışıyor ve tablo kötü değil. Makro dinamiklerde tamam dünyada biraz fırtına var, bir fırtına işaretleri var şu anda ama Türkiye'nin hikayesi daha sağlam geliyor bize. En azından 2 faiz indirimi cepte diye düşünüyoruz. Dışarıda büyük bir şey kopmazsa.
0: Serhat Gürleyen.
1: Mükemmel bir fırtına kopmazsa.
0: Serhat Gürleyen, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldun. Sorularımızı yanıtladın. Finans Merkezi'nin böylelikle sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır.
6: Toyota. Reklam. Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg ET Radyo. Well, I shook hands with the devil down on the south side and he bought us both a drink. With a pad and a pencil sat by his side, I said, tell me what you think. I've been looking for my savior, looking for my truth. I

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bugün içeride piyasalarda aşağı yönlü satış eğilimi bir hayli hızlandı. Elbette detaylar var ama yine fon manipülasyonuyla ilgili hem soruşturma hem yeni düzenlemeler gündemde ağırlığını koruyor. Nasıl sonuçlanacak, nasıl ilerleyecek? Bugün önemli açıklamalar da geldiğini gördük orada. Cevdet Yılmaz'ın da yine tasfiye sürecine ilişkin açıklamaları vardı. Hepsini konuşuyor olacağız kapanışa doğru da. Ama önce gelin bir bakalım piyasalardaki detaylar neye işaret ediyor. Şimdi BIST 100 tarafına baktığımızda %2.20'lik bir düşüş var. En düşük 12.048 gördük bugün BIST 100 tarafında. En yüksekte 12.389 ki zaten bu açılış seviyesiydi. Dolayısıyla açıldığı andan itibaren aslında kademe kademe düşen bir endekse bakıyoruz. Bu esnada işlem hacmi 94 milyar lirayla sınırlı. Bir saat kaldı kapanışa, %12 altında dünün. 100 milyar ve üzerini yine göreceğiz diye tahmin yürütebiliriz belki. Ama bu arada bankacılık endeksi %0.59'luk geri çekilmeyle yine nispeten daha güçlü tarafta dururken sanayi endeks tarafında %1.93'lük geri çekilme var. Burada da hemen bakıyorum zaten tek başına Aselsan %7'lik değer kaybıyla 102 puan, hatta 103 puan aşağı yönlü baskı yaratan tarafta yer alıyor. Şu an ekranlarınıza da geldi. Peşinden de BİM geliyor. Orada da %3'ün üzerinde bir geri çekilme. 34,5 puanlık bir aşağı yönlü baskı anlamına gelirken 10 puanın üzerinde bir de Astor görünüyor. Orada da %5'lik bir düşüş. 14,5 puanlık negatif etki endeks üzerinde, bunları sıralayabiliriz. Pozitif katkılarda ise 3,9 puanla sadece Türkiye Sigorta %4,8'lik yükselişle puan tarafında pozitif katkı sağlayan tek hisse gibi duruyor. Yani başka katkı sağlayanlar da var ama en yüksek katkı 3,9 sadece puanla Türkiye Sigorta'dan geliyor. Şimdi kurlar tarafına dönelim, bakalım orada neler yaşanmakta. Özellikle Euro dolar paritesi yeniden 1.12'nin altında. Bu tabii çok önemli bir gelişme. Çünkü hafta başından bu yana 1.12'yi aşağı yönlü de sınadı, yukarı yönlü de sınadı Euro dolar. Şu anda 1.11.85'te %0.60'lık bir 66'lık bir düşüş var orada. Dolar endeksi ise yeniden 102'nin üzerinde %0.53'lük artışla geldi 102.37'ye. Euro TL'ye bakalım. 55.06.34'teyiz. Oradaki geri çekilmede %0.61 düzeyinde şimdilik. Ama dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL'de de yine o kademeli yukarı yönlü minik hareketlerle de olsa yükseliş devam etmekte. %0.04'lük artış bizi 49.19.76'ya taşıyor.

satışlar %0.81'lik bir düşüşle kendini gösteriyor. Paris'te bu oran %1.53'e yükselirken Frankfurt'ta %1.56, İtalya'da da %2.80'lik düşüşler anlamında devam ediyor. Yani bu tarafta da derin bir baskı var hisse senetleri tarafından. ABD tarafına geçtiğimizde tablonun burada da çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Hisse senetleri cephesinde satıcılı bir gün diye özetlemek belki mümkün. Özellikle bu tarafta Dow Jones'da %0.95'lik bir düşüş var. En belirgin geri çekilme burada. Onu Nasdaq Composite takip ediyor %0.74 ile ve S&P 500'de de %0.59'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Tahvil piyasalarına dönelim bakalım buradan. Şimdi de bu tarafta özellikle 10 yıllık ve 5 yıllıkta, ben birazdan 30 yıllığı da rica edeceğim ama 10 yıllık ve 5 yıllıkta yine satışlar var. Dolayısıyla getiriler yukarıda, 5.31.98 şu anda 10 yıllığın getirisi, 5 yıllıkta da getiri yeniden 5.05'e doğru yükseliş gösteriyor. 2 yıllık tahvilde ise hala bir miktar alım söz konusu, orada da getiri 4.78.70'te. Peki 30 yıllık tahvilde durum ne diye bir hatırlatma da yapalım. 5.70'in üzerine çıktık. Bakınız yani burası tarihi yüksek seviyeler, dolayısıyla da özellikle hisse senetleriyle tahvil arasındaki ilişkiyi en azından hani bugün şunu söyleyebiliyoruz. Getiriler yukarı, tahvil tarafında hisseler aşağı. Bugün o denklem tutuyor gibi durmakta. Gelelim son ekranımıza, emtia ve Bitcoin ekranına. Burada da yine özellikle petrol tarafına bakarak başlıyoruz. Jeopolitik riskler, endişelerde ilk sırada yer almaya devam ederken Brent petrol 102 doları tekrar aştı. Bu dakikalarda burayı aşağı yönlü acaba kırar mı diye bakmak lazım belki ama %1.40'lık bir yükseliş var. 101 dolar 98 sentteyiz net olarak. ABD tipi ham petrolde de %0.55'lik bir artış var. Orada da 89 dolar 93 sentten fiyatlanıyor WTI. Bitcoin diyelim. Bitcoin'deki sert düşüşe dikkatinizi çekelim hemen. %3 civarında bir geri çekilme. 83 bin dolar seviyesine doğru da gevşeyen bir Bitcoin. Bu 2500 küsur dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. 83.049 dolardan geçiyor fiyat. Benzer bir düşüş, yine %2.94'lük geri çekilme spot gümüşte de dikkat çekmekte. Orada da 59.5 dolar seviyelerine doğru bir düşüş yaşanıyor. Spot altın da tabii yerinde durmuyor. %1.67'lik bir düşüş de orada var. 4100'ün de altındayız. 4095 dolardan geçiyor spot altında fiyatlar. Rakamlar böyle. Şimdi araştırma masamıza gidiyoruz. Elif Canseven hazır ve notlarıyla bizi bekliyor. Buyurun.

0: Araştırma masamızdan Elif Candemir'in katılımıyla şimdi kapanışa doğruya devam edelim. Elif, tam da sana diyordum ki bütün bunların nedenini açıklarız herhalde, değil mi? Yani araştırma masası olarak sabahın erken saatlerinden bu yana zaten bakıyorsunuz ama bugün de konuşulacak ve izah edilecek herhalde çok gelişme var. Çünkü hem tahvillerde yine alımlar devam ediyor uzun bacakta, hem Amerika'da hem Avrupa'da. Hisse senetlerinde sert düşüşler var Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de. Emtiaları biraz önce gördük. Petrol yukarı, değerli metaller aşağı, Bitcoin'de yine sert bir satış aşağı yönlü. Nedir bugünün hikayesinde bu fiyatlamalara yol açan detaylar?
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Haftanın ortasına geldiğimizde aslında haftanın başında teknoloji hisselerinin yukarı yönlü inmeleriyle beraber birazcık toparlanmalar takip ediyorduk. Özellikle gelecek hafta, dün de seninle bahsetmiştik üzerinden ama gelecek hafta bilanço sezonunun başlayacak olması teknoloji firmalarından, mega saydığımız teknoloji firmalarından güçlü kar beklentileri, ileriye dönük beklentilerin artışı teknoloji firmalarını biraz daha yukarıya taşımıştı, inmelenmesine sebep olmuştu. Ama bu sabah Asya seansı itibariyle satıcılı seyrin hakim olduğunu, özellikle Brent petrolün yukarı yönüne gittiği, ki biz burada Brent petrol tarafında İran tarafındaki sevkiyatların Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerinin savaş öncesi seviyelere çıktığı haberiyle beraber Brent petrolün aşağı yönlü geldiğini konuşuyorduk hafta başı.

başında ve Brent petrolün bugün biraz daha yukarıya gelmesi, tekrar 102 sınırlarını zorlamasıyla beraber hem hisse senedi tarafında çıkışlar, tahvil tarafındaki yükselişler, bununla beraber riskli varlıklardan çıkışlar ki Bitcoin dahil bütün varlık sınıflarından çıkışları takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Avrupa'nın kendi içinde özel bir durumu var. Orada daha siyasi gelişmelerin fiyatlandığı bir eksenden geçiyorlar ama sabah Asya seansından başlayan satıcılı seyrin bugün hem Wall Street tarafına, vadelilerde de bunu takip etmiştik. Seans açılışından beri de takip ediyoruz. Hem de Avrupa tarafına yayıldığını söyleyebiliriz. Keza MSCI tüm dünya endeksi %0.7 kadar aşağıya geldiği bir gün geçiriyoruz. Buna eşlik eden dolar tarafında pozitif bir seyir var. Dolar tarafında bir güçlenmeyi takip ediyoruz. Keza hafta başından beri yine Euro'daki değer kaybından bahsederken biz burada farklı bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık hikaye tahviller yükseliyor, dolar güçleniyor ve Euro değer kaybediyor hikayesinden bir miktar çıkmış durumda. Çünkü Euro diğer para birimlerine karşı da ciddi bir değer kaybı yaşıyor Didem. Burada alt kırılımlara baktığımızda özellikle Avustralya doları ki keza grafiğimizde geldi. Norveç kronu, Avustralya doları, İsviçre frangı, Kanada doları gibi varlık sınıflarına, sterlin, İsveç kronu gibi varlık sınıflarına karşı ciddi bir değer kaybı var Euro'nun. Burada önemli olan şu, biz artık piyasacılara da şuna alışmıştık. ABD doları satıp da Euro satıp ABD dolarına kaçma, Euro dolar paritesinin 1.11'lere geldiğini şahit olduk bugün. Yine %0.7'lik bir düşüşle. Buna alışmıştık fakat şimdi geldiğimiz noktada artık yatırımcıların farklı varlık sınıflarına kaçıyor olması önemli hikayelerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla artık dolar güçlendi ve Euro zayıfladı hikayesinden çıktığımızı söyleyebiliriz. Burada alt başlıklarda yatırımcının klasik davranışlarından kaçtığını görmek önemli çıkarımlardan bir tanesi ama hedge fonlara baktığımızda Euro'yu özellikle İsviçre frangı ve Japon yeni karşısında sattığını söyleyebiliriz. Bunları da sterlin ve dolar takip ediyor. Morgan Stanley'nin de ileriye dönük yaptığı açıklamalarla Euro'nun değer kaybını beklediğini ve bunun karşısında Avustralya doları ve İsviçre frangı tarafında pozisyon alınması gerektiğini açıklayan bir ileriye dönük beklentisini açıkladı. ECB tarafına baktığımızda çünkü Fed beklentileri bu taraftaki tekrar Brent petrolün yükselişi, tahvil faizlerinin zirve seviyelerdeki yapısını koruması Fed beklentilerini bugün birazcık daha yükseltti. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisiyle beraber %10'lar seviyesine gelen bir Fed faiz artırım beklentisi takip etmiştik swap piyasalarında. Bugün yine %25 seviyelerine geldi. Dalgalı volatil bir seyir takip etmeye devam ediyor. Yayına girmeden önce ben %20 seviyelerinde işlem görüyordu. ECB tarafına baktığımızda ise Euro'nun bu değer kaybı ile beraber de ki keza biz orada da geçen haftanın başında ileriye dönük 4 faiz artırımının tam fiyatlandığını konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada 3 faiz artırımı fiyatlanmış durumda. Burada piyasa kendi içinde ikiye ayrılıyor. Çünkü ABD tarafında tahvil faizlerinin yükselişini konuşurken aslında biz yine Fransa'nın ve İspanya gibi Avrupa bölgesindeki siyasi karmaşıklıklardan dolayı hem İngiltere tarafında hem de Avrupa tahvilleri tarafında keza Fransa, Almanya spritlerinde de görüyoruz bunu. Ciddi bir yükseliş gördük getirilerinde, tahvil getirilerinde ve buna eşlik eden enflasyon beklentilerindeki artışı da takip ediyor olduk. Bu tarafta tahvil faizlerinin aşağı gelmesi için piyasa yapıcıları birazcık ECB tarafının yani Avrupa Merkez Bankası tarafının güvercin olmasını beklerken yine ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın bu güvercinliği sağlaması halinde Euro'nun faiz avantajını kaybedeceği için daha da değer kaybı bekleniyor. Yani şu an Avrupa Merkez Bankası cephesinden evet faiz artırımı fiyatlanıyor ama bundan sonra atacağı adımın hem tahvil için hem de Euro'nun gücü için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Euro tarafında çift taraflı sıkışmaları takip ettiğimiz bir dönemden geçiriyoruz. Yine dolar endeksi 102 bandında işlem görmeye bugün devam ediyor. Bir dipnot daha ekleyip hemen noktalıyorum. Bugün FED tutanaklarını alacağız. Onunla beraber de yarın seninle değerlendiriyor oluruz.

0: Kapanışa doğru da şimdi biraz da gelişen piyasaları konuşalım istiyoruz. HSBC gelişen piyasalara stratejisti Ali Çakıroğlu bana eşlik ediyor bugün. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız?
1: Merhabalar, iyiyim, sağ olun.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Yaptığınız anketi inceliyordum. Hissiyat aslında gelişen piyasalar nezdinde sanki pozitif eksende devam ediyor ama bazı kırılmalar var. Yani bir miktar belki de bozulmalar var diye ifade edebiliriz ama ben çok fazla ipucu vermeden, spoiler vermeden aslında biraz da sizin temelde yani manşet olarak bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşmak isteyeceğiniz en önemli bulguları bir sorayım. Ardından biraz daha detaya gireriz. Buyurun.
1: Elbette. Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi bu bizim gelişmekte olan ülkelere yönelik bir yatırımcı eğilim anketi ve bu son anketimizi Eylül sonunda yayınladık ve anket aslında gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan bütün yatırımcıları kapsıyor. Son anketimizde yaklaşık olarak 102 yatırımcı, 102 kurumdan 102 yatırımcıyla ve toplamda YM'in yaklaşık olarak 425 milyar dolarlık bir varlık büyüklüğünü teşkil eden bir yatırımcı grubuyla yapıldı. Ve sizin de dediğiniz gibi son anket aslında yatırımcıların hala gelişmekte olan ülkelere yönelik eğiliminin pozitif olduğunu gösteriyor. İlk sorduğumuz sorulardan bir tanesi yatırımcılara, gelişmekte olan ülkeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Pozitif misiniz ya da boğa piyasasının olacağını mı düşünüyorsunuz yoksa ayıların mı biraz daha öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Son anketimizde boğaların oranı yani pozitif eğilimli yatırımcıların oranı bir Haziran anketine göre biraz geriledi.
0: %10 galiba değil mi? Ali Bey araya girdim, kusura bakmayın ama yok, güzel de bir görselimiz var bununla ilgili, hazırsa onu da verelim, biraz daha da izleyicilerimiz de görürler. İşte burada gelişen piyasalarla ilgili yükseliş beklentisinin 10 puan düşüşle 50'ye gerilediğini görüyoruz. En son Ali Bey kaldığınız yerden lütfen devam edelim. Haziran'da %60 mıydı o oran, iyimser oranı?
1: Haziran'da %60'tı. Bu ankette ilk defa, 3 anket sonra ilk defa ayılar da geri döndü. Bu bizim 25. anketimiz. Bir bakıma gümüş baskı diyebiliriz. Ve ayılar da kutlamaya katıldı diyelim. Ama genelde net eğilime baktığımızda, yani boğalar ve ayılar arasındaki farka baktığımızda burada %45 gibi hala ciddi anlamda bir pozitif değer görüyoruz. Yani yatırımcılar net bazda hala gelişmekte olan ülkelerin görünümü konusunda pozitifler. Bunun dışında belki de burada vurgulanması gereken iki daha önemli konu var. Bunlardan bir tanesi, evet net eğilimde bir gerileme gördük ama risk alma iştahında biz bir iyileşme gördük. Normalde her ankette yine gelişmekte olan ülkelerde ne kadarlık risk almak istersiniz diye soruyoruz. Sıfır, hiç risk almak istemem. Onda bütün paramı ya da bütün varlığımı gelişmekte olan ülkelere yatırırım şeklinde. Bu ankette 6.1'den 6.6'ya yükseldi. Yani aslında evet ana eğilimde bir bozulma var belki ama hala yatırımcıların risk iştahı gelişmekte olan ülkelere yönelik pozitif kalmaya devam ediyor. Bunun dışında yine önemli bir vurgulanması gereken bir nokta da yatırımcıların ellerindeki tuttukları nakit miktarı. Haziran'da 4.2 idi toplam varlıklara oran olarak. Eylül anketiyle birlikte %5.7'ye yükseldi. Yani düşündüğümüzde hala pozitif bir eğilim var. Risk alma iştahı artıyor ve ellerinde daha fazla kullanabilecekleri nakit var. Evet. Yani böyle bir ortam aslında bir bakıma hani katalizörlerin gelmesi gerektirdiğine işaret ediyor. Burada da işte yatırımcılar için en önemli pozitif anlamda gördükleri risk, jeopolitik gelişmelerde biraz daha olumlu seyrin başlaması. Bunun dışında yatırımcılar hala sermayenin Amerika'dan çıkıp gelişmekte olan ülkelere yönelmesinde olumlu bir risk durumu olarak belirtiyorlar. Tabii aşağı yönde riskler de var. Yine jeopolitik riskler burada ön plana çıkıyor. Bu belirsizliğin biraz daha artıyor oluşu. Ve az önce yayınınızda da belirttiğiniz gelişmiş ülke faizlerinde gördüğümüz yükselişler ya da artan oynaklık yatırımcıları da rahatsız ediyor. Zira ikinci önemli aşağı yönlü risk olarak da yatırımcılar Amerikan tahvillerinde gördüğümüz oynaklığın daha da artmasını göstermiş durumdalar. Yani biraz daha olumlu ama risklerin de ön plana çıkarıldığı bir anket oldu diyebilirim.
0: Pekala. Şimdi çok ufak bir, belki de izleyicilerimiz için minik bir not, eğer raporu bizzat ellerinde bulundurmuyorlarsa, ki mutlaka baksınlar derim, yani bu anket sonuçları çok kıymetli. 10 üzerinden 6.1'den 6.6'ya çıktığını görüyoruz Ali Bey, öyle değil mi? Risk algısını. Dolayısıyla yukarı yönlü aslında 0.5 puanlık önemli sayılabilecek bir orada iştah artışı var. Nakit de var. Şimdi tabii siz bana nakit de artıyor toplam varlık sınıfları içinde, varlık sepeti içindeki yeri dediğiniz zaman ben otomatik olarak şu soruyu sormak istiyorum. Nereye gitmesi daha muhtemel o nakdin? Nereye gitmesinden kastım, önce hangi gelişen piyasalara gitmesi daha muhtemel? Neden? Sonra belki biraz daha sektörel ve ülke bazlı bakabiliriz. Buyurun.
1: Elbette, elbette. Yatırımcılar genel olarak hisse senedi piyasalarına daha olumlu yaklaşıyorlar. Öncelikle onu söylemek isterim. Bunun dışında bölgelere kıyasladığımızda Latin Amerika yatırımcıları en favorable gördüğü, en pozitif gördüğü bölge konumunda. Bence buradaki en temel etkili faktörlerden bir tanesi de yatırımcıların özellikle Latin Amerika'daki büyüme ve enflasyon dinamiklerine ilişkin olumlu beklentileri. Zira yatırımcıların büyük çoğunluğu Latin Amerika'da büyümenin önümüzdeki 12 aylık dönemde hızlanmasını bekliyor ve dezenflasyonist sürecin biraz daha belirginleşmesini bekliyor. Buna bağlı olarak da yatırımcılar bütün varlık gruplarında, yani hisse senetlerinde, sabit getirili menkul değerlerde, eurobondlarda ve dövizde Latin Amerika'da pozitif net eğilim skorlarına sahipler. Ama mesela hisse özelinde özellikle Asya piyasalarının ön plana çıktığını söylemem gerek. Asya hala hisse yatırımları açısından yatırımcıların en ön plana çıkardığı bölge konumunda. Burada özellikle tahmin ederim ki AI hikayesinin devam ediyor oluşu biraz daha yatırımcıların Asya özelinde hisse yatırımlarına odaklanmasına yardımcı oluyor, olanak tanıyor gibi gözüküyor. Bunun dışında genele baktığımızda Orta Doğu'da birazcık beklentiler daha yerel para cinsinden varlıklara yönelik, ama özellikle gelişmekte olan Avrupa tarafında net eğilimin hala biraz daha negatif olduğunu söylemek gerek.
0: Üstelik de bayağı belirgin şekilde negatif olduğunu görüyorum oradaki verilere baktığım zaman. Ben şimdi tabii ülke bazlı da bir değerlendirme yapılıyor anketinizde, onu da görüyorum. Türkiye'ye yönelik olarak öne çıkan neler var burada dikkatimize getirmek isteyeceğiniz, onu bir sorayım. Hemen ardından da aslında yine hisse bazlı olarak, yani hisse demeyelim de sektörel anlamda AI'dan bahsettiniz. O bütün bu piyasalar için genel bir yaklaşım mı, yoksa biraz daha orada ayrışmalar var mı ülke ve bölge bazında diye soracağım. Buyurun.
1: Elbette. Yatırımcılar genel olarak Türkiye tarafında en çok enflasyon tarafındaki yukarı yönlü risklerden çekiniyorlar diyebilirim, ama bunun dışında hala özellikle Türkiye'deki bu carry hikayesinin, yani yüksek faiz ortamının yarattığı bir iyimserlik de var ki zaten hani datada da verilerde de bunu büyük oranda görüyoruz. Büyüme konusunda bazı yatırımcıların aşağı yönde risklerin olduğuna dair vurguları vardı, ama genel olarak özellikle Türkiye piyasaları açısından hala bu carry hikayesinin hisselerin biraz daha ön plana çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu hisse senedi yatırımlarında da dediğiniz gibi AI ilk aşamada en fazla öne çıkan hikayelerden bir tanesi olarak gözüküyor. Ki bunun da en temel göstergesi belki de sizin de dediğiniz üzere yatırımcıların en favori gördükleri piyasalar diyebilirim. Çünkü genele baktığımızda özellikle Tayvan, Kore ve Çin hisse senedi piyasalarına yönelik beklentiler, algıların oldukça pozitif olduğunu görüyoruz ki bu da bize aslında işte hala ana hikayenin bu AI ve teknoloji etrafında geliştiğini ve bu AI kaynaklı sermaye yatırımlarının hala genel olarak büyük oranda pozitif anlamda fiyat

0: kullanmaya devam ettiğini gösteriyor diyebilirim.
1: Peki son olarak ve çok kısaca Ali Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi yine bahsettiğiniz tabloya da yakından baktım. Gerçekten özellikle Asya'da işte Kore, Tayvan gibi yılbaşından bu yana çok ciddi primlenen ülke hisse endeksleri var. İçeride biz son 3 ayda zaten yaklaşık %20'lik bir kayıp gördük. Yılbaşından bu yana da %4'ün biraz üzerinde bir kayıp. Yani Türkiye gelişen piyasalar noktasında biraz geride kaldı yine iyi başladığı yılda son gelişmeler sebebiyle. Genel olarak sizin Türkiye'ye bu tablo içindeki bakışınızı merak ediyorum. İlgi gelişen piyasalara kaymaya biraz başlıyor ama çok mu seçici olacak, yoksa biz de biraz daha hani bahçemizi toparlarsak o şeye tekrar kavuşacak mıyız?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'yi biz senenin başından bu yana potansiyeli olan hikayelerden birisi olarak ön plana çıkartıyorduk ki yılın ilk yarısında da performansa baktığımızda fena olmayan bir performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Tabii yılın son çeyreğine girerken konjonktür inanılmaz değişti. Jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişleri konuşuyoruz. Gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki artışları konuşuyoruz. Yani senenin başına göre aslında bakarsanız hani konjonktür ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik görünüm çok da biraz bozuldu. Bu bir gerçek. Ama hala yatırımcıların bu olumlu algılaması şu anlamada geliyor diye düşünüyorum ben. Hala yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerin konusunda daha ılımlılar, daha pozitifler. Hikayenin orada olduğunu düşünüyorlar. Bir bakıma düşündüğümüz zaman hani dünyada kamu borcu borcunu konuştuğumuz, özellikle gelişmiş ülkelerde kamu borcunu konuştuğumuz bir ortamda gelişmekte olan ülkelerin daha ılımlı seviyelerde bulunan kamu borçları ya da bütçe açıkları, cari açıkları bir bakıma gelişmekte olan ülkeleri hani odadaki daha olgun, büyümüş, grown up in the room, büyümüş insan gibi gösteriyor.
1: Yetişkin, değil mi? Yani bu açıdan yetişkinler değil mi? Evet, grown up yetişkin, evet.
0: Yetişkinler gibi gösteriyor. Bu açıdan da ben hani evet yılın son çeyreği biraz zor olacak diye gibi gözüküyor ama hala seçici de olsa yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere talebinin, eğiliminin devam etmesini bekliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum size. Bana eşlik ettiğiniz için bugün yine bekleriz. Her zaman bekleriz. Bu anketleri de birlikte böyle paylaşıyor olursak mutlu olurum. Efendim HSBC Gelişen Piyasalar Stratejisti Ali Çakıroğlu bize eşlik etti. Kendisini uğurladık. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte de Profesör Doktor Oral Erdoğan'la konuşuyor olacağız. İç gündem, bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bu bölümde Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamızı alacağız yanımıza. Hocam hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz beklettim sizi ama yani biraz akışta öyle gerektirdi. Bir de ben azıcık hastayım. O yüzden affınıza sığınıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
2: Vallahi yoğun geçiyor.
1: Yoğun yani, değil mi?
2: Üniversite tarafı, iş hayatı tarafı.
1: Kolay gelsin, kolay gelsin hocam. Yoğun. Evet siz de çok koşturuyorsunuz. Çok koşturuyorsunuz evet, biliyorum değil mi? Aynen öyle. Hocam şimdi yayın hayatı yoğun, haber akışı da yoğun. Biz biliyorsunuz yani son günlerde bu fon manipülasyonu soruşturması ve ilgili süreç, tasfiye sürecini çokça konuşuyorduk. Bugün gelen açıklamalar da olduğunu gördük. Gerçi evet. Hani borsa tarafında satıcılı bir seyir var hali hazırda. Ancak yurt dışında da satışlar olduğu için hani ne kadarı buradan kaynaklanıyor bunu tespit etmek çok kolay değil. Sadece işte satış tarafında olan hisselere biraz baktığımızda konuyu biraz daha görüyoruz. İşlem hacmi de nispeten düşük yine 101 milyar. Siz bugün gelen açıklamalarla birlikte aslında bu sürecin nasıl ilerlediğine dair bir değerlendirme yapmak ister misiniz öncelikle?
2: Yani çok tarihi bir süreç, tarihi sıkıntılar yaşandı. Sonuçta Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti her şeye rağmen her zaman geçmiş yıllara da baktığınızda büyük sorunlar yaşayıp tabii ki aşıyor. Marifet bu aşmayı en az hasarla, insanları en az üzecek şekilde geçmek gerekiyor. Geçildiği takdirde ki geçilecek zaten çok önemli tecrübeler kazanılmış oluyor. Maalesef kötü anılar iyi tecrübe haline dönüyor. Buralardan en iyi şekilde yararlanmış olmak gerekiyor. 90'lı yıllarda sermaye piyasasının kurumsallaşması yönünde çok büyük hamleler yapıldı. Yapılmasına rağmen 20 sene geçti, daha fazla geçmesine rağmen yine tarihi bir finansal problem yaşanıyor. Çok fazla da geçmişte biliyorsunuz zedeler oldu. Zamanında çarşı menkul kıymet diye Türkiye'nin en büyük aracı kurumu nasıl hızla çarmen zedeleri yarattı. Arkasından hisse senedi bazında işte ÇEAŞ zedeler, KEPEZ zedeler, daha sonrasında İmar Bankası.
1: Aktaş da Demir var hocam.
2: Efendim?
1: Aktaş da var. Aktaş Elektrik.
2: Yani çeşitli böyle. Evet. Hatta bir düşünün, bir aracı kurumun sahibi kendi aracı kurumunu soyup kaçıp gidiyor. Aracı kurumdaki parası olanlar ne olduğunu şaşırıyor. Yani çeşitli çeşitli, yani bir taraftan polisiye tedbirler alıyorsunuz, bir taraftan hırsız boş durmuyor. Bugün de maalesef böyle bir şey oluyor. Ben bunu bazen finans derslerimde şöyle anlatıyorum. Hırsız nereyi soyar Didem Hanım?
1: Nereyi
2: soyulacak
1: hocam?
2: Bir şey olduğu zaman. Yani soyulacak bir şey gerekiyor soymak için. Bu nerede var diye bakıyorsunuz. Aa bakıyorsunuz fonlarda iyi para birikmiş. Bunun en vahim olayı Latin Amerika'da, işte hatta Amerika'da emeklilik sisteminde çok büyük para toplanmış. Hop ilk voley bir vuruluyor. Ondan sonra işte tarihi bir şekilde ERISA fonu vesaire Amerika'da çok güçlü hale, daha iyi hale getirilmeye çalışılıyor. Daha korumalı hale getiriliyor. Ha şimdi nerede gördük? Baktınız ki Türkiye'de fonlarda ciddi bir para birikimi oluşmuş. Ya bu nasıl olmuş? Bu göre göre de geldi. Herkes de bunu konuşuyor. Konu da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından çözülecek boyuta kadar ilerlemiş. Kangren olmuş bir yaraydı. Bugün Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımız bir takım açıklamalarda bulunuyor. Yani olayı çözmeye çalışacağız tabii ki. Çözülmeyle uğraşıyoruz.
1: Kamuya zarar vermeden tasfiye sürecinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor dedi. Cumhurbaşkanı da bu ifadeleri evet. kullanmıştı. Cevdet Yılmaz da hazine kaynağı kullanılmayacak dedi bu süreçte. Şimdi bunlar önemli çünkü zaten içeride enflasyonla mücadele ediyoruz değil mi hocam? Yani orada uygulanan hem politikalar hem rezerv konusu vesaire hani bütün bunlar kaynak konusu. Evet. Daha da bozulmamalı. Ne dersiniz?
2: Yani en azından o partidenmiş, buradanmış, şuradanmış gerçekten çok da bakılamadan radikal çözümler üretilmeye çalışılıyor. Onu görmeye başladık en azından. Hı hı. Daha da beklentiler var kamuoyunda gördüğümüz kadarıyla. Onlara da cevap verilmesi gerekiyor. Yani bazılarının 100 binlik almış, 1 milyonluk almış, 3 milyon almış, biraz zarar etmiş, biraz kazanmış filan. Burası değil. Konunun özü, suça doğru giden konu sermaye piyasalarında bir numaralı konu nitelikli dolandırıcılık. Piyasa dolandırıcılığı. Buna yönelik ağır cezalar da söz konusu. Buna yönelik tespitler nasıl yapılacak? Devletin çeşitli yargı kurumları başta olmak üzere bu konularda tecrübeli diye düşünüyorum. Buna en iyi şekilde bakacaktır. Ama bizlerin de teknik bilgisi var Didem Hanım. Dolayısıyla teknik anlamda bu zarar ölçümleri ya da mağdur duruma düşmelerin gerçekten yaşa dokunmadan kurulları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ibare vardır, ona katılamıyorum. Yani yatırımcı risk almıştır, risk aldıysa kardeşim zararına katlansın. Yok, o kadar değil bu iş. Yatırımcı kandırıldıysa o risk kapsamında değildir. Kandırılmak riskin konusu değildir.
1: Kandırılma noktası nerede kendini belli eder ki hocam? Yani o da önemli bir şey. Yani
2: şöyle, inançlı mülkiyet esasında Didem Hanım, özellikle fonlara ilişkin sermaye piyasası kanunu ilgili yerlerinde geçer. Bir hisse senedini alıp örneğin 10 liraya aldınız, 20 lira oldu, 30 oldu, Allah Allah kazanıyorsunuz diyelim. Bir kişi. Diğer bir kişi ise o hisse senedini alırken ona içeriden bilgi veriliyor diye düşünün. Kardeşim o hisseyi al bak, oradan acayip biz işin başındayız, kazanacaksın deniliyorsa burada bir durum var. Birinci ile ikinciyi ayırma yeteneği gerekiyor. Kim içeriden haber aldı da o kazançları realize etti çıktı. Bunu somut olarak içeriden bilgi taşımayla bağlantıları kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci konuda bazı hisse senetlerinde özellikle galiba 10 civarı işte 20 kat çıkmış vesaire diyelim. Bu hisse senetleri acayip bir şekilde çıkarken ben alabilirim, kazanabilirim diye düşünün. Ancak sorun nerede? Ya bu hisse senedi acayip çıktı ama çıkarken çıkma sebebi o hisse senedinin bir manipülasyonla yukarı hareket ettiren bir fon yatırımı var. Fon alımları söz konusu. Kredilerle vesaireyle içeriden bir daha döndürerek almalarla yukarı götürenler var. Bundan bağımsız alım yapanları ayırmanız gerekiyor. Yani birileri bu hisse senetlerini fon hareketiyle yukarı çekerken haberi olmayan insanlar var, olanlar var diye demek istiyorum. Bunları telefon kayıtlarından, para birman hareketlerinden, MASAK tarafındaki kayıtlardan vesaire çok iyi yargı hukuk sistemimiz görebilecektir diye düşünüyorum. Peki. Borsada ve SPK'da ve MKK'da ve Takas Bank'ta çok ciddi anlık veriler kaydediliyor.
1: Tabii.
2: Bir kişinin 3 kuruş kazandı, 10 liradan çıktı, 20'ye çıktı. Sen buradan köşeyi döndün kardeşim, onu öde değil yani. 10'dan 20'ye çıkarken o fon sayesinde kazandırılan veya haber olanlar doğrudan var mıydı yok muydu diye bakmak. Diğer tarafta bir de ne var biliyor musunuz? Nemalandırma ihmal edilmemeli. Yani bir sene önce bir yatırımcı bir fona veya hisse senede parasını koymuş, ben senin net paranı koruyacağım dediniz mi burada hakkını yiyorsunuz. Çünkü bir yatırımcı bir sene önce 10 lirasını hisse senede tutmayıp güvenli bir yatırım aracı hazine bonosuna tahvilde tutsaydı diye bakabilirsiniz. %30, 35, 40 daha fazla kazanç sağlayabilecekti. Oysa o kişi o fonların manipülasyonuna maruz kalacağını anlayamadan güvenli dediler, kurumsal evet. Yatırım dediler, devlet güveniyoruz dedi, devlet denetliyoruz dedi, o hisse senetlerine girdi. Hayır, riske girmedi Didem Hanım.
1: Riske girmedi. Bakın, peki.
2: Riske girme ayrı bir şey. Manipülasyona maruz kalınmış bir hisseye girmek başka bir şey.
1: Hocam buyurun son cümlenizi alayım. Nemalanmayı ihmal etmeyelim. Evet, yani en sebep olanlar, en büyük haksız kazancı evet. Elde edenler ve bu aslında yapının oluşmasında katkı sağlayanlar öncelikli olarak bulunmalı ve hesap vermeli diye anlıyorum sözlerinizden. Çok teşekkür ediyorum Oral Hocam. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kapanışa doğruyu burada noktalayalım. Birazdan seans notlarında tekrar birlikteyiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
7: Bloomberg ET katkılarıyla.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
10: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Saatler oldu 17.45. İçeride borsayı kapatmamıza az bir zaman kaldı. Ben Didem Arslanoğlu bir kez daha hoş geldiniz diyerek başlayalım ve hemen rakamlara geçelim isterseniz. Çünkü BIST 100 tarafında da bugün yine satıcılı bir seyir var ama yurt dışı da bugün farklı değil. Birazdan göreceksiniz. %2.13 geriliyor BIST 100 endeksi 12.110'da. En düşük 12.048 gördü. Detayları Mehmet Özdemir'le ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Dolar TL yukarıda %0.04, 49.19.73'teyiz. Bugün Euro dolar paritesi yeniden 1.12'nin altına geldi. %0.63'lük bir düşüş var. 1.11.88'de. Bu da Euro TL'ye etki ederek orayı %0.57 oranında aşağı çekiyor. 55.08.32'deyiz. Ama dolar endeksi tarafında da yeniden bir 102'nin üzerine çıkış olduğunu tahmin ediyorsunuz. %0.48'lik bir artış. Dolar endeksi 102.32 seviyesinde. Avrupa'ya geçiyoruz. Avrupa tarafında da özellikle tabii hem Fransa eksenindeki siyasi gerilim hem finansal boyutta önemli ekonomilerin, Fransa ve Almanya ekonomilerinin başta olmak üzere yaşadıkları sıkıntılar derken hem Fransa'da hem Frankfurt'ta bugün düşüşler var. Ama yalnız değiller çünkü Londra ile İtalya FTSE MIB endeksinde de sert satışlar var. Hatta mevcut ekranda İtalya en çok değer kaybeden endekse sahip FTSE MIB %2.5'un üstünde geriliyor. Frankfurt'ta bu oran %1.50, Paris Kakaran 40 endeksinde %1.41 ve Londra'da FTSE 100 endeksinde %0.83'lük bir düşüş var. Geliyoruz şimdi buradan ABD borsalarına. ABD borsaları tarafında da tabii bunu tahville ayrı konuşmuyor olmamız lazım bugün. Çünkü birazdan göreceksiniz tahvil getirileri yukarı giderken bugün endekslerde hisse tarafında satışlar var. Ve Dow Jones %1.14'ü aştı oradaki gerileme. S&P 500'de %0.65, dün 7800'lerin üstünü görmüştük. 7767'de şu an S&P 500. Nasdaq Composite'de de %0.75'lik bir düşüş dikkat çekiyor. Gelelim tahvil tarafına. Şimdi orada satışlar var dedik. O satışlar 10 yıllık tahvilde getiriyi 5.31-13'e yükseltirken 5 yıllıkta 5.04-28 seviyesine taşıyor şimdilik ki burası 5.05'e oldukça yakınsadı ve zorladı. 2 yıllık tahvilde ise ufak da olsa bir miktar alım var. Orada da getiri aşağı yönlü 4.78-29'da. Bir de o 30 yıllık tahvili rica edeceğim arkadaşlarımdan. Onu da paylaşalım. Çünkü 5.70'leri görmüştü ABD. 30 yıllık tahvil getirisi uzun bacaktaki bu eğilim, satış eğilimi devam ediyor. Şu anda 5.69'a doğru bir miktar gevşediğini söyleyebiliriz. 30 yıllık tahvilde getirinin. Bunu da not ettik madem. Gelelim şimdi Bitcoin ve MTI ekranına. Burada da oldukça yüksek montanlı düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Bitcoin'e baktığımızda 83 bin dolarında altına geldik. Artık 2650 dolarlık bir kayıp var önümüzde. %3.10'a ulaştı oradaki kayıplar. 82.966 dolardayız. Gümüşe bakıyoruz. Orası %3'e yakın düşüyordu. %2.48'lik bir geri çekilmeyle şu an 59 dolar 80 sentten fiyatlanıyor. Altın tarafında da 4040'lara doğru bir geri çekilme vardı. Orası da şimdi 4103 dolar seviyesinde %1.46 geriliyor. Son olarak burada tabii Brent ve ABD tipi ham petrole bakmak lazım. Bir miktar gevşedi Brent petrol. Hala %0.89 yukarıda ama 101 dolar 48 sentte. ABD tipi ham petrolde de %0.40'lık prim var. Orası da 89 dolar 77 sentten fiyatlanıyor. Rakamlar böyle. Şimdi hızlıca içeriden dışarıdan şirket haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz inanmazsınız yine Aselsan'dan geliyor. Aselsan radar sistemleri için 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı bu defa. Ancak bugün Aselsan'a bakıyoruz %7.3'lük bir düşüş var. 107 puanla en büyük negatif etkiyi yaratan hisse konumunda. Gelelim Halk GEO'ya. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 10 milyar liraya kadar kira sertifikası ihracı kararı aldım. SpaceX, Nvidia çipleri için 40 milyar dolarlık finansman arayışına çıktı. Yurt dışından ilk haberimiz ve Almanya'ya geçtik. Almanya, Çinli Costco'nun Zippel'in %80 hissesini almasını güvenlik gerekçesiyle engelledi haberi var. Şimdi efendim, Aksa Türkiye CEO'su Yavuz Ölken sürdürülebilir mobilite zirvesinde Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuştu. Önemli detaylar paylaştı. Otomotiv ve sigorta sektöründe mobilite dönüşümünün önemli fırsatlar yarattığından da bahsetti. Buyurunuz detaylı olarak dinleyelim. Sonra bir reklam arası, ardından Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Yavuz Bey, paneller gün boyu devam ediyor. Siz de bir paneli yönettiniz. Önemli başlıklar çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek gibi duruyor. Neler söyleyeceksiniz?
3: Öncelikle teşekkürle başlamam lazım. Size teşekkür ediyorum. Yani Bloomberg ailesi burada olmakla bize çok büyük güç veriyor. Çünkü burası bir farkındalık toplantısı. Mobilite vizyonu 2040 diyoruz. Mobilitenin tanımının ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Ve bu anlamda mutlaka toplumla buluşması gereken bilgiler var. Bunu sağladığınız için teşekkür ederim. Burada ne konuşuyoruz? Aslında hepimizin bildiği yeni nesil araçlar, elektrikli araçlar, otonom araçlara giden bir yolculuk, sürücülerin, araç sahiplerinin değişen davranış biçimleri, bunların bize bir fırsat mı, bir açıkçası tehdit mi olduğunu konuşuyoruz. Benim çıktılarım şöyle, büyük fırsatlar var. Otomotiv endüstrisi açısından da var. Çin, Avrupa bir şekilde gelişiyor ve rekabetle beraber bir noktaya gidiyor. Türkiye bunun içinde çok kuvvetli bir oyuncu olarak kalmaya devam edecek. Diğer taraftan mobilitenin bize getirdiği fırsatlar, sigorta fırsatları, ekosistem partnerleri, servis ve tamir hizmetlerinin değişimi, bireylerin tek bir platform üzerinden bütün araçla ilgili paydaşlara ulaşma tutkusu, bunların hepsini bugün gördük, görmeye devam ediyoruz. Açıkçası ben bu etkinlikten çok umutlu ayrılacağım. Çünkü bu gibi dönüşümler farkındalıkla başlıyor. Sizlerin desteği, senin özellikle programların bu konuda çok katkı veriyor. Toplumun bilincinin farklılaşmasına. Ben umutla ayrılıyorum ama iyi haber, umutla ayrılıyoruz. Zorlu haber şu, ekosistem paydaşı dediğimiz sigortacı, banka, araç üreticisi, tamir yeri, servis yeri, insürtekler hepsinin çok çalışması lazım. Ve en önemlisi de müşterileri, araç sahiplerini çok iyi dinlememiz gerekiyor. Onların ihtiyaçlarına göre şekillenmemiz gerekiyor.
2: Şimdi Yavuz Bey, siz Aksa Türkiye'nin de CEO'susunuz. Dolayısıyla bu konuyla bağlantılı olarak yeni nesil araçların sigortalanması konusunda neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi yeni nesil araçlar, önce elektrikli araçla başlayalım. Fosil yakıtlara göre sigorta ihtiyaçları değişti, hasar türleri değişti. Bu kritik ve önemli. Burada yeni bir dönüşüm yaşıyoruz. İkincisi, güvenlik seviyesi gitgide büyüyen ve yükselen Avrupa Birliği standartlarında önemli atılım yapan araç türleri var. Bunların bizim sistemimize getirdiği yapıları görmeye başladık. Nedir bu? Hibrit araçlar, elektrikli araçlar, akıllı araçlar. Bunlardaki hasar frekansını düştüğünü, maliyetlerin ama arttığını göreceğiz. Yeniden yapılanacak fiyatlama ve iş kabul politikalarımız, ama daha önemlisi mobilite ile yan yana koyduğumuzda bağlantılı araçlardaki fırsat şu, kullandığın kadar öde modeli. Sürüş deneyiminin başarısı ve deneyimini benimle paylaşırsan deneyim odaklı prim öde. Hasar anında sana çabuk ulaşayım, senin sürüş alışkanlıklarını destekleyeyim, önleyici sigortacılık yapayım. Yani sigortacılık, mobilite vizyonu 2040 ile beraber önümüzdeki dönemde büyük fırsatlar içeriyor ama dönüşmek zorundayız. Özellikle otonom araçlara gittiğimiz bu yolculukta geleneksel sigorta ürünleri ve hizmetlerini değiştirmek zorundayız. Çıktığımız bu.
2: Mobilite noktasında dünyaya baktığımız zaman Türkiye'yi nerede konumlandırmalıyız?
3: Ya benim görevim itibariyle Aksa grubunda 17 ülkenin yapay zeka ve veri temelli sigortacılığın inisiyatif lideri olarak çalışıyorum. Bu 17 ülkeyi çok net mukayese edebilirim. Burası Latin Amerika'dan uzak doğuya kadar uzanan bir yelpaze. Gerçekten beklenenden çok üst seviyedeyiz. Fırsatımız çok, çok hızlıyız. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve açıkçası regülasyonları da hazır ettiğimizde ben hızlı adımlarla gideceğimizi düşünüyorum. Bir de bizim ülkemizde enteresan bir şey var. Ben yurt dışı ile mukayese ettiğimde müşteri talebi, sürücü talebi, yani hepimiz bir birey olarak taleplerimizi çok net ortaya koyabiliyoruz. Bu da bence gelişim için büyük bir fırsat. Burada en önemlisi regülasyonlar, etik standartlar, mobilite, yapay zeka gibi unsurların yan yana gelip çok hızlı adım atmamız lazım. Ürüne döndürmemiz lazım. Startup ekosistemimizin de çok güçlü olduğunu unutmayalım.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in de gelmesiyle devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk İdem.
0: Şimdi bugün FTSE Russell'ın Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü koruduğu ve ülkeyi izleme listesine almadığı haberiyle zaten başladık. Ancak tabii MSCI'yi de bekliyoruz oradan nasıl bir not gelecek diye ama bugün yine de piyasa eksi de hoş bugün şundan not düşüyorum hep yurt dışında da kayıplar belirgin. Dolayısıyla bu anlamda çok hani negatif ayrışmıyoruz. Bütün hisse senedi piyasalarında satış var zaten ama detayda senin dikkatini çeken unsurlar neler?
1: Bugün kafanızı çevirdiğiniz yerde satışlar var ya tahviller, hisseler, altın, gümüş, Bitcoin hepsinde hemen hemen satışları takip ediyoruz. Yurt içinde de bunun yansımaları. FTSE Russell'dan başladın. O tarafta zaten hali hazırda şimdi bu sabah gelen bildirimle birlikte bu tarafta MKK'nın yeni fiili dolaşım oranı hesaplama sistemini takip ettiklerini ve bunun üzerinde hem Borsa İstanbul'da bunun dışında söylüyorum. Borsa İstanbul ve SPK ile birlikte iletişim halinde olduklarını söylüyor. Dolayısıyla bu tarafta da herhangi bir aksiyon alınmadığı yani izleme listesine alınmadığı bununla ilgili belirtilmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında tabii geniş bir değerlendirme yayımlandı. Diğer ülkeleri de içerisine kapsayan. Bunun içerisinde işte Yunanistan'dan tutun, Mısır'dan tutun, Umman'a kadar pek çok ülke var. Ama bizim anladığımız kadarıyla son yapmış olduğumuz aksiyonlar hem fon piyasası ile ilgili özellikle 28 Ağustos'ta başlayan rehberle birlikte ardından fon piyasasında yaşanan çalkantılı sürece karşı atılan adımlar. Şunu anlıyorum ki küresel bu tarafta kurumlar çerçevesinde çok ciddi bir risk olarak algılanmıyor. Bunu öncelikle Didem Fitch'ten görmüştük. S&P Global'den gördük. FTSE Russell'da da dün bunun yansımalarını gece saati itibariyle takip etmiş olduk. Şimdi hali hazırda haftaya Cuma da artık yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte S&P Global'in bir değerlendirmesi olacak not görünümüne ilişkin. Muhtemel diyelim. Olası bir not görünümü. Orada da buradaki mesajları yakından takip edeceğiz. Ama hali hazırda geçtiğimiz hafta konuştuğumuz temalara benzer. Burada not görünümünde en azından fonlarda yaşanan süreçle ilgili ya da son dönemde her ne kadar 4-5 haftalık rezervlerden bir miktar erime görsek de savaşın başından bu yana hala oradaki kuvvetli seyrin devam etmesi savaşın başına kıyasla söylüyorum. Not görünümü açısından bir miktar daha kritik olacak. Ama şöyle bir diğer ülkelere de baktığımız zaman orada da belki bir miktar daha anlamlı değişiklikler var. Ki şimdi baktığımız zaman Yunanistan'ı gelişmiş ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne Yunanistan'dan bahsediyoruz. Bu tarafta son dönemde hedge fonlarının da bir anda ilgisinin arttığını gördüğümüz evet. Bir durum vardı. Sanırım bir şey var.
0: Bir son dakika var. Evet deyince ben o yüzden bölüyorumdur yoksa başka.
1: Estağfurullah. Haşa. Her zaman bölüyoruz.
0: New York Fed 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri geldi. Eylül'de %3.90 oldu. Beklenti %3.64 de orada bir yükseliş var. Beklentilerin üstünde bir veri geliyor. Önceki ise %3.58'di. Enflasyon zaten ana tema olmaya devam ediyor. Bu notu düşmüş olalım. Son dakika olarak tekrar Mehmet'e dönelim. Mehmet.
1: Yunanistan'dan bahsediyordum. Orada gelişmiş ülke statüsüne geldi. Vietnam Frontier'dan ikinci bizim olduğumuz lige geliyor. Bizim olduğumuz ligin bir altına geliyor. Özür diliyorum. Bu tarafta Nijerya'da burada sınıflandırılmamış ülke kategorisinden Frontier'a yükseltilmiş. Aynı zamanda da Endonezya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye içinde bu tarafta takip kısmının bir miktar daha izleme listesine hiçbiri alınmadı. Ki bizle birlikte Endonezya piyasasında uyarıların işte son dönemde bir miktar daha arttığını da o tarafta yakından takip ediyorduk. Bununla ilgili bir aksiyon olmamış gibi gözüküyor. Şimdi bugünkü fiyatlamalara bakacak olursak bu karardan bir miktar daha bağımsız. Yani bugün 80 hissenin yine yönünü aşağı doğru çevirdiği BIST 100 tarafında geçtiğimiz hafta tamam 12.000 seviyesinin aşağısına geldik 11.900'lere kadar. Burada BIST tüm endeksinde o aşağı doğru gelişin devam ettiği ve destek aranmaya devam edildiği bir ortamdayız. Bugün hacimler tarafına bakacak olursak da evet düne paralel ama hala 100 milyarlar çerçevesinde gezinen bir işlem hacmi var. Bazı hisselerde dikkat çekici hareketler var Didem. Onları en azından belki vurgulamak lazım. Yani Aselsan'da bugün %7'nin üzerinde bir satış var. Hacimsizlikten bahsediyordum. Şimdi %7'nin üzerindeki satışa baktığımız zaman bugünkü yani 106 puan sadece oradan geliyor
0: baskı. Doğru,
1: Hemen rakamlara bakayım. Şimdi geçtiğimiz
0: kaldı
1: hafta...
0: Kaldı ki yine araya giriyorum. Bak yine şirket haberlerinde Aselsan radar sistemleriyle ilgili 195 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu tabii milyar dolarlık verdiğimiz haberlerin yanında belki küçük gelmiş olabilir ama hani %7'yi de çok açıklamıyor.
1: Şuna geleceğim. Yani burada benim aklıma gelen kısım yani buradaki piyasadaki derinlik problemi. Evet. Neden? Bank of America'dan 7.8 milyon lot. Yani bugün satılan Aselsan paylarının yarısından fazlası Bank of America üzerinden geliyor. Bu tahtada bir miktar daha baskı uyandırıyor.
0: Tabii.
1: Baskı barındırıyor. Şimdi Didem, burada bir satıcı varsa ve alıcıların

bir miktar daha zayıf olduğu ortamda fiyat aşağı doğru geliyor. Bunu geçtiğimiz hafta tam tersine Bank of America'nın özellikle burada yapmış olduğu Avrupa savunma sektörüne yönelik raporunun ardından da o tarafta da yukarı doğru tam tersini görmüştük. Dolayısıyla biraz daha alıcıların eksik olduğu bir ortam. Aynı zamanda işte bakıyorsun, mesela ikinci sırada bir maç var. Bir maç tarafında

0: bu şekilde mi tamamlayacağız? Bir kapanış rakamlarına bakarız ama herhalde 12 bin seviyesi bugün böyle kapandığımız durumda 12 bin. Artık bu 11.900'ler yakından takip edilecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 11.900'den yukarı doğru 12.500'lere kadar verdiğimiz bir tepki var. Bu tepki kalıcı mı olacak ya da burada bir konsolidasyon mu, yoksa hisseler aşağı doğru gelmeye devam mı edecek? Bunun açısından yarın ve haftanın geri kalan, yani bugün hariç iki işlem günü biraz daha kritik olacak. Yani katkılara baktığımız zaman bugün Türkiye Sigorta tarafından gerçekleştirilen bir kap açıklaması vardı. Orada tasfiye edilen fonlar içerisinde herhangi bir pozisyonun bulunmadığına dair. Onun ardından Türkiye Sigorta tarafında %5'in üzerinde bir değer kazanımı gördük bu tarafta. Bu arada yine Eylül'ün 3. haftasında, Ekim'in 3. haftasında Türkiye Sigorta ile birlikte bilanço sezonuna başlıyoruz. Türkiye Sigorta'ya gelmişken aklıma o geldi. İş Bankası var. İş Bankası, işte bankaların ne kadar dirençli kalmaya çalıştığından bahsediyorduk. Bugün yine evet, yani yatay.
1: %0.16'lık bir düşüş var sadece.
0: Yani, İş Bankası'nda binde 8'lik bir prim var. Yapı Kredi Bankası'nda binde 4, yani satılmıyor ama paralel pozitif diyelim o tarafa. Keza aynı zamanda işte Tekfen Holding gibi, Enerjisa gibi biraz daha hisselerde, yani çok kısa ama 23 hisse biraz daha pozitif tarafta seyrediyor. Yurt için hikayesi biraz daha bu şekilde, bakalım.
1: Peki yani şimdi yurt dışını da konuşmak istiyorum. Süremiz daraldı çünkü. O yüzden de araya giriyorum. Ama şimdi S&P 500'den bahsettik. Dün bahsettik. Dedik ki rekor. Önce Nasdaq kırmıştı, sonra S&P 500 rekor kırdı. Bu rekoru kırarken hangi sektörler öne çıktı diye bir bakalım istedik seninle.
0: 13 Ağustos'taki rekorun ardından biraz daha, yani teknoloji teması, enerji teması, biraz daha içerisinde Meta'nın da bulunduğu iletişim hizmetleriyle birlikte yukarı doğru gelen, ama aslında yukarı doğru giden Brent petrol fiyatları ve tüketici, ABD hane halkının ciddi anlamda dibe gelmiş tüketici güveninin yansıdığı sektörler. İşte baktığınız zaman gayrimenkul, sanayi, bankalar diye baktığımız finansal hizmetler tarafı burada, yani bu harekete hiç katılamamış. Yani yaklaşık 2 aylık bir süreçten bahsediyoruz Didem. Çip şirketlerinin dümeni yılbaşından bu yana neredeyse bırakmadığı ortamda biraz zayıflarken son 2 ayda bu süreçte kim devreye girdi diye soracak olursan, muhteşem yedili. Yani bunun içerisine biraz Meta'yı katabiliriz, Apple'ı katabiliriz bunun içerisine. Biraz daha son dönemde yatay hareketlerini gördüğümüz şey, muhteşem yedili ise senetleri dünkü rekoru getiren, bugün o rekorun devam etmediği ve hatta S&P 500'de binde 6, binde 7'lere varan satışlar var. Yine ama bugünkü satışların öncülüğünü döngüsel hisse senetleri çekiyor. Şimdi yavaş yavaş artık bu hafta United Airlines derken böyle bilançolara doğru geliyoruz. Ben hemen şimdi burada bilançolarla ilgili birkaç not aldım. Goldman Sachs'ın şeyi var burada, tahminleri. Ne kadar? %27.
1: United Yıllık. Airlines için
0: yok,
1: mi
0: diyorsun? Genel S&P 500 içerisindeki şirketlerin diye düzeltmiş olayım. Burada %27'lik bir artış bekleniyor bir önceki yılın aynı çeyreğine göre. Bunun da tabii ki de özellikle teknoloji şirketleri başta olmak üzere. Ama bir de burada buna ek olarak geçtiğimiz çeyrekte gördüğümüz kar artışlarını enerji. Enerji tarafında da geçtiğimiz çeyrek %79-80'lik bir hisse başı kar artışı görmüştük. Bu yılda, bu çeyrekte %114'lük bir hisse başı kar büyümesi enerji sektöründen de o tarafta bekleniyor. Zaten son dönemde yukarı doğru gittiğini biraz daha fark ettiğimiz Marathon Petroleum ve Valero Enerji. Bunlar üzerinde biraz daha daha optimistik, iyimser analistler. Onu söylemek lazım. Ama şurada da Micron ve Nvidia'nın da toplam çeyreklik kar genişlemesinin yaklaşık 1/3'ünden fazlasını oluşturmasını bekliyor. Burada ben şimdi %27'lik bir hisse kar büyümesi söyledim. Bunun da Didem aslında birçok elde edilmemiş karlardan gerçekleştiğini görmüştük geçtiğimiz çeyrekte. Nedir bu? Entropinin değer artışı gibi. Doğru. Burada da şöyle bir gelir büyümesine baktım. Gelir büyümesi tarafında da %12'lik. Orada da artış bekleniyor. Son olarak da kapatmadan şunu da söyleyeyim. %27'lik bu hisse başı kar artışı 3 çeyrektir. %20'nin üzerinde ve finansal krizleri bir miktar daha kötümser dönemleri dışarıda bırakacak olursak özellikle Wall Street'in en iyi dönemlerinden biri, belki de birincisi.
1: Nokta.
0: Nokta.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ağzına sağlık. Yine bilgi dolu.

0: BIST endeksi günü %2.03'lük düşüşle 12.122 puan seviyesinden tamamladı. Bu gün içi gördüğü en düşük seviye olan 12.048'den bir miktar toparlanmaya işaret ediyor. Tabii kapanışa doğru işlem hacmi de dünü aşarak %6 civarında aşarak 114 milyar liraya ulaştı. Detaylar ve görüşleri için şimdi Philip Portföy'e gidelim. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen hazır. Ercan hoş geldin yayınımıza. İyi olduğunu umarak hemen söz sana bırakmak istiyorum. Nedir bugüne dair bizlerle paylaşacağın notlar ve haftanın geri kalan kısmı ile ilgili beklentilerin nasıl şekilleniyor?
1: Teşekkür ediyorum. Yani bugün özellikle sanayi grubunda Aselsan hissesi önde olmak üzere, başta olmak üzere sanayi grubuna gelen satış baskısıyla evet bugün bir değer kaybı yaşadık. Ancak içinde bulunduğumuz durum hem dünya ekonomileri ve bizim tarafta gerçekten bugünden yarına yani kazanç elde etmek için çok uygun bir dönem değil. Çünkü çok fazla değişken piyasaları etkiliyor. Örneğin Amerika piyasalarında 10 yıllık tahvil faizleri 5.30'a kadar çıktı. Yani son 10 yılın en yüksek seviyesinde Amerikan tahvil faizleri ama buna karşılık Amerikan hisse senetlerinde bir satış baskısı görmüyoruz. Yani bugüne kadar alışa geldiğimiz tablonun çok dışında bir tablo yaşıyoruz. Yurt içi tarafta da ise son Eylül ayından beri bu fon piyasalarında yaşadığımız sıkıntıyla beraber hisse senetleri piyasasında gelen bir satış baskısı var. Bunları normal karşılamak lazım. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor Didem. Türkiye'de enflasyon düşmeye devam ediyor. Buna bağlı olarak da tahvil faizleri geriliyor. Bu tahvil faizlerindeki geri çekilme enflasyon düşmeye devam ettiği sürece devam eder. Bu da er ya da geç banka hisselerine yansır. Bankaların şu anda FK'ları gerçekten son yılların en düşük seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Öz sermaye karlılıklarını artacağını düşünecek olursak bu dönemden banka hisselerine yatırım yapılabilir. Ya da petrol fiyatlarında korkulan, endişelenilen bir çıkış olmadı. Bu petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması illaki önümüzdeki günlerde ulaşım hisselerine de yansıyacaktır. Dolayısıyla bugünden yatırım yaparak ama hemen yarın kazanç elde etmek umuduyla değil, bu değerlerde yatırım yapmak bence makul. Dolar bazlı endeksimize baktığımız zaman 250 dolar seviyesine kadar geri çekilmiş durumdayız. 2023 yılından beri dolar bazlı endeks 100, 230 doların altına düşmedi. Dolayısıyla evet oynak bir dönemin içindeyiz. İşlem hacmi çok düştü. Böyle durumlarda hemen al satlarla değil biraz daha uzun vadeli değeri olan hisselere yatırım yapıp birazcık beklemek bence en doğru olanı.
0: Çok teşekkür ediyorum Ercan paylaştığın bu notlar için. Biraz hakikaten inişli çıkışlı bir dönemdeyiz. Yurt dışında da aslında o havayı kokluyoruz ve bunun ne kadar kalıcı olduğu ile ilgili de henüz bir netlik yok elimizde. Hangi sinyale bakıyor olmak lazım artık tamam diyebilmek için? Burada jeopolitik gelişmeler mi sence daha önemli yoksa biraz daha teknik olan uzun vadeli tahvil getirileri mi mesela belirleyici rol oynayacak? Ne dersin?
1: Bence Trump göreve geldiğinden beri artık bu bütün ilişkiler koptu diyelim. Yani jeopolitik risk diyecek olsak şu anda petrol fiyatlarının herhalde 150 doların altında olmaması lazımdı. Yani Hürmüz Boğazı kapatıldı ama petrol fiyatında en ufak bir kıpırdama yok. Diğer taraftan Amerikan tahvil faizlerine baktığımız zaman 5.30'lara geldi 10 yıllıklar. Yani 6 ay önceden 5.30'lara gitse Nasdaq nereye düşer demiş olsalar büyük olasılık 25 binler falan derdik. Şimdi Nasdaq rekor kırmaya devam ediyor. Büyük olasılık bilançolar sonuçlanana kadar da Amerika hisse endekslerinde yükselişler devam edecek. Vallahi yani bu konuda sana çok net bir cevap veremeyeceğim ama yani her ürüne kendi bazında bakmak lazım.
0: Doğru
1: söylüyorsun. Nasdaq endeksi bu aşamadan sonra 30 binin altına inerse yani orada bir satış baskısı görürüz diyeyim.

31.049 daha. Çok teşekkür ediyorum Ercan. Evet, gerçekten yorumlaması çok kolay günlerden geçmiyoruz ama ağzına sağlık her zamanki gibi elbette. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Seans notlarını burada noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylı

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
10: Yapı Kredi, bir adım önde.
11: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. İçeride borsayı birlikte kapattık. Hemen hızlıca bir rakam turu yapalım isterseniz, ne oluyor ne bitiyor diye. BIST 100 %2.03 oranında düştü. Aslında geri çekilme daha da belirgindi. 12.048'e kadar gerilemişti. Ancak bir miktar toparlama oluştu. Günün son bir saatlik diliminde 12.122'den günü noktaladık. Dolar TL tarafında 49.19.64'deyiz. Çok önemli bir değişiklik yok saat 17'den bu yana. %0.04 oranında yukarıdan. Euro TL ve Euro Dolar aşağıda olmaya devam ediyor. %0.60'lık bir geri çekilme var. Euro Dolar'da 1.12'nin yeniden altındayız. 1.11.91'i görüyorum. Euro TL tarafında da %0.55'lik düşüş var. Orada da 55.09.39'dayız. Bu arada dolar endekste %0.46'lık yükselişle yeniden 102'nin üzerine 102.30'a geliyor. O da ekranlarınıza yansıdı. Buradan geçelim Avrupa borsalarına. Şimdi Avrupa tarafında da sert satışlar olan bir günü yaşıyoruz. Burada İtalya'da FTSE MIB özellikle %2.58'lik düşüşle ilk sırada yer alıyor. Onu %1.52'lik gerilemeyle Frankfurt DAX endeksi, %1.42 ile Kakaran 40 endeksi ve %0.82'lik düşüşte FTSE 100 endeksi takip ediyor. Ve ABD borsaları tarafında da tablo çok farklı değil. Burada Dow Jones özellikle %1'in üzerinde kayıplarla, %1.08 ile önde. Öte yandan Nasdaq kompozitte %0.66'lık bir gerileme var. S&P 500'de de %0.58. Bugün tahvil tarafındaki hareketlilik aslında hisse senedindeki satışları açıklar boyutta. ABD 10 yıllık tahvilde son 24 yılın rekoru da kırıldı. Bugün gelen satışlarla bugün ABD ve bu dakikalarda ABD tahvil getirisi 10 yıllıkta 5.31.55'e işaret ediyor. 5 yıllık tahvilde de getiri 5.04.82'de 5.05'e çok yaklaştık bir kez daha. ABD 2 yıllık tahvil tarafında ise hafif de olsa bir miktar alım var. Buradaki getiri düzeyi de 4.78.70. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Bu tarafta da yine petrolle başlayalım bu kez isterseniz. Brent petrol ve ABD tipi ham petrol bölgedeki gerilimin bir miktar artmasıyla da birlikte bugün yukarıda %1.18 yükseliyor Brent, $101.78'te. ABD tipi ham petrolde de %0.19'luk bir yükseliş var. $89.60'ten fiyatlanıyor. Öte yandan bugünün en çok kaybettireni herhalde bu ekranda en azından Bitcoin. %3.10'luk bir düşüş var. $83.000'ında altındayız. Güncel fiyat $82.961. Gümüş %2.82'lik geri çekilmeyle Bitcoin'in hemen arkasından geliyor aslında. $59.60 düzeyindeyiz. Spot altında ise şu an %1.53'lük bir geri çekilme görüyorum. Orada da $4.100'dan fiyatlanıyor spot altın. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hemen Hatlı Ahlatçı Holding'e gidelim. Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: İyiyim Didem, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Hemen hem aslında bugün içeride ve dışarıda neler gözlemlediğini merak ediyorum. Çünkü her yer kırmızıda ama onun da ötesinde biraz daha biz tabii bize özel beklentileri nasıl şekilleniyor onu sormak isterim.
2: Evet, yani seçim dünyada belli bölgelerde, özellikle Amerika'nın ara seçimlerinde dahil olmak üzere ya da başta diyebileceğimiz bir seçim atmosferine doğru girerken enerji maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor. Faiz tarafında FED beklentileri veya

0: diğer merkez bankalarıyla ilgili zaman zaman soru işaretleri olsa da tahvil faizleri yukarıda seyrediyor. Ve aslında belki de Trump göreve geldiğinden sonra çok da istemediği güçlü bir dolar algısını bir hafta 10 gündür daha yoğun yaşamaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla bu bana kalırsa Avrupa'daki bazı siyasi ve ekonomik beklentilerle birlikte, yani belirsizlikler diyelim daha doğrusu, genel anlamda dünyada bir risk algısında bozulma ve güçlü doların hem para birimlerine hem dolarla fiyatlanan ürün gruplarına, biraz petrol dışarıda bırakırsak, negatif bir yansıması var. Dolayısıyla tahmin ediyorum bu ara seçimlere kadar, yani Kasım'ın başına kadar, aslında hani bu seçim döngüsünde belli riskleri de dikkate aldığımızda bu fiyatlamanın çok fazla değişmeyeceği gibi bir durum söz konusu. O tarafa doğru bir giriş yaptığımız gözüküyor. İçeride biz fon tasfiye sürecinin yol haritasını, ödeme en azından takvimini kısmen gördük. Evet, bunun bir rahatlaması olabilir diye düşünüyorduk. Hatta işte hem endeks değerlendirmesi üzerinden FTSE'ye baktığımızda hem de kredi derecelendirme kuruluşlarının bu son yaşananlarda Türkiye tarafına biraz da beklentimizden daha pozitif baktığını da gördüğümüz bir süreç. Ama bu tasfiye sürecinin başlaması da içeride sanki piyasalarda bu varlık satışlarının, varlık tasfiyesinin özellikle hisse senedi piyasasında biraz daha baskı yaratacağı bir döneme de bizi aslında dışarıdaki gelişmelerle birlikte soktuğunu görüyoruz diye düşünüyorum. Burada hacim 3-4 gündür, bugün de yani 100 milyar TL'nin hemen etrafında şekilleniyor. Burada çok fazla yoğun bir, aslında hacimli bir satıştan bahsetmek doğru olmayabilir. Ama içerisinde dışarıdan etkilenip bu tasfiye sürecinde bir artık baskısını bir süre hissedecek gibi gözüktüğünü görüyorum. Dolayısıyla burada herhalde 3-4 haftalık bir hem içeride tasfiye süreci hem dışarıda seçim atmosferi ve beklentileri piyasalarda bir süre bir baskı yaratacağı dönemi bize yaşatacak gibi duruyor.
1: Aylaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş. Tonguç, çok teşekkür ediyorum sana. Hepinize selamlar, sevgiler. Vakit kaybetmeden Londra'ya geçiyoruz. Şimdi Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Buyurunuz.
2: Biz de...
1: Ceren, hoş geldin yayınımıza. Bugün Avrupa'da neler oluyor? Her yer kırmızı. Gerçi yalnız değilsiniz. ABD tarafı da öyle. İçeride biz de satıcılı bir seyirle günü %2'lik kayıpla kapattık. Ama Avrupa'ya özel neler var elinde diye merak ediyorum. Söz sende.
3: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsaları bugün günü sert düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. İtalya borsasında kayıplar %2,5'a ulaşmış durumda. Diğer Avrupa endekslerinde %1,5'a ulaşan oranda kayıplar söz konusu. Tabi bugünün yine temel hikayesi tahvil faizlerinin yükselişe geçmesi. Özellikle Fransa'da tahvil faizlerinde yeniden hızlı yükselişlerin yaşandığı bir gün oldu Avrupa'da. 10 yıllık tahvil faizinde yaşanan yükseliş 15 bas puana ulaştı. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı yeniden 140 bas puanın üzerine tırmanmış oldu. Bankalar öncülüğünde bir düşüş yaşanıyor bugün Avrupa'da. Bankacılık sektörüne baktığımız zaman şu saatlerde kayıplar %3,3 seviyesinde. Fakat bundan 1-2 saat önce bankacılık tarafında düşüş %4'e ulaşmıştı ve Temmuz ayından bu yana bankacılık sektörü en düşük seviyeye gelmişti. Societe Generale, Deutsche Bank gibi bankalarda %5'i aşan düşüşlerin yaşandığını takip etmiştik. Hemen hemen tüm bankalar bugün değer kaybediyor diyebiliriz Avrupa'da. Diğer tarafta onu teknoloji tarafı takip ediyor. Teknoloji sektörü %2 oranında düşüşle işlem görüyor. BE Semiconductor hisselerinde %8'e ulaşan bir düşüş var. Çünkü UBS şirket için sat tavsiyesi verdi. Dün de başka bir aracı kurum yine aynı şekilde sat tavsiyesi vermişti. Yani iki negatif değerlendirmenin arka arkaya gelmesiyle hisselerinde son zamanların en sert düşüşün yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii Avrupa endeksleri şu anda yılbaşından bu yana performansıyla hem Asya hem de ABD borsalarının gerisinde kaldı. Dün S&P 500 endeksi rekor seviyeye çıkmıştı. Fakat Avrupa endeksleri Ağustos ayındaki gördüğü zirve seviyeyi yakalamakta zorlanıyor. Hatta o zirvenin oldukça gerisine gelmiş durumda. Yılbaşından bu yana Stoxx 600 endeksi %7 yükseldi. S&P 500'deki %14'lük artışın oldukça gerisinde kaldı. Tabii Fransa riski piyasalara yön vermeye devam edecek gerekmiş gibi gözüküyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın müdahale etmesi gerektiği yönünde çağrılar gelmeye başlamıştık Fransız yetkililerden. Dün Le Pen'den gelen çağrıyı aktarmıştık. Az önce Bloomberg'un haberine baktığımız zaman Fransa hükümeti şu anda kısa vadeli daha fazla tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor piyasada. Piyasadaki bu kargaşanın önüne geçmek amacıyla. Fakat Avrupa Merkez Bankası'ndan bir müdahale gelir mi sorusuna da ilk kez bir yetkili bugün cevap verdi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mullin yaptığı açıklamada şu anda yapılacak çok fazla bir şey olmadığını, durumun oldukça karmaşık ve ciddi olduğunu söyledi. Fakat müdahaleyi gerektirecek nitelikte olmadığını da ifade etmiş oldu. Diğer tarafta siyasi riskler giderek artarken Euro tarafında yatırımcılar çok daha karamsar hale geliyorlar. Çünkü bugün Euro tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybediyor. Sadece dolar karşısında değil. Dolar karşısında birkaç gün önce 17 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bugün yeniden 1.12 seviyesinin altına sarktığını görüyoruz. %0.7'lik düşüşle 1.11.80'ler seviyesinde. Fakat Japon yeni karşısında bir yılı aşkın sürenin en zayıf seviyesine geriledi. Şimdiye kadar güçlü kaldığı sterlin karşısında da yaklaşık 16 ayın en düşük seviyesinde. Hatta yatırımcılar 2 yıl sonra ilk kez sterlini euroya tercih etmeye başladılar. Bu da aslında önümüzdeki dönemde bu karamsar seyrin devam edeceği anlamına geliyor. Şimdi 1.10 seviyesi kritik. 1.10 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde orada düşüşün hızlanabileceği beklentisi var. Morgan Stanley mesela bir rapor yayınladı bugün. Euro'daki zayıflığın devam edeceğini öngörüyor stratejistler ve buna pozisyon almak için dolar karşısında daha iyi para birim dolar karşısındaki para birimlerinde daha fazla fırsat olduğu görüşündeler diyebiliriz Didem.
1: Efendim biz bugün Bloomberg HT olarak sürdürülebilir mobilite zirvesini takip ettik biliyorsunuz. Burada ZF Aftermarket Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Selim Aydınoğlu konuyla ilgili Bloomberg HT'den Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı. İzleyelim sonra kısacık bir ara ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Selim Bey, toplantıyla başlayalım. Sabahtan itibaren birçok bölüm oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Tüm bölümler ayrı ayrı çok değerliydi. Yani bütün uzmanlar farklı alanlara değindi. Fark ettiğiniz gibi bu Avrupa'nın hızlandırma yasası, Çin etkisi, elektrifikasyon etkisi, araçların connected olmasıya bağlı olması, bunların sigorta sektörüne getirecekleri etkiler. Yani 360 derece şu anda sadece bir aftermarket kaldı. İnşallah o da birazdan yapılacak. İnanılmaz faydalı, inanılmaz interaktif ve inanılmaz iyi hazırlanmış bir organizasyon. Ben şahsen çok memnun kaldım.
4: Şimdi aftermarket toplantısı öncesi ben size sormak istiyorum. Seneyi bitirmek üzereyiz. Aftermarket'e baktığımız zaman Türkiye pazarında işler nasıl?
5: Şimdi belki siz de biliyorsunuz esasında Türkiye pazarı bu konuda dinamik bir pazar. Her yıl yaklaşık euro bazında ya da döviz bazında %3-5 arasında büyüyor. Bu sene de büyüme devam ediyor. Fakat beklentilerden biraz daha yavaş büyüme devam ediyor. Çünkü hepimizin genel olarak yaşamış olduğu bir nakit sıkıntısı ve bu özellikle elektrifikasyonla ilgili pazarda gelen değişiklikler ve bir miktarda açıkçası bölgede yaşanan jeopolitik olaylardan ötürü de lojistikten kaynaklanan sıkıntılar var. Ama ben buna rağmen en azından kendi özelimizde söyleyebilirim. Aftermarket'te büyümeye devam ediyoruz. Sektöründe büyüyeceğini pozitif olarak bekliyoruz.
4: Selim Bey, şimdi toplam satışlar içinde elektrikli otomobillerin payının %20'lere geldiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu beklediğiniz bir gelişme miydi? Aftermarket olarak buna hazır mısınız?
5: Global ve Türkiye olarak hazırız. Yani bizim bundan 2-3 hafta evvel zaten Frankfurt Otomakine kadar da bununla ilgili hazırlıklarımızı ve bu zamana kadar ne yaptığımızı, ne yapacağımızı paylaştık. Çünkü eğer hazır değiliz diyorsak herkes için çok geç. Yani eğer hazır olmayan bir firma varsa artık onlar için çok geç. Çünkü çok güzel ifade ettiniz. Geçmişte acaba mı denilen şey bugün artık realite. Bugün artık o araçlar sahada. Ve biz aftermarket olarak, siz de aftermarket olarak buna hazırız.
4: Şimdi içeride özellikle mobilite kavramı üzerinde birçok konuşmacı fikrini beyan ediyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
5: Mobilite kavramı çok geniş bir kavram. Yani biliyorsunuz esasında bizler insan olarak da mobiliz. Ama bizim ZDF olarak esas iddiamız şu. Mobilitede maksimum derecede sürdürülebilirliği sağlamak. Yani bu şu demek. Hepimizin zamanı değerli. Hepimizin parası değerli. Ve bizler araç kullanıcıları, araç sahipleri ya da filolar, yolcular açısından da burada en önemli olan araçların çalışma süresinin maksimize çıkartılması. Bunun için de bugün burada bütün paydaşlar var. O bakımdan da çok önemli bir çalıştay yapılıyor bugün burada. Hep beraber araçların çalışma süresini ve mobilitenin çalışma süresini maksimuma çıkartacağız.
4: Globale baktığımız zaman büyük bir rekabet söz konusu. Özellikle Çin tarafı dünya üzerindeki hakimiyetini gittikçe arttırıyor gibi gözüküyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
5: Biz de gözlemliyoruz ve bu şekilde gideceği de esasında aşikar. Çünkü farklı raporlardan da görüyoruz. Bugünkü prezentasyonlardan da gördük. Avrupalı tüketiciler de esasında bir sonraki arabasını Çin bir üreticiden alır mısın sorusuna ciddi şekilde evet yanıtı vermişler. Dolayısıyla artık bu da bir realite. Bence artık buna hazırız. Hazır olmak zorundayız ve bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü onlar biz aftermarket olarak baktığımızda şu anda Çinli araç modellerinin %92'sine, Avrupa'da satılan araç modellerinin %92'sine aftermarket olarak kendi alanımızda ürün tedariki yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla bir Avrupalı kullanıcı araç aldığı zaman, Çinli bir aracı aldığı zaman Avrupa'daki bakım onarımında ZDF olarak biz araç parkının %93'üne bir coverage verebiliyoruz. Benzer bir durum şu anda Türkiye'de bu kadar yaygın değil ama yakın zamanda orada da yaygınlaşacak. Burada da yaygınlaştığında benzer hizmeti burada da vereceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Biz kaynakları, yani işte kişilerin mal varlıklarından veyahut da oradan tahsil edilecek geri iadelerden gelecek paralarla karşılayacağız gibi açıklaması bence orada bir belirsizlik yaratıyor. Yani çünkü o bir süreç alacaktır büyük olasılıkla. Hani çünkü 6 aylık maksimum bir süre verdiler ya, o nedenle burada ne zaman acaba mal varlıklarından veya fonlardan kalan, tasfiye sürecinde kalan bir takım paralar olacak, fonlar olacak. Bu fonlar çok ciddi anlamda bir yatırımcı kitlesi de var ortada. Yani toplamda fonlarda 5.7 milyon ama yani bunun %10'u falan herhalde bu fonlarda bir şekilde parası olan kesim. Bunlara bu kaynak yetecek mi gibi bir belirsizlik var ortada hala. Bir de ana paralar konusunda da tabii dediğim gibi çok net olmadığı için ana paranın üzerine işte bir acaba enflasyon etkisiyle bir tüfeyi ekleyecek miyiz gibi soru işaretleri biliyorsun birkaç günden beri gündemde. Yani bir nema sağlanacak mı boşuna mı, yoksa o paralar orada kaldı gibi bir beklenti var. Tabii her şeyi, her zararı tazmin etmek çok zor, yani çok kolay bir şey değil. Gerçekten hani bu işi yapanlar aslında ciddi anlamda bir risk ve stres altında, onu da anlayabiliyoruz. Çok normal. Çünkü en azından çok büyük zarar oluşmadan, ki bu aslında toplam fonun %5'i civarında bir rakamdan söz ediyoruz. Toplam fonların, yani bu süreci doğru yönetmezsek birçok insan bu konuda zarar da edecek. Örneğin hisse senetleri piyasasında olanlar, bu genel piyasanın olumsuz yönünden etkilenenler de yarın şöyle bir tez de gelebilir. Yani biz hisse senetlerinden çok ciddi bu süreç nedeniyle zarar ediyoruz. Bu zararlar nasıl tanzim edilecek, nasıl karşılanacak gibi sorular da gündeme gelebilir. Bu konuda artık böyle bir net bir süreci okuyabilmemiz lazım. Yani nasıl bir süreç izlenecek? Ana paradan kastımız nedir? Çünkü ana para yatırmıştır, bir ara tekrar nemalanmıştır, onun üzerinden çekmiştir tekrar. Bunlar ayıklanabilecek mi bu kadar süre içinde? Ayıklanıp da işte 1 milyon TL'ye kadar en azından zarar karşılanacak mı? 1 milyon TL'ye kadar ödemeler yapılabilecek mi? Çok net bir şey yok aslında ortada. Ama en azından çok hızlı bir şekilde bir koordinasyon kurulunun oluşturulup bu süreci doğru yönetmek herhalde gelecek açısından da çok önemli. Çünkü sermaye piyasası açısından da olumsuz birçok faktör ortaya çıkabilir. Orta uzun vadede yani denetimle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yani acaba denetlendi mi, denetlenmedi mi? Çünkü burada bir risk var, yani serbest fon işte, yani ismi üzerinde her şeyi istediği gibi bu fonu yönetenler ne yapabilir? İçine alabilir, çıkarabilir gibi bir takım şeyler vardı. Buraya girerken de insanlar bunu bilerek girmesi gerekiyordu. Zaten bu serbest fonlara bir de nitelikli yatırımcı giriyor biliyorsun. Nitelikli yatırımcı dediğimizde finansal okuryazarlığı yüksek, finansal enstrümanlar konusunda ciddi bilgisi sahibi olması gereken insanlar. Yani burada ne
3: hocam,
2: kadar
3: da... Aslında o tam da öyle olmuyor malumunuz, yani evet, birçok evet, sayfa dolusu yazı var, içerik var, hep bütün bu söylediklerinizi kalem kalem yazan, altına imzasını mesela koyuyor yatırımcı ve süreci başlatıyor. Aslında hakikaten yani önce herhalde o maddelerin tamamını bir okumaya kendimizi teşvik etmemiz lazım. Hani çoğumuz birçok yerde belki yapıyoruz değil mi?
2: Çok çok güzel bir noktaya şey yapıyorsun, yani parmak basıyorsun. Neden? Çünkü biz kredi dosyalarını da biliyorsun okumadan imza alıyoruz.
3: Onun için
2: zaten,
3: çok uzun.
2: Zaten diyorlar ya,
3: evet.
2: Çok uzun ama artık puntolarını büyüttüler biliyorsun. Okunsun evet. diye puntolarını büyüttüler. Dolayısıyla burada da siz hangi risk kategorisindesiniz? 1 ile 7 arasında bir risk kategorisi var. İnsanlar bu risk kategorisini bilerek bu piyasaya girmek durumunda. Hele nitelikli yatırımcıysan bunun daha da çok farkında olman gerekiyor. Yani tamam burada bir denetimle ilgili problem olabilir, başka şikayetler de olabilir ama burada gerçekten hani ana paralar ödenirken toplumun diğer kesimlerini de rahatsız etmeyecek şekilde bunu halledebilmek lazım. Cevdet Yılmaz'ın tabii ki Sayın Cevdet Yılmaz'ın saptaması önemli. Kimseye yani kimsenin parasını veya bizim bütçeden bunları karşılamayacağız. Yük olmayacak. Bu kaynağı nereden bulacağız bu tasfiye sürecinde? Bunun da net bir şekilde açıklanması durumunda herhalde daha makul bir şekilde karşılanacaktır diye düşünüyorum. Yani ana paralarını en azından kurtarmaları konusunda da adımların atılabileceğini, atıldığını da zaten izliyoruz, görüyoruz. Hem burada TÜFE kadar bir getiri verilsin mi, verilmesin mi? O da ayrı bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum. Yani benim yargımla olacak bir şey değil ama bu sermaye piyasası algısına, piyasa algısına gerçekten çok ciddi anlamda bir darbe indirdi yani bu süreç. Şimdi bundan sonra insanlar yatırım yaparken nasıl yatırım yapacak? Nasıl daha bilinçli hareket edecek? Ben artık bundan sonra bu kısma bakıyorum. Yani artık nasıl tasfiye edilecek değil. Bundan sonra insanlar hangi enstrümanlara nasıl yatırım yapmalı, neye bakarak yatırım yapmalı konusunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 35 trilyona yakın bir mevduat var şu anda birikim tabii. olarak baktığında. 10 trilyon civarında hala yani çıkış olsa bile 10 trilyona yakın fon var, BES fonları var. Burada insanları tedirgin etmeyecek bir şekilde daha bilinçlendirerek bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Aynı kamu spotları gibi aslında bu aydınlatma yapılırsa insanlar bunu görerek en azından daha da sakin bir şekilde ne yapacaktır? Hareket edecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra da yatırım yapacaklar. Artık daha bilinçli. Ya kaçıncı bu yani bu olaylar 1-2 falan değil. Sıklıkla yaşanıyor. Dünyada da sıklıkla gördüğümüz olaylar bunlar. 2008 küresel krizinde de biliyorsun o mortgage krizinde de birçok konuyu konuşuldu. O dönemde de çok ciddi anlamda tartışıldı bu konular. Ama en azından biz biraz daha bilinçlendirme çalışmaları bu kamu spotlarıyla bu işleri götürürsek yani insanlar da en azından hangi süreçte nasıl bir şeyle karşılaşacaklarını daha net bir şekilde görürler. Şimdi hepimiz herkes farklı yerlerden özellikle tabii sosyal medya kirliliği de var. Orada gelen haberlerde
3: şimdi
2: de bir...
3: Şimdi ona değinecektim hocam. Çok doğru bir nokta. Biraz daha ona değinmenizi istiyorum zaten. Yani o kadar yoğun bir bilgi kirliliği ve yani haber de değil ki o. Yani çok ne olduğu belli olmayan hesaplardan yapılan, verilen mesajlar. Yalan yanlış şeyler yani evet. hiç kimsenin evet. haberi yok belki ama sanki işte her şey çok güzel şu bu falan tam tersini ifade etmeye çalışan ne olduğu kim olduğu ismi cismi belli insanlarsa bu konuda çok eleştirildiler burada bir problem var aman dikkat dendiği için. Dolayısıyla evet sosyal medya herhalde önemli bir nokta burada yine yatırımcıların özenli olması gerektiği.
2: Kesinlikle çünkü sosyal medyada bu artık bazen gerçekten manipülasyon boyutlarına kadar gidebilecek değerlendirmeler görüyoruz. Bilinçli bilinçsiz herkes birbirine saldırıyor. Bu bilgi kirliliği çerçevesinde bu sefer işte belki doğru yazanlar izlenemiyor bu arada.
3: Tabii.
2: Yani hani piyasadan çıkmış oluyorlar. Artık ben anlattığım zamanında ne yapayım daha fazla deyip çıkanlar oluyor. Dolayısıyla bu ortada tamamen ortalığı bulandıran farklı bir kesim kalıyor. Orada da farklı farklı haberler tabii gündeme geliyor. Bu nedenle bunun tabii kaynağı SPK'nın bunu düzenlemesi gerekiyor. Dolayısıyla en azından bu sürecin nasıl yaşanacağına ilişkin daha net açıklamalar, daha net sonuçlar. Şimdi kaynağını bulacağız gibi veyahut da bu kaynaklardan karşılanacak dediğiniz zaman o zaman fonların elindeki kaynaklar eğer satılmaya çalışılırsa piyasada daha farklı şeyler de olur. Yani elinde örneğin fonun içinde hisse varsa, tahvil varsa, bono varsa bunlar satılırsa bunlar piyasaya daha olumsuz yansır. Zaten genel olarak piyasada aşağı yönlü bir eğilim var. Bunu daha da biz ne yapmış oluruz? Hızlandırmış oluruz. Dolayısıyla bu işte kaynağı şudur dediğimiz zaman bunları açıklayarak gidersek bence hiçbir problem kalmadan en azından belli bir süreçte bunlar ne yapılacaktır? Tasfiye edilecektir ve gerçekten bilinçli olarak uyaran veyahut da bilinçli olarak ne olduğunu açıklayan veya ne olması gerektiğini açıklayan bir takım

0: Gerçekten bu piyasayı iyi bilenlerin de aslında sözlerini biraz böyle dikkat etmekte, değerlendirmekte fayda var. Çünkü hepimiz yıllarca bu piyasaların içinde, finansal piyasalar neredeyse bunların içinde, biliyorum ki 86'da borsa kurulduğundan bu yana
1: Tabii.
0: yeni arkadaşlar var, gerçekten bilinçli arkadaşlar var. Bunların yani tecrübe tecrübedir. Bu tecrübelerin mutlaka ne yapılması lazım? Değerlendirilmesi, dinlenmesi gerekiyor.
1: Ya hocam, o 86'ya geçmişe gittik bayağı ama evet, yani o Karaköy'deki tahtalı
0: Evet,
1: sistemde
0: evet,
1: borsada
0: evet.
1: staj yaptığım günler geldi gözümün önüne. Oradan buraya tabii çok mesafe aldı piyasamız. Her türlü anlamda ve pozitif anlamda da, ama tabii her zaman bir açıktan veya bir boşluktan, bir fırsattan, ki fırsat daha pozitif bir şeydir benim lügatımda,
0: Evet,
1: fırsat demeyelim
0: tabii.
1: ona da, ya ne bileyim, çıkar yaratma peşinde
0: Evet.
1: koşan birileri mutlaka olmuştur. Bundan sonra bunların minimal düzeye inmesi için de şu anda atılan adımları önemsiyorum. Hakikaten de Sadi Hocam, değil mi? Kim olduğu, ne olduğu, ne düşündüğü, neye inandığı falan, bunların hiçbirinin önemi yok. Yani burada toplumun, bütün Türkiye'nin varlığı söz konusu. Yani onların parası, kazancı söz konusu. Bu
0: Tabii.
1: konuda ne dersiniz? Çünkü fona hiç bulaşmamış insanlar dahi,
0: Tabii şöyle bir
1: borsada
0: şey
1: hisse
0: yapalım.
1: senedi varsa, o günden bugüne zaten perişan vaziyette. Yani şimdi onların günahı ne? Orada bir zarar oluştu. Çünkü böyle bir fon manipülasyonu çıktı. Yani bir gecede de çıkmadı ama
0: Evet.
1: onlar ne yapsın? Dolayısıyla o güveni tekrar nasıl tesis edecek? Burada cezalar mesela caydırıcı olsa önüne geçer mi bundan sonra bu tip hamlelerin?
0: Bir, tabii ki cezalar tamam caydırıcı olabilir. Biliyorsun zaman zaman insanlar yasaklanır borsada işlem yapmaya veya finansal piyasalarda. Ama farklı koşullarda tekrar girer. Ama bunu mesela bir batılı ülkede herhalde çok nadir görürsünüz. Yani bir hata yapılmışsa o artık finansal piyasaların içinde kalmaz. Ve piyasa zaten dışlar onu. Kendisi otomatik olarak piyasa dışlar. Dolayısıyla biz biraz olayları değerlendirirken o şeffaflığı eğer ön plana alırsak ve bundan sonra
1: Evet.
0: denetim nasıl yapılacağına ilişkin bu koordinasyon kurullarının bundan sonra nasıl çalışacağı veyahut da sermaye piyasasında denetim işlemlerinde denetim yapanların da tabii sorumluluğunda dikkat et.
1: Kesinlikle.
0: Şeffaf bir
1: Kesinlikle.
0: şekilde koyarsak çünkü bir de şöyle düşün, daha biz
1: Son cümlenizi alayım hocam. Buyurun.
0: Işin başlarındayız sermaye piyasasında aslında. Daha bebek bizim sermaye piyasamız. Dolayısıyla bunun daha 10 yılı, 20 yılı, 100 yılı, 200 yılı var. Dolayısıyla birçok şirket burada halka açılacak, pırıl pırıl şirketlerimiz
1: Tabii.
0: var. Finansman sağlayacak. Onun için bu piyasayı koruyarak bu işten çıkmamız lazım.
1: Kesinlikle hocam, çok teşekkür ediyorum. Sadi hocamızı uğurlayalım efendim. Süremizin sonuna geldik. Birazdan Ece Maat sizlerle birlikte olacak 60 dakikada. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat. Ben bugün fon tarafında tasfiye süreçlerine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Az sonra ayrıntıları da paylaşacağız. Devlet Yılmaz'dan gelen açıklamalarla birlikte makroekonomik koşulları konuşacağız. Biliyorsunuz bir yandan enflasyon verisini dün aldık. Ekim ayına ilişkin faiz indirimi beklentileri var ki yabancı kurumlardan da gelen aynı zamanda açıklamaları takip ediyoruz. Hepsini kiminle konuşacağız ilk bölümde? İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde petrol ve doğalgaz uzmanı doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak. 100 doların üzerindeki görünümü takip etmeye devam ediyoruz. Hürmüz'de aslında trafik eskiye dönmeye başladı diyoruz ama bu ay özelinde birçok saldırının da olduğunu haberlerini veriyoruz. Dolayısıyla burada sürdürülebilirliğin ne boyutta olduğunu soruyor olacağız ve son bölümde jeopolitik diyeceğiz. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman bizimle birlikte olacak ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan günden başlıkları efendim 60 dakika başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fon tasfiyeleriyle ilgili takvimi açıkladı. Yılmaz, 7 şirketten A1 Kapital, Buz ve Pardus fonları için ödemelerin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Hazineden kaynak kullanılmayacağının altını çizen Cevdet Yılmaz, tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasıyla birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ilgili tüm birimlerin süreci yakından takip ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Türk sermaye piyasalarının sorunlu yapılarından arındırılacağını belirten Erdoğan, piyasaların safralardan ve parazitlerden kurtulacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde konuştu. Karahan dezenflasyon sürecinin verimlilik artışında da destekleyeceğini belirterek fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte verimlilikte artış göreceğini söyledi. FTSE Russell Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü korudu ve ülkeyi izlenme listesine almadı. Endeks sağlayıcı fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü bildirdi. Uluslararası Para Fonu Başkanı küresel ekonominin aynı anda birden fazla riskle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. IMF, dengesiz ilerleyen yapay zeka patlaması, uzun süreli enerji şoku ve rekor seviyelere ulaşan borç yükünün küresel ekonomi açısından bir kokteyl risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon piyasasına ilişkin takvime dair önemli açıklamaları var. Detayları ekranlarınıza taşıyalım.
1: Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması sorumluluğu bulunan

0: yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. En az 10 milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabii takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayısal bazı verileri de bu çerçevede sizlerle paylaşmak isterim. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı bulunmaktadır. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı Perşembe günü ödemeleri yapılacak.
1: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özrak. Caner hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba Ece.
1: Şimdi az önce Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Dolayısıyla bir kısa fon tarafını değerlendirerek başlayalım. Tasfiye sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Bundan sonrasında aslında bunun yarattığı tahribatın boyutu üzerinden konuşacak olursak ne beklemek lazım?

0: Yani şimdi kişi sayısı açısından hani büyük bir porsiyonu sağlayan ama meblağ olarak aslında hani meblağın büyük kısmını hala da içeride bırakan bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor. Ama burada asıl önemli olan bu küçük yatırımcı ya da işte 1 milyon, 1 milyonlar civarındaki daha küçük yatırımcıların ve hani biraz daha böyle nasıl diyeyim müziğin durmasına yakın bu fonlara giren kişilerin en azından ana paralarını bir şekilde özellikle para piyasası fonunda olanlarının bunu böyle ayırdığımız zaman biraz kızıyor bize izleyiciler ve yatırımcılar ama bu durum maalesef böyle Sayın Cevdet Yılmaz da biraz önce açıkladı. Yani risk algınıza göre burada sizin içeriye yatırım yaptığınızda hani fona girdiğiniz zaman sizin risk algınıza göre burada bir şekilde bir çözüm oluşturulması lazım. Ve bu çözümde sizin almaya gönüllü olduğunuz veya risk profilinize göre aldığınız fonlara göre sıralanması gerekiyor. Diğer tarafta çünkü hani belli kabul ettiğiniz piyasa riskleri içerisinde bir risk var. Tamam hani olan olay çok hani normal bir olay değil. Yani çok böyle 40 yılda bir gelebilecek bir olay. Gerçi bizde 40 yılı bulmuyor bu tarz olayların olması. İşte Banker Castelli, Todex vesaire vesaire. Hani ama gene de konuya baktığımız zaman burada hani normal bir risk yok. Ama günün sonunda bu da bir risktir. Burada bu sistemik risktir değildir konusu da çok karıştırılıyor. Şimdi sistemik riskin içerisinde hani piyasanın kendi içerisinde barındırdığı riskler var. Yani bunun içerisinde jeopolitik risk de olabilir. Bunun içerisinde bu tarz piyasa riskleri de olabilir. Yani bu fon krizi gibi riskler de olabilir. Farklı riskler de olabilir. Yani burada sistemik risk yok demek bir kere hani işin tanımına aykırı. Sistemik risk her zaman var. Hani bunlardan hangisi gerçekleşir? Ya da hangisi sizin yatırım aracınıza denk gelir? Bu başka bir konu. Sizin yatırım aracınızın bireysel riskinden dolayı siz bir kayıp yaşar mısınız? Yaşadığınız zaman ne büyüklükte bir kayıp yaşarsınız? Bu ayrı bir konu. Dolayısıyla sizin burada para piyasası fonundaki daha görece hani mütevazi gelir karşılığında getiri beklentisi karşılığında girdiğiniz risk, diğer taraftaki daha yüksek getiriler karşılığında almaya gönüllü olduğunuz riskten daha düşük. O nedenle oralarda bu riski alan kişiler de kendi risk profillerine göre işte o anketleri en başta dolduruyorlar ya bunu ezbere doldurmamak lazım. Yani kendinize hangisi daha uygun oluyorsa bunu seçmek lazım. Dolayısıyla bu akış doğrultusunda veya bu tanımlamalar doğrultusunda hızlıca bazı şeyler yapılıyor. Yani burada şu önemli her açıklamada biraz daha net bir şeyler duymak önemli. Çünkü hani burada yapıyoruz, ediyoruz, çalışıyoruz, şeyleri güzel. Hani bu olay olduktan hemen sonra bazı adımlar atıldı. Ama şimdi takvimleriyle beraber, fon isimleriyle beraber ve mevlalarıyla beraber, önceliklendirmeleriyle beraber biraz daha bu işin somutlaşıyor olması piyasaya da bir sakinlik getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu konuyla hiç alakası olmayan varlıkların yaşadığı değer kayıpları var. Ve bu değer kayıplarının da diğer tarafta tekrar bu fonların likidasyonuyla alakalı yarattığı olumsuz bir durum var. Yani kendi kendini besleyen bir olumsuz bir sistem oluştu içeride.
1: Peki Caner, şimdi oradan bakınca bir de yurt dışı yorumlarına şöyle bir baktığımızda o olumsuzluk arasında aslında işte Fitch'ten sonra ardından S&P'den gelen ardarda açıklamaları gördük. Son olarak da FTSE Russell ileri gelişen piyasalar statüsünü korudular. Çok agresif açıklamalar gelmiyor yurt dışından baktığımızda. Hani o tarafı nasıl okursun ileri günlerde çünkü not değerlendirmeleri de olası olarak olması bekleniyor. Dolayısıyla hani o anlamda risk tamamen bertaraf edildi diyebiliyor muyuz yabancı yatırımcı açısından?
0: Ya hiçbir zaman risk tamamen bertaraf edildi diyemeyiz yabancı yatırımcı açısından. Çünkü onların zaten hani kendi masalarındaki geçmişten gelen riskler olmasa akümüle eden biz şu an yatırım yapılabilir ülke seviyesinde oluruz. Henüz o not seviyesinde değiliz. Başka sıkıntılarımız var işte ekonominin kompozisyonu ile ilgili sıkıntılarımız var, enflasyonla ilgili sıkıntılarımız var. Hani çok fazla işte üretimden çıkıp biraz da baya bir aslında hizmete dayalı bir ekonomiye dönüp erken sanayisizleşme riskleri yaşadığımız aslında çok daha büyük büyük problemler olan bir ekonomik yapımız var. Ama ilk bu konunun MSCI'dan gelen işte red flag'le hani şey uyarıyla başladığını düşünürsek zaten onun hemen sonrasında 28 Ağustos'ta bir guidance, bir rehber yayınlanmıştı. Bir değerlenmelerle alakalı bu fonlardaki fiktif veya fonlardaki aşırı değerlenmelerle alakalı değerleme metodunun değiştirilmesiyle ilgili bir rehber yayınlanmıştı. Hemen sonrasında bu olaylar olduktan sonra yine arka arkaya atılan adımlar notun iyileştirilmesiyle alakalı değil ama kötüleşmemesi veya düşürülmemesi, negatif görünüme alınmaması ile alakalı tatmin etmiş gibi görünüyor yabancı kurumları. Ama hala da şurada bir soru işaretim var. Yani bunlar yapıldı, yabancı yatırımcı tatmin oldu. Burada bir beklenti vardı da bunlar yapıldıktan sonra evet sermaye piyasaları 2001 bankacılık krizi gibi bir süreç yaşadı. Ondan sonra da hemen kurumlar kurdu. Bazı başka regülasyonlar yaptı, buradaki yapıyı oluşturdu. Yurt dışından buraya hani yabancı yatırımcı gelebilir gibi bir yerde değiliz. Hani böyle beklentiler var. Bunları dillendirmek
1: Evet.
0: için henüz erken.
1: Peki o anlamda o zaman mesela haftaya Cuma S&P Global'in olası bir not değerlendirmesi var. Oradan bir değişiklik olmamasını mı beklemek lazım? Tabii tüm bunların arasında genel olarak baktığımızda bu değerlendirmelerde rezerv kalitesi gibi unsurlara da çok dikkat edildiğini görüyoruz önceki dönemlerden. Dolayısıyla o anlamda ne öngörürsün?
0: Muhtemelen bir değişiklik olmaz. Yani hani bazı olumlu uygulamalarla ilgili orada açıklamalarını yaparlar. Ama geçmişe dönük metriklerle ilgili hani oralarda çok da hani nasıl diyeyim, çok büyük büyük olumlu değişiklikler olmadığı için hani belli bir stabilizasyonda gittiğimiz için hani olumlu değerlendiriyoruz şu şu şu gelişmeleri deyip bir değişiklik yapmadan geçebilirler diye düşünüyorum. Çünkü hani olumluya da dönerlerse bu sefer de şöyle bir durum olacak. Yani bu kadar uyardıktan sonra ve bu kadar kısa vadede bazı değişiklikler yapıldıktan sonra bunun hani nota yansıması için çok kısa bir periyot bence bu. Hani bunu bu kadar kısa vadeli gelişmelere göre değerlendirmeyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Caner, şimdi sen de dedin aslında birçok yerde düşüşleri görüyoruz, sadece fonların içinde değil. Borsa İstanbul'a baktığımızda da yine 12 binin üstünde tutunma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Buradan nereden yeni bir hikaye yazılabilir denildiği noktada biz uzun zamandır özellikle bankacılar merkeze aldığımızda işte bir faiz indirimi gelir mi ve bundan sonrasından buradan yeniden bir hikaye yazılır mı diye konuşuyoruz ara ara ve hep bir erteleme de oluyor. Şimdi geldiğimiz noktada 30'un altına geldik enflasyon tarafında. Bir, seneyi 30'un altında bitirebilir miyiz? İki, Ekim ayından bir faiz indirimi bekliyor musun? Ve aslında bekliyorsan ki biraz konsensus bunun üzerine kurulmuş gibi kaç bas puan olarak gelebilir?
0: Ben bu konjonktürde Merkez Bankası'nın yerinde olsaydım bir faiz indirimi yapmazdım. Çünkü bu faiz indiriminin şu anda kime neye faydası olacağını hani altını doldurmaktan en azından makroekonomik olarak ekonomik anlamda zorlanıyorum. Çünkü şundan ötürü yani evet arada bunu yapabileceği bir makas var. Hatta 150-150 yapabilir bunu tamam sene sonuna doğru. Ama bu indirimi yaptığı anda hani gidip de reel sektörün, üretimin, sanayinin veya işte hani krediye ihtiyacı olan ve ekonomiyi büyütebilecek kesimin gidip de bu kredileri alıp hemen yatırıma döndürüp bunun ekonomiye olacak olan dönüşümüne mi bakardım? Yoksa zaten hala daha elimizde bu fon kriziyle alakalı bir durum var. Burada henüz daha yatırımcıların beklentileri stabilize olmuş değil. Olası bir dövize hani yönelimi engellemek için hala daha buradaki retrade'de biraz daha devam mı ederdim? Çünkü zaten çok uzun zamandır devam ediyoruz. Hani bunu düşündüğüm zaman burada faiz indirimi yapmak konusu bende soru işaretli. Evet hani 30'un altına gelir mi? O da bir soru işareti. Yani enflasyon işte 29'larda falan olursa 28-29 gibi sene sonunda iyi ihtimalle. Hani faizin onun altına gelmesi de çok olası değil. Diğer konu da şu, bizim borsadaki hikayeyi daha önce de hani bunu sürekli söylüyordum. Faiz üzerinden yazmaya çalışmamızda bambaşka bir problem. Yani o problemlerin ne olduğunu da biraz bugün görüyoruz işte. Borsa nasıl yükselmiş zamanında. Hani hikaye için faiz dışında bir şey lazım. Evet faiz bir katalizör olabilir. Çünkü faizi indirdiğinizde bunun borsaya yapacağı pozitif etki, faizi arttırdığınızda bunun enflasyona yapacağı pozitif etkiden daha yüksek. Hani böyle bir asimetri de var arada. Bir faiz artışı beklediğim için demiyorum.
1: Anladım.
0: Hani faizi indirdiğiniz zaman bunun enflasyona etkisi de hani relatifli daha az kötü olur. Borsaya olan iyi etkisinin yanında. Çünkü zaten oradaki hikaye de faiz değil, hala da işte beklentilerin kırılmaması durumu. O nedenle ben sabit bırakılsa hani bunun rahatlıkla açıklanabileceğini düşünüyorum bu karışık dönemde. Ha, sene sonuna doğru bu fonların likidasyonu ile ilgili, borsa ile ilgili beklentilerle alakalı bir stabilizasyon olur. Yani onu da illa da PPK'da yapmak zorunda değilsiniz. Bir ara kararlı bir indirim yaparsınız yine. En azından örtülü indirim yaparsınız. Hani farklı bir şey yapabilirsiniz. Zaten bu uygulamaları yukarıya doğru yapıyorlar. Niye aşağıya doğru yapmasınlar eğer çok elzem bir noktaya gelirse. Ama hani şu anda yapılacak olan bir faiz indiriminin ben dediğim gibi çok hani bu kadar böyle konjonktürün aleyhe olduğu bir yerde içeride bu fon krizi var. Dışarıda Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden hani zaten petrol fiyatları vesaire orada bir durum var. Arz yönlü bir şok olduğu için hani bu faizin çok da fazla şeye de bir etkisi yok. Enflasyon tarafına da bir etkisi yok. Yani talebe de bir etkisi yok. Dolayısıyla bunun biraz piyasa yönlü olduğunu düşünürüm. Yani borsa yönlü borsaya destek atmak nedenli yapıldığını düşünürüm eğer bir faiz indirimi olursa.
1: Peki Caner, çok kısa orada aslında faiz indirimi üzerinden Borsa İstanbul'u okumak veya artış üzerinden okumak yanlış dedin. Orada başka bir hikaye olması lazım dedin. O hikaye ne olabilir? Yani şimdi mesela yurt dışı borsalara bakıyoruz. Genel olarak işte yapay zeka teknoloji üzerinden bir hikaye yazıldığını görüyoruz. Bizde Borsa İstanbul'da teknoloji ağırlığının bu kadar aslında az olduğu bir noktada bu yeni hikayenin ne olmasını beklemek lazım o zaman?
0: Zaten temel problemimiz bu. Yani bizim borsadaki varlıklarımız makro stratejimizle çok uyumlu değil. Bizim makro stratejimiz her hani ekonomi politikası yapanların anlattığı şeylerde savunma sanayi, teknoloji, hizmet şeklinde sanayinin de giderek küçüldüğü bir yapı anlatılıyor. Şimdi bu hikayeyle bizim borsadaki hani old money dediğimiz şirketlerimiz uyumlu değil. Bu şirketler kötü anlamında değil, şirketlerin performansları kötü anlamında değil. Şirketler zaten yani bizim blue chip şirketlerimiz var olanı yapmaya devam ediyorlar. Ama bu bir hikaye değil. Bu hikayeyi de yazmak için yeni şirketler lazım. Ama yeni şirketlerin de gelip bizim buradan bir halka arz hikayesi yazmamız için aslında bu fon süreci bununla alakalı önemli bir konu. Bence bu halka arz furyasının olduğu hisselerin tavan tavan gittiği halka arzların da bu incelenme sürecinde bir incelenmesi lazım.
1: Doçent Doktor Caner Özdurak, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gideceğiz, ardından devam.

0: RKT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin.

0: Yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep bilir.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: Bu tankerlerde çalışan kaptanların ve personellerin maaş maliyetleri de çok yükselmiş. Dolayısıyla burada petrol üzerine koyan bir fiyat da var. Yani sadece petrol fiyatımız alınmıyor. Bu yükseliyor. Öteki taraftan başka bir sorun daha var. Biliyorsunuz İran buradan geçen tankerlerden para almak istediğini söyledi. Bir dönem bunu tartıştık. Alınacak mı, alınmayacak mı? İşte Katar, Oman buranın güvenli bir geçiş olacağını konusunda ısrarlı olduklarını söyledi vesaire. Şimdi buradan bir tanker anlaştı diyelim İran'la ve ben evet gireceğim, petrol alacağım ve size istediğiniz rakamı ödeyip çıkacağım diye bu sefer de Amerika'nın ambargosu takılacaklar. Yani aslında burada sanki sistem çözülmüş, eski haline dönmek üzere gibi gözüküyor ama bir kilit söz konusu, çıkılamayan, içinden çıkılamayan bir durum söz konusu. Bu da petrol fiyatlarına yansıyor gibi duruyor. Yani durum bu şekilde şu
8: peki
7: anda.
8: Peki Zeynep Hanım, şimdi böyle hal böyleyken tabii ki farklı enerji koridorları üzerinden çeşitli senaryoları konuşuyoruz. İçeride de aslında Umman'la yapılan Umman'daki Blok 80 yatırımını soracağım. Yani bunu yalnızca bir aslında üretim ve petrol yatırımı olarak mı okumak lazım? Çünkü şundan soruyorum, bu hani Hürmüz'ü bypass edebilir bir nokta mı değil mi? Çünkü tam olarak sağ Hürmüz'ün yanında olduğu için soruyorum. Yoksa bir stratejik olarak yer edinme çabası olarak mı bakmalıyız? Nasıl okumamız lazım?
7: Aslında burada tabii anlaşma çok güzel bir anlaşma. Elle elle Oman'la Türkiye ortaklığı vesaire teknik detayları. Burası üretim sahası, aslında burada bir saha mevcut. Ve burada Türkiye üretimi arttıracak ve bir takım yatırımlar yapacak. Şimdi sahanın bulunduğu nokta adına bakacak olursak bu Hürmüz'ü bypass edebilecek bir bölge değil. Tamamen şöyle biliyorsunuz Hürmüz Körfezi, Hürmüz Boğazı daha doğrusu İran'la Oman'ın enklavının yer aldığı bir dar geçit. Enklav dediğimiz kara alanı da biliyorsunuz ana ülkenin ana kısmına bağlı olmayan oradan kopuk bir alan. Buraya da Musamdan deniyor bölge olarak. Bir Türkiye'nin aldığı bu ruhsat da Musamdan bölgesinin tam Hürmüz Körfezi'nin çıkışının ağzında offshore'da iki tane blok 80 dediğimiz bir ruhsat satın aldı. Burada aslında tabii ki sadece arama üretim değil, aynı zamanda Türkiye bunu yaparak aslında bölgedeki enerji güvenliği konusundaki ayak izini genişletiyor diye okuyorum ben. Çünkü biliyorsunuz hep söylüyoruz, bu savaşın kazananı Hürmüz'e alternatif bir rota oluşturan ülke ya da durum ya da şart olacak. Yani bir alternatif rota oluşturan bu savaşın kazananı olacak. Türkiye de bu da önemli bir ülke. Ceyhan'ı hep söylüyoruz, anlattık. Aslında bu saha direkt Hürmüz'ü bypass edebilecek bir saha değil. Ancak Türkiye'nin buradaki enerji güvenliğindeki ayak izini arttıracak bir saha. Aynı zamanda Oman'da biliyorsunuz son günlerde özellikle bu ship to ship transfer denilen tankerden tankere yapılan transferlerde Oman'ın Hint Okyanusu'ndaki limanları öne çıktı ve Oman'da enerji güvenliğinde dikkat edilen bir ülke haline geldi. Dolayısıyla buradaki yerleşimimizi artıran bir proje olarak görüyorum. Sadece teknik bir proje değil, bu şekilde okuyorum bunu.
8: Peki o anlamda baktığınızda aslında Türkiye'nin bundan sonrasına ilişkin yol haritasında ne anlam ifade eder bu?
7: Ya sonuçta Türkiye'nin burada arama üretim yapması ve bunu buradaki sahanın büyüklüğüne bakacak olursak daha önce bu saha Avrupalı DNO firmasına aitmiş. DNO'nun kendi rakamlarından söylüyorum. 2P dediğimiz rezervi 5.5 milyon varil petrol eş değeri. Yani bu önemli bir üretim. Dolayısıyla Türkiye'nin burada offshore'da özellikle üretim yapıyor olması ve bunun Hürmüz'ün girişinde ve Oman'ın su alanında olması aslında yine buradan tankerlerin, yine göreceli olarak tankerlerin geçişi anlamında, güvenlik anlamında önemli bir yer elde ediyor. Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'de güvenlik anlamında bir işbirliği yaptılar. Bu da onun başka bir ayağı olarak da yine okuyabiliriz. Her ne kadar saha Hürmüz'ü bypass edecek bir saha değilse bizim kendi enerji bağımsızlığımız için, çünkü sonuçta bunu üreteceğiz ve piyasa fiyatından satıyor olacağız. Kendi enerji bağımsızlığımız için de önemli. Aynı zamanda bölgedeki Türkiye'nin enerji ayak izi, enerji güvenliğindeki ayak izi için de önemli bir nokta olarak görüyorum. Yani bu sadece teknik olarak değil, stratejik olarak da bakılması gereken bir adım olarak görüyorum ben.
8: Peki şimdi aslında yayının başında konuştuğumuzda Hürmüz'deki trafiğe rağmen oradaki risklerle beraber fiyatın yüksek kalmaya devam ettiğini konuşmuştuk. Ama hani buradaki seviyeler üzerinden de biraz daha konuşalım. Çünkü burada revizyonlar da görüyoruz beklentilerde ve ortalama fiyat beklentilerinde. Şimdi geldiğimiz noktada o zaman tüm bunlarla beraber biraz o 100 dolar bandı Brent için konuşuyorum. Bizim yeni normalimiz mi oldu?
7: Valla işte son raporunda, Enerji Ajansı'nın son raporunda 2026'nın 4. çeyreği için 4 dolar yanlış hatırlamıyorsam bir ortalama öngörmüş ve 2026'nın genel ortalaması olarak da 96 doları öngörmüş rapor ve 2027'de 84 dolar diyor. Şimdi burada artık her ne kadar bu şöyle de ilginç bir konu aslında, bunu şöyle de açıklamak da gerek. Biliyorsunuz savaşın başlarında 4 ila 6 hafta süreceği söylendi ve savaş uzadı. Uzadığı zamanlarda da Amerika'nın ya da İran'ın olumlu açıklamalarında petrol fiyatları 75 dolarlara kadar düştü. Bu çok ilginç çünkü risk devam ediyordu. Ama şimdi 100 doların altına çok inmiyor. Çünkü iki sebeple. Birincisi risk hala devam ediyor. Demin de söylediğimiz gibi sigorta, tanker taşımacılığı, navlun fiyatları bunlar hep pahalı. Öteki taraftan da süreç uzadığı için aslında biz stoklardan, dünya olarak stoklardan kullandık. Ve artık stokların üzerinde bir baskı da oluşmaya başladı. Bu hem Belgium stoklarında hem de normal stratejik rezervlerde. Ve biz her ne kadar bugün işte 12 milyon varillerin geçişini konuşuyor olsak da, ki savaştan önce 20 milyon varildi. Bu rahatlamaymış gibi gözükse de aslında bir arz eksikliği ve bunun yaratmış olduğu bir baskı da petrol fiyatları üstünde mevcut. Dolayısıyla bu revizasyonlar buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü İran'ın bir de petrol altyapısına zarar verme niyeti de var. Bunu da biliyoruz, yaptı da. Bunun için de biliyorsunuz Trump geçtiğimiz günlerde hem Suudi Arabistan'a
8: evet,
7: hem de Katar'a yeni patriotlar verdi. Burada sadece amaç durumumuzu açık tutmak değil, aynı zamanda baskı altına girmiş üretimi veya rezervi şeyi, petrol tesislerini de üretir halde tutmak. Bu da önemli çünkü petrol fiyatlarının daha da yükselmesini engellemek istiyorlar.
8: Evet.
7: Şimdi bölgeden aslında baktığınız zaman petrol çıkıyor. 15-20 milyon da Çin satın almış bunda. Özellikle evet, Irak petrolü de Katar petrolünü. Ama yine de Chevron'un bir açıklaması var. Chevron'un suyutunun. Asya'ya giden
8: bir iki cümleyle toparlayabilir miyiz?
7: Ya sonuç itibariyle petrol fiyatları önümüzdeki süreçte bu 100 doların çok altına inmeyecek. Çünkü hem stok baskısı var hem Belgrün'de ve biz bu stoklardan kullandık. Şimdi artık bir de Hürmüz'den çıkışlar henüz daha normale tam dönmemiş. Artı stokları da yerine koymuş olduğumuz için
8: oraların altına pek inmeyecek diyorsunuz. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel, çok teşekkür ediyoruz.
7: İyi
8: akşamlar diliyorum. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
9: İyi akşamlar Ece.
8: Şimdi aslında son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesini hemen sorarak başlamak istiyorum. Mekke İttifakı'nın aslında Suudi Arabistan'da asker konuşlandırma kararı geldi. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda bundan sonrasında ne göreceğiz? Aslında Mekke İttifakı içinde asker konuşlandırma içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması gereken bir karar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ne beklemek lazım diye sorayım.
9: Teşekkürler. Öncelikle bu bir uluslararası ilişkiler ve jeopolitik sorusu aslında bakarsanız. Yani Dünya Ticaret Örgütü veya küresel ticaret dinamiklerinin bir miktar dışında gibi görünüyor ama benim gördüğüm kadarıyla bu çok önemli bir tarihi karar. Çünkü jeopolitik olarak meseleye baktığımız zaman 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu içerisinde önemli problem yaratan bölgelerden bir tanesi Yemen. Ve 1560-70'lerde başlayan isyanlar 1905-11 arası bize yani bazı rakamlar 30'da 300 bin arası kayıp verdiğimizi, birçok şehidimizi bile, naaşını bile Osmanlı Türk topraklarına getiremediğimizi gösteriyor. Ama diğer taraftan da tabii Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik, finansal, kamu finansman diğer gereklilikleri, askeri güvenlik ihtiyaçları, bir takım ittifakları siyasi irade gözünde zorunlu kılıyor olabilir. Benim gördüğüm nokta şu. Öylesi bir kararın tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden siyasi olarak geçmesi gerekiyor. O benim uzmanlık alanım dışında ama iktisadi cepheden meseleye baktığımız takdirde ben şöyle bir şey görüyorum. Bir, belki Avrupa Birliği'nin en son aldığı Alman Başbakanı Merz'le Macron'un von der Leyen'e gönderdiği mektupta yani küresel ticaretteki rekabetin artık iyice kızışacağı, ticaret savaşlarının sadece bir ABD, Amerika Birleşik Devletleri ya da Trump olgusu olmaktan çıkıp transatlantik bir vakaya dönüşeceği görünüyor. Yani Avrupa'da önümüzdeki dönemde güvenlikçileşen uluslararası ticareti ve küresel ekonomiyi pür finansal, ekonomik veya uluslararası ticaret terminoloji ve jargonu dışında daha güvenlikçi, daha jeoekonomik, daha çatışmacı algılayan bir odağa dönüşecekmiş gibi görünüyor. Bu sonucuyla birlikte bence Mekke İttifakı'nı değerlendirmek gerekiyor. Aslında Mekke İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun dönemde bir takım fırsatlar da sunabilir ama bunun için bu fırsatların sunup güvenlik risklerinin ortadan kaldırabilmesi için benim kanaatimce İran'ın ve Mısır'ın mutlaka bu sürecin içerisinde bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor veya yan yana getirilmesi gerekiyor. Gördüğüm nokta şu, yani makro perspektiften bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la başlayan süreçte küresel ekonomi alt üst oldu. Yani Amerikan hegemonyası en son İran, İsrail, ABD savaşıyla da beraber hem küresel ölçekte çok büyük bir yara aldı hem de Orta Doğu'dan büyük ölçüde dışlandı. Bu yalnız Ukrayna savaşıyla birlikte İran'a yönelik ilave hazırlık söylentileriyle birlikte değerlendirildiği zaman bu sürecin henüz bitmediği görülüyor. Şimdi bir de bu süreçte transatlantik ekonomik alan Avrupa Birliği'nin son çatışmacı politikalarını ABD'ye eklemlemesiyle birlikte artık bir barış alanı, değer zinciri alanı, ekonomik kalkınma alanı olmaktan bir miktar çıkacakmış gibi bir intiba veriyor. O açıdan Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği 1838'den biliyorsunuz ticaret anlaşmasından başlayan bir bağımlılık ilişkisi. Sadece 1995 sözde gümrük biriyle başlayan bir süreç değil. O açıdan ben Mekke anlaşmasını şöyle görüyorum. Türkiye'nin bir takım güvenlik ihtiyaçlarını, savunma sanayi, özellikle savunma sanayide ölçek büyütme, ihracat artırma, güvenliği artırma açısından da faydalı olabilir. Yalnız evet, bazı çekincelerim var bir uzman olarak. Şöyle, bu anlaşmanın birdenbire İran'ın ABD ile İsrail'i veya Husilerin büyük bir şey yaptıktan sonra, kırpaladıktan sonra aniden gelmesi bir miktar talihsizlik oldu benim kanaatimce ama tabii bunu devlet daha iyi takdir edecektir. Bizi ilgilendiren uluslararası ticaret meselesine gelecek olursak, dünya maalesef Amerika'nın korumacılığıyla veya küresel ticaret sistemiyle ABD'nin, Dünya Ticaret Örgütü'nün hem müzakere mekanizmasının, hem anlaşmazlıkların halli ve hukuk mekanizmasının, hem de diğer birçok mekanizmasının MFN klozu hariç etkisiz hale gelmesiyle dünya neredeyse nükleer savaşın eşiğine doğru yavaş yavaş gidiyor. Bu sadece ABD ile oldu. Şimdi Avrupa Birliği, Çin gibi yani Doğu Batı düzleminde kısmen biraz yalandan da olsa hukukun üstünlüğüne riayet ettiğini iddia eden, biraz da eden AB'nin tamamen Dünya Ticaret Örgütü'nün çok taraflı yaptırım mekanizmalarının dışına çıkarak en çok kayırılan ülke veya en çok gözetilen ulus kaydını bir tarafa bırakarak ve yasal ve hukukun üstünlüğü süreçlerinde tamamen kenara iterek Çin'e karşı tek bir mamule bağlı değil ama tüm değer zincirini sistematik olarak hukuk dışı bir şekilde ele alma süreci bence çok daha tehlikeli güvenlik Peki. sorunları doğurabilir. Türkiye Peki. açısından mesele şu. Daha düne kadar Asya'nın yükselişi, Asya çağı, Türkiye'nin Asya'ya eklenmesi...
8: Peki Buyurun. Şahin Bey, Avrupa Çin dediniz, bir miktar o taraftan bahsedelim çünkü son geldiğimiz noktada aslında Avrupa'nın hamlelerinin de bir miktar Çin'e dair sertleştiğini de görüyoruz tabiri caizse. Orada tabii ki dış ticaret dengeleriyle alakalı korumacı politikaları sıkça konuştuğumuz bir noktadayız. Şimdi şunu sormak istiyorum, bunu aslında Çin'in rekabet gücüne mi bağlamak lazım yoksa biraz Avrupa'nın bu anlamda yapısal sorunlarıyla ve zayıflığıyla mı ilişkilendirmek lazım? Bir de bu sürecin ne kadar sürdürülebilir olduğunu merak ediyorum. Çünkü bunlar aslında kritik minerallerden işte birçok ham maddeye kadar birbirlerine de bağımlı olan iki pazar aslında.
9: Vallahi bu süreç sürdürülemez. Avrupa hiç sürdüremez. Bölünecektir. Yani Merz ile Macron'un AB içerisinde AB çok parçalı, çoklu bir ekonomik mekanizma. Yani burada iki ülkenin bir teklifi var ve iyi kötü yarım yamalak da olsa çok taraflı kuralları bir miktar yalandan da olsa savunuyor gibi görünen bir bloğun tamamen ABD gibi hareket etmeye başlaması bence tehlikeli. Ama bu sadece ve sadece Çin'in yarattığı rekabetten kaynaklanmıyor. Yine bir miktar Amerika Birleşik Devletleri ve transatlantik gerilimler kaynaklı. O da nedir? Yani Ukrayna Savaşı ile beraber ucuz Rus gazı ve petrolünden mahrum kalan Alman sanayisi, yani Avrupa'yı çekip çeviren Alman sanayisi yavaş yavaş çöküyor. Alman sanayisi çökünce de Hinterland'ın da Alman değer zincirine bağlı, yani hem eski Sovyetler Birliği'nden eklemlenen Doğu Blok ülkeleri, hem İspanya olsun, diğer Akdeniz ülkeleri olsun, tüm sanayi yapısı Alman rekabet gücü kaybından nasibini alıyor. İkincisi, Almanya'nın ve Avrupa'nın ABD gibi 2010'da başlayan kaya gazı devrimiyle kendi kendine yeterli bir enerji kaynakları da yok. Fakat bu sorunlu oldu. Kuzey akımının patlatılarak Avrupa Birliği Ukrayna Savaşı ile birlikte çok daha pahalı gaz alımına başladı ve Alman sanayisi rekabet gücünü kaybetti. Eşanlı olarak da Çin iskontolu daha indirimli Rus gazını aldı. Yani olay asimetrik. Bir taraftan pahalı alan bir Avrupa varken bir taraftan da daha ucuz alan Çin var. Diğer taraftan Çin tabii ki dünya sanayisinin neredeyse kritik birçok ileri teknolojide %50'si ve fazlası. Yani artık Çin, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'yı, herhangi bir ülkeyi ezdi geçti. Bir de dahası dünya Çin'den de oluşmuyor. Çok daha kötüsü, Amerika Birleşik Devletleri siyasi ve jeopolitik olarak kendi mandası gibi görürken Avrupa Birliği'ni iktisadi cepheden bir rakip gibi görüyor ve düşman olarak algılayan politikalar da uyguluyor. Fakat işin garip tarafı, Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği içerisinde bir takım ülkeler aynı Merz'in şu an uyguladığı yaklaşımlarında olduğu gibi ABD politikalarını, ki ABD politikaları tamamen darmadağın olmuş, anarşist, irrasyonel, neredeyse kendi Amerikan hegemonyasının çöküş sürecini iyice hızlandıran politikalar. Yani Kanada, Meksika, hemen hemen kendi müttefiklerine karşı uyguladığı politikalarını düşmanlara uyguladığı politika araçlarından seçiyor. Şimdi Avrupa Birliği benim kanaatimce Ukrayna Savaşı ile birlikte ve Filistin, İsrail arkasından da gelen ABD, İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte lojistik hatların boğulması, küresel tedarik zincirlerindeki kopmalar ve özellikle de politik risk beklentileriyle uzun vadede nükleer savaşa kadar gidebilecek bir tehdit kapısı bence dünyada bir karamsar hava estiriyor. Şimdi Avrupa Birliği bunu sürdürebilir mi? Bence sürdüremez. Çünkü Avrupa Birliği'nin yapısı asimetrik bir yapı. Avrupa Birliği siyasi, askeri ve jeopolitik olarak bir serçe ama vücudu bir kartal vücudu. Ekonomik, iktisadi açısından çok çok büyük bir güç. Ama Avrupa Birliği bunu jeopolitik bir güce dönüştüremiyor. Amerika'nın mandasında, Amerika'nın hegemonyasında Amerika'nın menfi politikaların ardılı bir takipçisi olarak devam ediyor. Bu ne olacaktır? Şimdi diyor evet. ki hedef pazara girişte Avrupa Birliği Çin'i ima ediyor. Açıkça Çin'i söylemiyorlar ama Çin'i ima ederek anında pazara giriş, yani market aksesi kapatma şeyini açıkça belirtiyor. Bu Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası hukukun çok taraflı kurallarına birçok şeye aykırı. İkincisi, ters nitelikli bir çoğunlukla süreci kolaylaştırmak istiyor.
8: Bir iki cümleyle toparlamanızı rica edebilir miyim? Süremizi
9: sona yaklaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bence dünyayı ve Türkiye'yi çok büyük tehditler bekliyor maalesef. Bunun en büyük sebebi Amerika Birleşik Devletleri'ne ilaveten Avrupa Birliği'nde bu hukuku bir tarafa bırakan, çok taraflılığı bir tarafa bırakan, hukuku uzun, şeffaf, karşı tarafa da dinleme yetkisi vererek, karşı tarafı da dinleyerek hukuku uluslararası ticarette uygulama imkanını bir tarafa bypass ederek böyle bir mekanizmaya girmek Avrupa Birliği'nin anayasal, siyasal, sosyolojik süreçlerini de yozlaştıracaktır. Bu zaten Bosna Hersek'te Müslümanların katliamına izin vererek başlayan bir çifte standartlaşma Avrupa Birliği'ni bence siyasal ve medeniyet olarak bitirmişti.
8: Peki.
9: Bu da iktisadi ve jeopolitik olarak Avrupa Birliği'ne diğer hukuk mekanizmalarına sıçrayacak bir mekanizma şeyin önünü açıyor tehdidin.
8: Evet.
9: Mekke Anlaşması'na gelince de bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, entelektüellerin, üniversitelerin şunu görmesi gerekiyor. Dünyada barışçıl alan Asya düzlemine yatay ve horizontal. Güneye çok fazla inmemek gerekiyor.
8: Peki.
9: Transatlantik, ABD Amerika'dan da çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Aksi takdirde yine treni kaçırabiliriz diye düşünüyorum.
8: Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman, çok çok teşekkür ediyorum.
9: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
8: Ve 60 dakikayı bir röportajımızla noktalayacağız efendim. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özaslan Tangün Sürdürülebilir Mobilite Zirvesi'nde Bloomberg HT'ye konuştu. Detaylarla birlikte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
10: Efendim nasıl değerlendiriyorsunuz bugünü?
11: Çok güzel bir etkinlik oluyor gerçekten. Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım var. Bu da aslında mobilite dünyasındaki bu değişimlerin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Farklı farklı sektörlerden, farklı farklı dünyalardan gelen misafirlerimiz var. Onlar da hem bu 2040'ta mobilite vizyonu ne olacak, bugün ne yapılmalı, tüm paydaşlar nasıl bir araya gelerek, özellikle de ülkemizi ilgilendiren, Türkiye'mizi ilgilendiren konularda ne yapılabilir? Bunları duymak istiyor. Çok değerli konuşmacılarımız var. Yurt dışından gelen konuşmacılarımız var. Çok güzel bir gün oluyor. Böyle devam edeceğini düşünüyoruz.
10: Siz de aynı zamanda Enterprise Türkiye Genel Müdürsünüz. Dolayısıyla kiralama noktasında neler söylemek istersiniz?
11: Şimdi aracın, otomobilin kendisi değişiyor. Ama otomobile erişim de değişiyor. Biz bütün dünyada çok büyük bir trend görüyoruz. Bu trendde sahiplikten erişime doğru kayma. Bu sadece mobilitede değil, başka sektörlerde de var. Ama mobilitede bu çok önemli bir trend. Tabii burada bunu sağlayan önemli faktörler var. Yani artık bağlantılı araçlardan bahsediyoruz. Bugün otonom araçlardan bahsediyoruz. Teknolojiyle beraber yazılım odaklı araçlardan bahsediyoruz. Teknolojiyle beraber verebileceğiniz hizmetler de değişiyor. Biz özellikle kiralama şirketleri artık mobilite çözümü şirketi olarak kendini tanımlıyor ve hizmetler vermeye başlıyor. Bu önümüzdeki dönemde de daha etkin bir şekilde olacak ve burada paydaşların da bir araya gelmesi gerekecek. Ne demek istiyorum? Mobilite ekosistemi aslında mikro mobiliteden kiralamaya, günlük kiralama, aylık kiralama, uzun dönem kiralamadan toplu taşımaya uzanan bir ekosistem. Yani insanı taşımaktan, bir yerden bir yere götürmekten bahsediyorsak. Bu ekosistemin aslında verimli birbiriyle doğru sinerjiler yaratarak çalışması önümüzdeki dönem için çok önemli olacak. Bu kaynak kullanımını çok etkileyecek, trafik sıkışıklığını çok etkileyecek. Yani bugün baktığımızda gerçek anlamda bir verimsizliğin olduğu bir mobilite ekosistemi var. Yani bugün kendi kullandığınız otomobile bakın. O otomobilin zamanının sadece %5'i kullanımda geçiyor. %95'i otomobil park halinde geçiriyor. Bir süre sonra zaten nüfusun büyümesiyle ve şehirlerin gelişmesiyle beraber ister istemez biz bazı değişimleri yapmak zorundayız. İster istemez mobilite çözümlerini daha verimli hale getirmek zorundayız. Bunun için de önemli gelişmeler oluyor. Otomobilin kendisindeki gelişmeler, bağlantılı araç, otonom araç, yapay zeka ile beraber aslında birçok hizmet daha sunulabilir hale geliyor. Ve bu mobilite platformlarının verimi, uygulanabilmesi de mümkün hale geliyor.
10: Araç filonunuzda elektrikli otomobillerin ağırlığı şu an itibariyle nerelere geldi Özaslan Bey?
11: Bizim filomuzda aşağı yukarı %5'ler civarında. Tüm Türkiye'ye bakarsan %2.4 civarında elektrikli araçlar. Elektrikli dönüşümü kaçınılmaz olacak. Ülkemizde de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de satılan sıfır araçların neredeyse %20'si elektrikli. Ama bu dönüşümün tam böyle ortasındayız. Yani pil teknolojisinde çok önemli bir değişim var. Bu değişim aracın menzilini çok etkiliyor. Bununla beraber aracın ikinci elini çok etkiliyor. Yani önümüzdeki 3-4 senede biz elektriklinin artık içten yanmalıdan farkının olmayacağı, hem menzil anlamında hem şarj sürelerinin 5 dakikanın altına düşmesiyle beraber bir otomobilin geleceğini düşünüyoruz. Böyle olduğunda da elektrikli adaptasyonu çok daha hızlı olacak ama bugün düşük bir seviyede. Yani hem genel anlamda filolarda hem de şirketlerin kendi filolarına baktığınızda, uzun dönem kiralama, kısa dönem kiralamaya baktığınızda olması gerekenin çok altında şu anda.
10: Son olarak da mobilitede şu an itibariyle Türkiye'yi nerede konumlandırmak lazım?
11: Ya Türkiye çok önemli bir üretim üssü tabii. Bu Made in Europe konusu çok önemli. Bugün konferansta onu da detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Hem yabancı misafirlerimiz var. Boston Consulting Group bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onların çalışmaları var. Türkiye'nin bu Made in Europe yapılanmasının dışında kalmaması lazım. Bu tabii Avrupa için de önemli. Çünkü Avrupa'da aynı zamanda Türkiye önemli bir pazar. Ama biz 1.4 milyon adet araba üretiyoruz. 1.380 geçen sene sıfır araba satışı var ülkemizde. Üretim üssü olmasının devam etmesi lazım ama katma değerli ürünler getirmek lazım. Elektrikli dönüşümüyle beraber bizim aslında yan sanayimizin, üretimin, ekosistemimizin ayak uydurması lazım bu değişime. Eğer bunları yapmazsak zaten geride kalacağız. Yakın zamanda da bu Made in Europe konusu var. Bu da çok önemli. Türkiye'de teknoloji geliştirmemiz lazım. Yapay zeka ile beraber aslında birçok şeyi yapmak daha mümkün hale geldi. Bu konuda gerçekten hem şirketleri, çözüm ortaklarını desteklemek lazım diye düşünüyorum. Yani bunun çok önemli bir milli öncelik olması lazım. Çünkü bu treni de kaçırırsak eğer önümüzdeki dönemde yetişemeyeceğimiz şekilde geriye düşme imkanı var. Ama ülkemiz çok dinamik, girişimcilerimiz çok kuvvetli, otomotiv sektörümüz çok dinamik ve güçlü. Ben buraya ayak uydurulacağını, Made in Europe'da bizim içinde olduğumuz bir mekanizmayla devam edeceğini ve otomotiv ekosisteminde üretiminden yazılımına, katma değerli çözümlerine kadar Türkiye'nin önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
12: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
13: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
14: Evet sayın dinleyiciler. dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan.
1: Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak...

0: sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli Bader Arslan ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Hakan Beyciğim trafiklerde kalmış, biraz gecikerek bize eşlik edecek ama biz Bader Bey'le sohbetimize başlarız. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyi vallahi, yani gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde küçük çaplı, bazen büyüyen krizler var. İşte Fransa bir

0: tarafta tahvil faizleri yükseliyor. Hükümetle ilgili çok büyük endişeler var. Bütçe meselesi, protestolar, binlerce genç hatta katılmış. Amerika'da zaten malum süreçler, petrol fiyatları hala. Şimdi Brent biraz 100 doların altına gevşedi ama yani 99-77. FOMC tutanakları gelmiş. Eylül toplantısında 19 yetkilinin tamamı faiz artırımını destekledi diyor. Dünyada faizler artıyor. Bizde enflasyon iyi geldi ama devamı gelir mi bilmiyoruz. Böyle yani bizde mevzular. Kısaca özetleyeyim size.
1: Saydığınız soruların içinde hiç reel sektör yok. Bizde reel sektör.
0: Bizde reel sektörü konuşalım. Aslında bunların hepsinin içinde reel sektör var. Evet. Olmaz olur mu? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Mesela işte bu son dönemde yaşadığımız fon krizinin etkilerini orada da görüyoruz. İçerisinde şirketler var. Özellikle KOBİ'lerden bahsediliyor ve ilk hemen atılan ilk adımlardan bir tanesi onların kredi limitlerinin biraz genişletilmesi oldu. Bilmiyorum, oradan başlayabiliriz. Hazır gündemde var mı sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeleriniz? Küçük ölçekli şirketler tarafında daha çok galiba bu krizden etkilenenler var bildiğim kadarıyla. Ya,
1: son bir haftada benim dikkatimi çeken bu alanda iki şey oldu. Birisi bahsettiğiniz kredi büyüme hızının hafifçe artırılması KOBİ'ler için. İkincisi de ihracatçılar için döviz dönüşüm desteğinde yapılan değişiklik. Birincisi olumlu algılandı. Her ne kadar hani çok hafif bir gevşeme yapılmış olsa da olumlu bir adımdı. Ama döviz dönüşüm desteğindeki değişim için ben şu ana kadar olumlu yorum yapan hiçbir ihracatçı ile karşılaşmadım. Tabii ki yani bir haftada kaç kişiyle karşılaşabiliriz o işin ayrı bir tarafı. Hani benim görüştüğüm insanlar bütün örneklemi yansıtmaz elbette ama şu ana kadar döviz dönüşüm desteğinde yapılan değişiklik için genellikle bir beklentilerin karşılanmadığı şeklinde yorum geliyor.
0: Bir iki etki var herhalde burada. Benim de hem KOBİ kesimiyle konuşmamdan hem de kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla. Bir tanesi kar yıllık meselesi yine yani. Kar edemeyenler zaten bundan yararlanamıyorlar. Birincisi bu. İkincisi de biraz butik anladığım kadarıyla. Yani herkese aynı koşullarda değil destek. Yani şirketlerin koşullarına göre değişiyor. Kimine daha fazla etki, kimine daha az etki şeklinde. Dolayısıyla böyle hani amiyane tabiriyle kallavi bir destekten veya düzenlemeden bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla.
1: Şimdi
0: değil mi?
1: Söyleyeceğim şey, evet. Şimdi söyleyeceğim şey bu spesifik olarak bahsettiğimiz iki desteğe yönelik bir eleştiri değil. Şimdi söyleyeceğim şey. Genel olarak bizim devlet mekanizmamızın verdiği ihracat destekleri, yatırım teşvikleri ve benzeri tüm destekler için söyleyeceğim bunu. Ben bakış açımızın çok doğru olmadığını düşünüyorum devlet destekleme sisteminde. Çünkü hep zayıfı kollamaya yönelik başlıklar öne çıkıyor. Oysa bizim güçlüyü nasıl daha güçlendirebiliriz perspektifinden de olaya yaklaşmamız gerek. Şimdi mesela son birkaç yılın ya şu bir realite, az önce karlılıktan bahsettiniz. Karlılık şu anda reel sektörün bir numaralı sorunu.
0: Evet.
1: Çünkü üretim devam ediyor. Hani bazı sektörlerde çok ciddi düşüş var, belki biraz sonra konuşuruz. Ama üretim genel olarak sanayi üretimi artmaya devam ediyor. Çok hafif meyilli de olsa. Ya da yatay gidiyor diyelim. Üretim tarafında bir gerileme yok. Fakat karlılıkta anormal bir bozulma var. Ve bu bugünün değil, aşağı yukarı son üç yılın sorunu. Ama bizim konudan konuya çok geçmeyeyim. Bizim bu devlet desteklerimizde biraz daha zayıfın elinden tutup zayıf halkayı güçlendirmek yerine güçlü halkaları daha yukarı çekme yönünde bir perspektif değişikliğine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle yaptıkça bunları da terk edelim anlamına gelmiyor. Ne olur öyle de bir yanlış anlam olmasın. Ama biz böyle yaptıkça hep hani şey denir ya, bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür denir
0: evet,
1: ya.
0: Doğru.
1: Biz hep en zayıf halkayı kolladığımız müddetçe zincirimizin gücü de yükselmeyecek. Artmayacak, özür dilerim. O yüzden güçlü olanları destekleyecek, büyük olanları ya da büyümeye çalışanları destekleyecek bir perspektife dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Aslında bunu sıkça her bir araya geldiğimizde telaffuz ediyorsunuz. Yani tabii ki bunda kastımız daha güçlü yapılardan, daha az kırılgan yapılardan bahsediyoruz. Yani birazdan konuşacağız. Geçen hafta aslında niyetimiz vardı konuşmaya ama süremiz bitti. Bader Bey'in de yazısı yayınlandı. Şimdi onun üzerinden Türkiye'deki tabloyu Avrupa'yla, dünyanın OECD'de dünyanın geri kalanıyla karşılaştırdığı harika bir yazısı var. Aslında özetle şunu söylüyoruz biz. Mesela Türkiye'deki KOBİ'lerin küçük ve orta ölçekli şirketlerin

0: Mesela Almanya'dan, mesela Fransa'dan çok daha fazla olduğunu ortaya koyan rakamlar var. Sizi dinleyelim. Rakamlar bize ne anlatıyor? Bunun sonucunda biz neye sahibiz ve bu hikayeyi nereye doğru geliştirmeliyiz?
1: Olur. Siz de araya girip sürekli sorarsanız ben konudan çok uzaklaşmadan sizin sorularınıza mümkün olduğu kadar cevap vereyim. Şimdi Türkiye'de bu bahsedeceğim verileri TÜİK açıklıyor. Önce onu söyleyeyim. Yaklaşık 15 yıldır da açıklanıyor. Daha eskiden de vardır belki ama ben 2010'dan sonrasını izliyorum. Hı hı. 2015'ten 2025'e gelene kadar, yani son 10 yılda Türkiye'de sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçıların sayısı 335 binden 480 bine yükselmiş. Türkiye'de bugün, yani 2025 sonu itibariyle 480 bin sanayi girişimi var. 480 bine bunu ilk kez duyanlar ha çokmuş ya da azmış. İkisini de söyleyebilir. Çünkü kıyaslayabileceğimiz bir benchmark yok başka ülkeyle. Başka ülke verisini sunmadığımız zaman. Şimdi burada birkaç perspektiften bakmamız gerekiyor. Birincisi 480 bin tane sanayiciniz olabilir. Ama bu sanayicileriniz hangi sektörlere nasıl dağılmış, bu çok önemli bir işin en önemli boyutlarından bir tanesi bu. Hangi sektörlere nasıl dağılmış? İkincisi ölçek olarak nasıl dağılmışlar? Bu 480 binin ne kadarı büyük, ne kadarı orta, ne kadarı küçük ölçekli ve ne kadarı mikro ölçekli? Üçüncüsü de diğer ülkelerde durum ne? Sizin de bahsettiğiniz gibi benim mesela bu araştırmaya başlarken normal şartlarda şöyle düşünüyordum bir ön kabul olarak. Almanya'daki sanayici sayısı kesinlikle Türkiye'den fazladır. Herhalde iki katı falan vardır diye düşünüyordum. Tam tersinde yarımızdan daha azmış. Türkiye'de 480 bin tane firma girişim varken sanayi sektöründe Almanya'daki sanayici sayısı 201 bin. Fransa'daki sanayici sayısı 260 bin. Bunlar bu arada 3 kişi çalıştıran en küçük imalathaneler de içinde. 5000 kişiyi çalıştıran en büyük fabrikalarda, en büyük şirketler de işin içinde. İtalya'da sanayici sayısının en yüksek olduğu ülke 350 bin, 360 binle İtalya. Birinci sırada geliyor. Avrupa Birliği'nin toplamında da 2 milyon 200 bine yakın sanayici var. Şimdi Türkiye'deki 480 bini 500 bin desek, Türkiye'deki sanayici sayısı bütün Avrupa Birliği'nin 1/4 kadar aşağı yukarı. %22'si, %23'ü kadar.
0: Burada bir virgül koyalım. Hakan Bey geldiler. Ona bir hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Valla, kusura bakmayın.
0: Rica ederiz. Çok mu trafik vardı?
2: Çok trafik vardı. Ben de bugün biraz fazla dolaştım. Biraz sapa yerden geldim.
0: Anladım. O da sizin çok dolaşmanız bizim için yeni haber değil. Genelde çok dolaşıyorsunuz zaten. Dolaştığınız yerler trafikliyse onlar sizler için haber olabilir. Evet. Nerelerde trafik vardı bugün gayet güzel anlatabilirsiniz gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle doğru da giderek de bir artış var.
0: Var.
2: Çözülmüyor.
0: Var. Maalesef öyle. Evet. İstanbul'da geçenlerde, yani bundan iki hafta önce galiba bir güçlendirme çalışması vardı.
2: Evet.
0: İkinci köprü yolunun üzerinde. Yani o sayede birinci köprü, ikinci köprü, Avrasya Tüneli, üçüncü köprüye kadar trafik de her yer yani. Ve gerçekten İstanbullular olarak çok sıkıntı çektik maalesef öyle. Pamuk ipliğine bağlıyız.
2: Ve o güçlendirme işlerini filan da gece yapıyorlar. Belki evet, daha şey olur diye. Fakat tam kilitleniyor.
0: Evet. Yani biz burada yayından sonra eve bir buçuk saatte zor gidiyoruz yani.
2: Doğru.
0: Gerçekten gecenin yarısı trafik mi olur diyeceksiniz belki gece öyle dışarı oluyor. Çıkmayanlar bayağı oluyor. Hatta gündüzden fazla oluyor öyle söyleyeyim size. Neyse yani İstanbul'da yaşamanın, mega kentte yaşamanın cilveleri bunlar artık yani. Bu kaosun bir parçası yaşamamız diye düşünüyorum ben yani. Kabullenmek en güzeli. Şimdi Bader Bey'in Ekonomim gazetesindeki, evet. Biliyorsunuz çok güzel bir gazete. Bilmiyorum takip ediyor musunuz siz
2: de? Vallahi ben de duyuyorum ara sıra Metin'i.
0: İşte burada sevgili Bader Bey düzenli olarak yazıyor ve harika bir yazı yazmış. Geçen hafta konuşuyorduk şöyle birazcık.
2: Doğru.
0: Devamını getirememiştik. Evet. Şimdi dedik ki sizin yokluğunuzdan istifade hemen girelim konuya ki
1: girdik.
0: Arada sohbet dağılmasın. Çünkü sizinle birlikte
2: tamam, ben
0: her
2: anladım.
0: Yere... Hayır öyle değil. Sizinle birlikte daha geniş çaplı sohbetler ediyoruz çünkü. Ama tespitler çok önemli. Türkiye'de sanayi. Bader Bey'in şöyle bir biliyorsunuz görüşü var. Diyor ki başlarken de bu fon krizinden etkilenen şirketlerden bahsetmiştik. Daha çok küçük ölçekliler diye. Biz hep ölçeği büyütmekten bahsediyoruz. Hmm. Bader Bey de öyle söylüyor ve ağırlıklı olarak. Ve ne kadar fragmente, ne kadar dağınık, ne kadar kalabalık bir aslında sanayici nüfusumuz olduğundan. Fakat iş karlılığa, verimliliğe, büyüklüğe geldiğinde o kalabalığın küçüldüğünden bahsediyoruz.
2: Çok doğru.
0: Bunu da Bader Bey çok güzel istatistiklerle ortaya koyuyor şimdi. Mesela Avrupa

0: Tam orada virgül koyduk. Oradan devam edelim. Yani Avrupa'daki bütün sanayicilerin ne kadarı? Beşte biri mi?
1: Yaklaşık %22'si, %23'ü.
0: İşte beşte biri kadarı bizde.
2: Evet.
0: Yani bunun avantajını kullanabiliyor muyuz derseniz söz Bader Bey'de.
1: Estağfurullah. Biz şimdi verileri verelim. Abi siz çok güzel şey yaparsınız, toparlarsınız. Çok detaya girmeden asıl şeyi, bence çarpıcı olan yeri, insanların ilgisini çekecek yeri söyleyeyim. Ne diyorduk? Türkiye'de 480 bin, işte Almanya'da, Fransa'da bizden daha az. En kalabalık sanayici nüfusu şeyde İtalya'da, onlarda da 350 bin civarında. Şimdi bütün bunların, bütün bu bahsettiğimiz ülkelerin, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin sanayi üretimi miktar olarak ne ürettikleri bizden daha fazla. Parasal değeri de bizden fazla. Sanayi ürünleri ihracatı da bizden fazla. Ama bizim sanayici sayımız daha fazla.
0: Evet.
1: Bu demek ki biz daha küçük miktarlarda üretim yapıyoruz. Ve toplam üretimimiz bu ülkelere göre daha küçük. Toplam ihracatımız da, sanayi ürünleri ihracatımız da bu ülkelere göre daha düşük. Aradaki en büyük fark ne biliyor musunuz? Ölçek farkı. Size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık her sektöre göre değişiyor ama bütün imalat sanayinin ortalaması olarak söyleyeyim. Türkiye'de bu 480 bin işletmemiz aşağı yukarı 10 kişi istihdam ediyorlar ortalamada.
0: 480 bin işletme.
1: 480 bin sanayici, 5 milyon istihdamları var yaklaşık. 10 kişi eder firma başına, girişim başına. Avrupa Birliği'nin ortalaması 15. Ama Almanya'nın ortalama, Almanya'daki firma başına istihdam 40. İşte pek çok ülkede 20 civarında. Bize en yakın, yani küçük, daha düşük istihdam hacmi olanlardan birisi İtalya, orada 11. Polonya'da 12 falan diye gidiyor. Kore var mesela, geçen gün konuşmuştuk. Kore'de gerçekten 620 bin taneymiş sanayici. Bizden daha fazla sayıca.
0: Evet, biz bir şüphelendik Hakan Bey'le, gerçekten öyle mi? Hatta Bader Bey dedi ki siz gidin bir onu kontrol edin. Olmaz böyle şey dedik. Ekstra ödev bile verdik ama yanılan bizmişiz.
1: Estağfurullah, gerçekten 600, bizden çokmuş, 620 bin tane.
0: Orada ortalama çalışan sayısı ne?
1: Orada 8. Fakat orada, şimdi biraz önce dedik ya, bir sektörel dağılım nasıl, ikincisi ölçek büyüklüğü nasıl falan diye konuştuk. Üçüncüsü de sektör içi ilişkiler ve sektörler arası ilişkiler. Kore ile bizim aramızdaki en büyük fark, oradaki orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayıca çok olması ve bunların küçük sanayicilerle entegrasyon halinde çalışıyor olmaları. Yani bu küçük işletmelerin çok büyük bir kısmı aslında büyük işletmelerin tedarikçileri.
0: Evet.
1: Ve sürekli dönen ve ne diyeyim, otomatize edilmiş bir tedarik sistemleri var. O yüzden oradaki küçüklük rekabet gücü açısından çok büyük bir dezavantaj yaratmıyor. Hatta tam tersine bunu avantaja çevirmiş durumlar. Şimdi son olarak da şundan bahsedeyim, sonra sözü size devredeyim. Bizim sektörel dağılımımızda birinci sırada fabrikasyon metal ürünleri geliyor. Onu hep konuşuyoruz. 69 bin girişimimiz var. 480 binin yaklaşık 70 bini fabrikasyon metal ürünleri.
0: Hı hı.
1: Sonra gıda geliyor. Üçüncü sırada da inmiş haliyle, yani sayısı azalmış haliyle giyim geliyor. 58 bin firma. Şimdi bu 58 bin girişim 3 yıl önce 67 bindi. 2022 yılında zirveye ulaştı. Türkiye'deki hazır giyim imalatçı sayısı 67 binle, 2023, 2024 ve 2025'te de 9 bine yakın bir gerileme var. 67 binden 58 bine düştü. Hiçbir sektörde bu kadar ciddi bir şey yok. Hiç gerçekleşmedi. Girişimci sayısında azalma, işletme sayısında azalma yaşanmadı. Bunu ISO şeyde de görüyoruz. ISO 500 listesinde. Yanlış hatırlamıyorsam yine 2022 yılında zirveye ulaşmıştı. ISO 500 listesindeki tekstil ve hazır giyimcilerin sayısı 59'du. 2022'de 59'a ulaşmıştı. Şu anda 29'a düştü. Yani 2025 sonunda 59'dan 29'a. Ya çok sansasyonel bir düşüş.
0: Hı hı.
1: Özetle işte hazır giyimde, tekstilde daha ılımlı bir gerileme var. Ama şeyimizde, sanayimizdeki bu firma dağılımında, sektör dağılımında ve firma sayısında oynak bir dönemden geçiyoruz. Ve bunun başı boş bırakılmaması gerekiyor. Onu da daha sonra konuşalım bence.
0: Evet, aslında nasıl büyüteceğiz ölçeği, nasıl arttıracağız verimliliği, bunları konuşmak lazım. Şimdi yer yer burada yayınlarda da sözü geçiyor. Sonuçta işte çok erken sanayisizleşmeden bahsettik değil mi? Bir dönem özellikle bu enflasyonla mücadele süreci içerisinde sanayi kesiminin artan maliyetleri, düşen rekabetçilik vesaireyle bu endişe birden ön plana çıktı. Ve bunu konuşurken de biz aslında daha verimli, daha katma değerli üretime nasıl yöneleceğiz bunu söylüyorduk. Ve diyorduk ki hani bu başıboş bırakılmamalı derken Bader Bey, bunun kamunun da desteğiyle ama geçmiştekiler gibi değil farklı bir modelle evrilebileceği bir başlık olarak konuşuluyordu. Benim aklıma şu geldi, size nasıl yaparız bunu diye sorarken. Şimdi ilk sanayinin Türkiye'de geliştiği yıllarda işte 60'lara kadar gidin, 80'lerde ihracat, globalleşme vesaire, ama öncesi ilk müteşebbisler zamanında benchmarking vardı. Yani yurt dışından biz bir teknolojiyi alıyorduk, getiriyorduk buraya. Burada uyguluyorduk. Hatta kimi zaman pazarı bile olmayan bazı yenilikleri getiriyordu müteşebbisler. Onu pazara sunuyorlardı ve böyle böyle pazar yaratılmıştı. Yıllar geçti, o ihracatta iyi olduğumuz dönemde aynısını biz daha az gelişmiş ülkelere yapmaya da başladık. Bir dönem, bugün maalesef yok, yokluğundan da şikayetçiyiz. Doğrudan yatırımlar sayesinde aslında bizim şirketlerimize de çok ciddi teveccüh vardı, talep vardı. Bu işbirliklerini gerçekleştirenler epeyce de bir yol aldılar. Mesela bu da hala bir model olarak karşımıza durabilir. Mesela Çin için bunu konuşuyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Ne diyorsunuz? Ya şimdi bu daldan dala atlayan görüşlerime.
2: Yok, gayet bence önemli noktalar. Şimdi... Ya sanki şöyle bir durum var ya, her ülkenin biraz kendi DNA'sı da var tabii. Doğru. Yani Türkiye biraz böyle, yani çeşitliliği de var, küçük yapıları var, bizde hemşericilik de var.
0: Hem de
2: herkes bende olsun istiyor. Bak geçenlerde Bingöl'de çok büyük bir diyelim, ya şimdi şeye de gerek yok, Sütaş'ın yatırımına gittik. Ya Bingöl'de çok önemli imkanlar sağlıyor, etrafta bir kalkınma hikayesi yaratıyor. Ama mesela yeterince süt bulamıyorlar. Süt gelmesi lazım. Yani bütün o sözleşmelerden falan tabii kontrollü olması lazım, uygun olması lazım vesaire. Şimdi bakıyoruz, o bölgedeki oraya süt sağlayabilecek olan yerler, üreticiler bu sefer orada güzel bir şey var ya, yapılmış orada. Şimdi bir işler ilerliyor. Biz de kendi kentimize yapalım. Kimi getirelim? Kimle beraber yapalım? Her şehirde bu türden, her şehrimizde üniversite, yani memleketin hastanesi neyse postanesi de öyle oluyor. Der ki kentimizde üniversiteler olmak durumunda. Her kentimizde havalimanı olmak durumunda. Biz böyle bir şeyimiz var. Bir kere buradan biraz çıkmamız lazım. Yani kendi DNA'mız dememdeki bir neden bu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tabii Türkiye erken sanayisizleşmeyi de konuşuyoruz ama aslında belki de son 25-30 yıldır sanayinin Anadolu'ya doğru yayıldığı bir süreci görüyoruz. Biraz önce Bader çok net bir şekilde işte 59'du, 29'a indi tekstilciler dedi. ISO 500 hakikaten önemli bir kaynak. Oraya baktığımız zaman ben mesela Anadolu kentlerinin ISO 500'deki artışına bakıyorum. Yani şu anda 338 firma Anadolu'dan o 500'e giriyor. Bu diyelim ki bundan 20 yıl önce belki 50'si, %50'si bile değildi. Yani yarısı bile değildi. Şimdi %67'si, %68'i
0: bu iyi noktasına
2: geldi. Bu iyi haber ama bir yandan da işte o çeşitlilik, ben de burada tekstili kuracağım. Bir de bizim denemelerimiz var. Yani İstanbul'da bu iş pahalılaştı, orada pahalılaştı, burada pahalılaştı. Nereye gidelim? Anadolu'da yapalım. Peki bunun altyapısı var mı? Bunun imkanı var mı? Bazı yerlerde tutuyor. Mesela Malatya şimdi 60, %60'ı tekstil şeyi. Bir kümelenme oldu. Ama orada da sorunlar var. Biraz bizim kendi yapılarımızdan, kendi aslında plansız büyümemizden de kaynaklanan bir şey var. Evet, sanayi bizde bir yanıyla Anadolu'ya yayılmaya başladı. Ama bunu biraz önce aslında verdiği örnekler sevgili Bader'in, tam da bu işin son derece kısıtlı kaynakların yine çok sayıda firmaya dağılmasını gerektiren finansman olarak da işte bilgi, beceri aktarımı olarak da bir noktaya getirdiğini bizi gösteriyor. 70 bin tane ne dedim fabrikasyon metal işinde olan 70 bin firma. Ne yapıyor bunlar? Tencere,
1: tava, işte sandalye ayakları, masa bacakları.
2: Belki her şey, her profiller. Şey.
0: Yani evet. Mesela büyük bir beyaz eşya üreticisini değil mi düşünelim? Onun ürettiklerinin birçok malzemelerini üreten böyle küçük küçük tedarikçileri var. Hatta hepsi tek bir şirkete çalışarak bir işletme olarak hayatına devam ediyor. Benim bildiğim bu.
2: Kore'deki, Güney Kore'deki gibi bir şey olsa o şimdi... Onu söyleyince kafam aydınlandı. Çünkü neden? Güney Kore zaten böyle bir şey diyordu. Bizde çok büyük firmalar var. Bizim biraz KOBİ'lere ihtiyacımız var. Yani demek ki orada piyasa yapıcısı gene büyük firmaların etrafında. Onların sadece şu kalemin, şu aynen şeyini yapan bir yerleri oluyor. E şimdi bu o zaman bir şey ifade ediyor ama bizde öyle değil. Bizde hepsini birden yapıp bunu vermeye çalışan çok sayıda firma.
1: Aynen öyle. Evet.
2: Bu sıkıntı yaratıyor. Yoksa kümelensek belki bu kadar da şey olmayabilir.
1: Ve bunlar birbiriyle hep fiyat rekabeti yapıyorlar.
2: Başka değil.
1: O yüzden 7 lirayı atıyorum. 7 lirayı ürettikleri şeyi 7 lira 10 kuruşa satmaya çalışıyorlar.
0: Şimdi başka bir Çin varken zaten birbirleriyle de rekabet. Yani Çin'le zaten
1: son
0: rekabet
1: ediliyor. Son birkaç yıldır da o patladı. Avrupa pazarında evet, özellikle bizim yani ihracatçılarımız için Orta Doğu'da son dönemde Irak, Suudi Arabistan gibi pazarlarda Çin ürünleriyle, yani normalde eskiden yok muydu? 5 yıl önce de vardı. Ama son 2-3 yıldır Çin ABD'nin tarifelerinin de artmasıyla beraber bizim güçlü olduğumuz pazarlarda daha aktif hale gelmeye başladı ve bu da bizim sanayicimizi, ihracatçımızı zor olsa
0: peki sizce ne yapmak gerekiyor? Sizin yol haritanız, koyduğunuz
1: sıfır,
0: yol
1: yeni haritası. Baştan, en baştan ve radikal ama hızlı bir şekilde.
0: Ne yapacağız? Hepsini kapatacağız mı? O zaman hayır, ne yapacak insanlar? İşsiz kalacaklar. Öyle şey olur mu?
1: Sıfırdan derken ben sıfırdan kuralım değil. Sıfırdan bir planlama yapmamız gerekiyor.
0: Planlama yapalım, tamam.
1: Planlamadan kastım ne? Şimdi bizim Türkiye için hangi sektörde ne kadarlık bir iş talep var? Hangi sektörde ne kadarlık bir dış talep var? Ve bunların büyüme perspektifine önümüzdeki 20 yılda Türkiye'de bu sektördeki iş talep nasıl gidecek? Mobilya sektöründe, fabrikasyon materyalinde, gıdada. Bu sektörün dünyadaki ticaretine, dış talebine ve önümüzdeki 20 yılda nasıl gidecek? Bizim rakiplerimiz kim ihracatta? Diyelim ki hazır giyimden konuşalım. Rakiplerimiz kim? Türkiye için konuşuyorum. Çin, Vietnam, Bangladeş gibi ülkeler. Bunlar dünyadaki tek üreticiler mi? Hayır. Almanya'da da tek hazır giyim üretimi var. İtalya'da da var. Amerika'da da var. Fakat bizim hazır giyim sektörümüzün ihracat tarafında odaklandığı pazarlardaki rekabet mantığının çok büyük bir bölümü fiyat rekabeti üzerinden gidiyor. Ve bu nedenle de rakiplerimiz hep maliyetlerin ve satış fiyatlarının düşük olduğu ülkeler. Neyse uzatmayayım konuyu. Rakiplerimiz kim ve bunların rekabet stratejileri ne? Fiyat üzerine mi rekabet yapıyorlar yoksa markalaşıp işte ürüne teknik bazı özellikler ekleyerek, farklılaştırarak mı rekabet yoluna gidiyorlar? Ve bu sektörün küresel büyüme performansı ve potansiyeli ne önümüzdeki 20 yılda? Buna göre Türkiye'deki hangi sektörde ne kadar işletmemiz olması gerekiyor? Ne kadar üretim yapmamız gerekiyor? Sektör içi ilişkiler ve sektörlerin birbirleriyle girdi çıktı ilişkilerinin yeniden planlanıp bütün teşvik sistemimizin ve ihracat desteklerinin buna göre belirlenmesi gerekiyor. Konuyu çok uzatmadan şu cümleyle bitireyim. İşte hep konuştuğumuz konu hazır giyim zor da deyip işte 9 bin firma da son 3 yılda kapanmış, terk etmiş. Biz o zaman hazır giyime destek verelim, milyarlarca doları hazır giyimi ayakta tutmak için harcayalım. Son derece yanlış bir bakış açısı. Yalnız bunun tersini de savunmuyorum, dikkat edin, yani öyle bir yanlışlık olmasın. Hazır giyimi de başıboş bırakalım, ne halleri varsa görürsünler, asla demiyorum. Devletin bu konuda işte işin içine girmesi ve sektörden çıkmak isteyenlere gelin kardeşim siz bundan sonra bu alanda faaliyet gösterirseniz eğer ben size göstermek isterseniz ben size bu destekleri veririm demesi gerekiyor. Bir. İkincisi çalışmaya devam edenleri, sektörde kalmak isteyenleri de birleşerek büyüme yolunda teşvik etmesi gerekiyor. Hatta buna zorlaması gerekiyor. Bundan 6 ay kadar önce konuştuk bu konuyu, şimdi söyleyeceğim şeyi. Nasıl şimdi TOKİ İşte kentsel dönüşüm destekleniyor, TOKİ aracılığıyla kiralık sosyal konutlar sanayi için de yapılması gerekir. Hakan abi çok daha iyi bilir. Sanayicilerin en büyük belalarından biri yatırım yapacakları, arsayı ödeyecekleri paralar ve onun inşaatını ödeyecekleri paralar. Bence devlet tıpkı TOKİ sisteminde bireylere, vatandaşlara

0: vatandaşları olduğu gibi sanayiciler için de onların birleşip büyüyüp faaliyet göstermesini sağlayacak arsa tahsisi, fabrikaların yapılması gibi her şeyin içinde olduğu düzenleyici bir role soyunmalı. Bunun yani şu bahsettiğim konuda çok ciddi ihtiyaç olan birkaç sektör var. Bu işletme sayılarının çok yüksek olduğu ve ölçeğin anormal küçük olduğu. Hazır giyim bunlardan biri. Bence mobilya bunlardan biri. Fabrikasyon metal ürünleri bunlardan biri. Bakın şöyle söyleyeyim. Bizim mesela gazetede de en çok muhatap olduğumuz sektörlerden birisi olumlu anlamda tabii ki. Ve Türkiye'nin bence ihracatında büyümesinde en işte aktif kilit sektörlerinden biri makine sektörü. Hı hı. Makine sektöründe Türkiye'de faaliyet gösteren 24 bin girişim var. En büyüğünden en küçüğüne. Olacak iş değil. Yani değil mi? Diğerleriyle kıyaslandığında çok şaşırtıcı bir tablo. Mobilyacıların yarısı kadar makineci var Türkiye'de. O, tam tersinde makinede çok daha yüksek rakamlar bekleriz. Ama diğer tarafta ölçek çok küçük ve pıtrak gibi her yerden imalatçı çıkıyor. Sonra da herkesten de sorun sesleri gelmeye başlıyor. Tabii sayı çok olunca imdatlı yerin sayısı da çok artıyor. Anlatabildim mi? Çok,
1: çok uzatmadan... Çok güzel anlattınız. Siz anlatırken birçok soru belirdi kafamda. Mesela Hakan Bey de bilir, ben de uzun yıllar hala da takip ediyoruz. İşte STK'ların bu çeşitli sektörlerin derneklerini, birliklerini ve onların çalışmalarını takip ediyoruz. Şimdi onlar niye var? Aslında o grubun çıkarlarını ve yani her anlamda iyileştirmek, büyütmek, gelişmek, sorunlarını söylemek için. Mesela bu yani bir şirket ya da büyük şirketleri sektörlerinin bu analizi yapıyorlardır diye düşünüyorum. Yani o sektör nereye gidiyor? Ne kadar firma var? Rekabetçilik ne durumda? Böyle bir raporlar yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ama bizim duyduğumuz daha çok işte kur tarafındaki sıkıntı ya da faizlerin yüksek olması vesaireyle kalıyor. Yani belki en canları yanan kısmı orası olduğu için onu telaffuz ediyorlar ama bu tarz çalışmaların da bence kamuoyuyla paylaşılıp üst mercilere bir kere götürülüyor olması bir. Aklıma gelenleri söylüyorum. Diğer yandan bir arada olmak desteklerden mesela OSB'ler var Türkiye'de. Birçok OSB'ler var. İrili ufaklı. Yani sadece bölgesel değil aynı zamanda şehirlerin, kasabaların bile OSB'leri olmuş durumda. Mesela bunlar nasıl bir fayda sağlıyor ya da bunlar üzerinden bir çalışma yapılabilir mi? Gibi birçok sorular geldi aklıma. Dağıtısı da var ama bir reklama gideceğim müsaadenizle. Siz bunları düşünün, bunların üzerinden konuşalım. Yani var ama yok bir durum mu var? Onu merak ediyorum doğrusu. Reklama da giderken güzel bir röportaj var. Bağcacı Yatırım Holding tarafından yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek adı altında bir zirve gerçekleşti. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun Bilgi Teknolojileri üyesi Vildan Çal Özel Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlamış bu zirvede. Gelin hep birlikte izleyelim.
2: Vildan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında Bağcacı Yatırım Holding tarafından yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek temalı bir zirve düzenliyor ve bu zirveye birçok önemli isim katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gibi değerli isimler katıldı. Zirveyle başlayalım, neler söylersiniz?
3: Evet, zirve çok değerli isimlerle açıldı. Çok değerli konuklarımız var. O konuklarla birlikte panellerimizde de aslında geleceğe nasıl değer üretiriz bunu konuşacağız. Evet, bir yatırım holding olarak hani bu 6-7 Ekim Dünya Yatırımcılar Günü olması dolayısıyla bugünlerden birinde özellikle bu zirveyi gerçekleştirmek istedik. Umarım bundan sonra da gelenekselleştireceğiz. Bir sonraki yıl konuştuğumuzda ikinci geleceğe değer üretmek zirvesinde umarım yine bu değerli konuklarla birlikte olacağız.
2: Zirvenin çıktıları ne olacak?
3: Biz burada sektörün tüm paydaşlarını davet ettik. Hani böyle bir ortamda biz geleceğe nasıl hep birlikte değer yaratırız? Bunun hem finans dünyası var hem teknoloji tarafındaki gelişmeler var. Özellikle bu tarafta hani ortak bir manifesto yaratmak, ortak bir hareket planı çıkartmak en büyük dileğimiz.
2: Peki siz Bağcacı Yatırım Holding teknoloji yatırımlarında nasıl bir seyir var? Burayı biraz değerlendirmenizi isteyeceğim.
3: Bir şirkete geleceğe değer katmak diyorsanız, evet içinde insan var, organizasyon var. Ama teknoloji de en önemli parçası. O yüzden benim en büyük amacım en yeni teknolojilerle şirketleri nasıl değerleriz buna bakmak.

0: nasıl çevikleştiririz aslında? Biraz bu konuya odaklanmak. Tabii bunları yaparken de hani her şeyi kendi içimizde yapmayı da hedeflemiyoruz. O yüzden bu yıl az sonra panelde de açıklayacağımız bir girişimci startup yatırım fonu kurduk. Biz istiyoruz ki sadece kendimiz değil, Türkiye'deki tüm bu ekosistemle en yeni teknolojileri birlikte inşa edelim. Ve Bacacı Yatırım Holding şirketleri bu girişimler için güzel bir pazar ve referans sağlasın. O yüzden hep birlikte büyüyelim diye özel bir hedefimiz var.
1: Ne kadarlık bir yatırım fonu bu?
0: Şu an için biraz yapılandırıyoruz. Bir 10 milyon dolar gibi bir rakam gönlümüzden geçiyor ama buradaki fırsatlara göre fonu büyüklüğünü yeniden değerlendireceğiz.
1: Peki geleceğe değer üretmek diyoruz. Sizin Bacacı Yatırım Holding olarak toplam yatırımınız içerisinde teknolojik yatırımların payı nedir?
0: Ya teknoloji deyince bazen insanlar sadece şey düşünüyor, hani IT, yapay zeka ile ne yaptın işte, ama üretimden tutun da hani sahadaki ekiplerimizin ellerindeki imkanlara, tüm otomasyonlara kadar her şey teknoloji çerçevesinde. O yüzden ben diyorum ki sektör ne olursa olsun o sektörün temelinde teknoloji var. Ama bu yıl sadece belli alanlarda, yani IT tarafında yapmak istediğimiz yatırımlar, evet, 500 milyon TL'nin üzerinde.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet efendim, Doktor Bader Arslan ve Hakan Güldağ'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakan Bey, söz sizdeydi en son. Hatırlıyor musunuz laf kalabalığımı?
2: Estağfurullah. Yani, şimdi şeye bakınca yani bu süreçteki yani firmalarımızın tabii ki işte bu kadar ufak firmanın inovasyon yapma kabiliyeti, Ar-Ge yapma kabiliyeti, yani mutlaka bunların bir araya getirilip belki teşvik edilmeleri, bir araya gelmeye teşvik edilmeleri lazım. Türkiye'nin bazı bu konuda şeyleri oldu, girişimleri oldu. Şimdi bizim Rüştü Bozkurt da yıllardır der ki ya bu TOKİ sadece ev yapmasın, fabrikada yapsın. Arazi sorunu çok büyük sorun.
3: Ben de
2: sorun.
3: İlk söyleyen benim sanıyordum.
2: yok ama bu yani senin de vurgulaman çok
1: aklın
2: önemli.
1: Aklın yolu birdir.
2: Üstelik yani arka planını böyle doldurarak söylemenin bir anlamı da var, kalıcılığı da var. Ama yani zaten bizim memlekette gök kubbe altında söylenmeyen laf yok. Her şey söylenmiş. Denemelerimiz var. Evet. İşte DPT'miz vardı. Ama beğenmedik, kapattık 2012'de. Değil mi? Yani onun yerine koyduğumuz bakanlık da olsa, Kalkınma Bakanlığı da olsa, diğerleri de olsa şey yapmadı. Yani Strateji Bütçe Başkanlığı da aslında bence bu konuda yeterince yani buraya yönelmeliyiz, şunu yapmalıyız aklını, bir üst aklı da ortaya koyamıyor. Yani şu anda orası yani Mevlam Kayıra durumunda maalesef. Yani nasıl giderse, nasıl olursa rekabet var gibi. Halbuki Amerika'nın kendisi bile bu işlerden bir şekilde bir tür planlama yapıyor. Ne üzerinden yapıyor? Belki planlama teşkilatı üzerinden değil ama enstitüler üzerinden yapıyor. Seçiyor. Zaten bu Mariano Mazzucato'nun hikayesi de hep onu ifade ediyor değil mi? Yani bunlar aslında bilinmeyen konular değil. Ama bizde biraz bu konularda hep yalap şap şeyler oluyor. Yani bir hatırlıyorum mesela şimdi, çok lafı uzatmayayım ama bir seçim döneminde, epey önceki bir seçim döneminde bir bakanımız bizi ekonomi gazetecilerini topladı. Bir basın toplantısı yapıyor. Ekonomiyle ilgili bakanımız getirdi, böyle önümüze tuğla gibi bir kitap koydu. Nedir bu? İşte bu çocuklar şey, bundan sonra Türkiye'nin dış ticaretteki yol haritası. Biz illerimize baktık, onların kabiliyetlerini ölçtük, neler ihraç edebileceklerini belirledik ve hangi mukayeseli üstünlüklerimiz var, hangi ilimizin hangi konuda mukayeseli, bu karşılaştırmalı üstünlük hakikaten önemli bir şey. Ya bu sektörleri belki desteklerken Türkiye'nin o alandaki karşılaştırmalı etrafıyla, bölgesiyle karşılaştırmalı üstünlüklerini de hesaba katmak gerekir. Çok doğru bir şey. Bunları yaptık ve buraya su. Ama böyle bakıyorum ben, neredeyse daha ıslak yani, fırından yeni çıkmış, matbaacan yeni çıkmış. Seçim için hazırlandığı belli yani. Biraz karıştırdım. Baktım ki olur olmaz o kadar çok şey var ki. Siirt'ten forklift ihracatı. Siirt'in forklift ihracatında önemli olduğunu. Kars'ta optik cihazlar. Bilmem Konya'da ama keçi kılı çıkıyor falan Allah böyle. Allah. Evet. Ya sonra anladım ki ya oradan birkaç kişi belki forklift ihracatı yapmış. Ondan dolayı buranın mukayeseli üstünlüğüne giren 5 ürünün başında forklift geliyor. En katma değerlisi o ya. Ya birisi orada üretim yok. Hiçbir şey yok. Evet. Bakıyoruz kim var burada? Hani o zamanlar bir jetle kaplı bir iş adamı vardı. Evet. Onun bir takım girişimler olmuş ama hiçbir şey yok yani. Ortada bir üretim yok. Yazdım ben de bunu. Telefon etti Sayın Bakan. Dedi ki Nezih Demirkent'in kemikleri sızlıyor dedi.
1: Eyvah.
2: Neden dedim Sayın Bakan? Ya dedi bu böyle yazılır mı? Böyle konuşulur mu bu dedi. Bana gelip söyleseydin dedi. Ben dedim ki vallahi ben Nezih Bey eğer bunları görüyorsa beni şimdi aferin oğlum diyordur. Çünkü ben doğru bir şey yaptım. Bu böyle olmaz. Yani bir işin bir ciddiyetinin olması lazım. Buna bakıp da sanayiciler ben buradan forklift şeyi mi yapacağım? Olmaz yani. Olacak şey değil. Sonra beni bir başka toplantıya çağırdı. Dedi ki 5 ilimizin pilot bölge seçtik. Bu pilot bölgede şey yapacağız. Yani bu 5 ilimizde bu pilot bölgelerden ihracatı şu kadar zaman içerisinde 2 katına çıkartacağız. Planımız bu. Hiç öyle bir şey de olmadı. Ama toplantının böyle çıkışında herkese birer mug veriyorlar. Böyle. Ben de şöyle çevirdim baktım. Bunu çevirmeyeceğim. Bunun içinde çay var. Çevirdim baktım. Made in China.
1: Eyvah.
2: Bunu da yazdım.
1: Eyvah.
2: Sana bir şey demiyorum artık. Telefon geldi. Neyse gene.
1: Kötü denk gelmiş.
3: Yani, anlarsın sen.
2: Hayır şöyle yani anlatmaya çalıştığım şu. Gerçekten ciddi yani bu süreç bütün bu olup bitenin iyi okuyacak ve bir ortak aklın da ötesinde. Çünkü bazen işte o bahsettiğiniz STK'ların raporları evet, vesaireleri evet. Falan çok kıymetli veriliyor da emin olun. Hı hı. Ama ne kadar kıymeti var, ne kadar dikkate alınıyor. Şöyle kalıyor bir yerlerde. Hı hı. Bazen çok ciddi bir talep olursa yani bunu çözmemiz lazım. Hı hı. Onunla ilgili bir takım adımlar atılıyor. Hiç atılmıyor da değil. Ama genellikle bu tür raporlar kenarda kalıyor. Çünkü biz bu planlama, programlama fikrinden tamamen uzaklaştık.
1: Evet.
2: Buraları düzenleme ve artık orta akılla değil. Burada bir üst akla ihtiyaç var. Hı hı. Yani onun için o girişimci devlet meselesi önemli bir şey. Artık devletlerin aktif rol alması gerçekten önemli bir şey. Eskiden ebe devletti, ebeydi. Doğurtacak,
1: evet.
2: İşte belli bir süre bakacak, pışpışlayacak, tamam. Şimdi o yeterli olmuyor.
1: Evet.
2: Çin'in üretim krizi içinde, gerçekten Çin... Yani bir üretim şeyine, ihracat bağımlısı bir ülke haline geldi.
1: Maalesef öyle.
2: Sağa sola ihracat yapamazsa Çin'in işi bitik. İçeriye satamıyor. Evet. İçeride Çin'in kredi bile almıyor. Yani böyle bir durumda mutlaka buna karşı politika geliştirmek gerekir. Böyle hani abi bakalım ya siz onu bırakın da bize bir ya da her toplantıda bakıyorum bazen böyle notlar alınıyor falan. İşte bir şeyle... Siz onları bize bir liste olarak verin de biz onlara bir bakalım. Hiçbir listenin bakıldığını ya da sonuç alındığını bu reel sektörün temsilcilerinden biz dinleyemiyoruz.
1: Evet, evet yani niyet, ciddiyet, plan, program
2: tabii.
1: Bunların hepsi gerekiyor. Üstelik içinde bulunduğumuz dönem hakikaten zorlu bir dönem. Yaptık. Hani öyle de bir noktadayız. Yani kendi doğal gelişimine bıraktığımız hani bazen hiçbir şey yapmadığın zaman da çok şey yapmış oluyorsun ya. Ama yani bu hayırlı da olmuyor. Biraz da oraya doğru evriliyor. Yani belki çok potansiyeli olan şirketlerin kaybolduğunu gördüğümüz bir dönem olabilir. Belki çok kuvvetli olduğumuz sektörlerin yeterli güce erişemeden yine zayıfladığı durumlar olabilir. Dolayısıyla bunların tek tek ele alınması çok acil. Mesela Amerika'nın yapay zekada yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani oradaki şirketleri düşündüğümüz zaman dudak uçuklatıyor. Yani Nvidia'nın dün akşam da programı kapatırken söyledim. Tekrar söylüyorum inanamıyorum yani. 6 trilyon dolarlık bir piyasa değeri oluşmuş durumda. Ve bu nasıl Amerikan devleti gitti Intel'e ortak olacağım dedi. Yani dünyada da artık iş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki hani bizdeki birleştirelim, büyüyelim, beraber büyüyelim bile yetmeyecek bir noktada sanki artık diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Genellikle bizde ki tartışmalar şöyledir ya, onlar da öyle, biz de böyle. Hı. Ve karamsar bir bakış açısıyla, negatif bir bakış açısıyla. Onlar da öyle, biz de böyle.
1: Ben orayı da olumsuz bir örnek olarak vermiştim aslında yani. Orası çok iyi değil yani.
3: Onlar çok
1: onlar
3: iyi
1: da yapıyor. Bir şeyi
3: biz,
1: ucundan tutup.
3: Biz zayıfız bakış açısı vardır ya. Bu bakış açısını doğru bulmamakla birlikte realist olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani... ne romantik olalım ne de gereğinden fazla pesimist olalım.

0: Türkiye'de bir realizm eksikliği var. Yani doğruya doğru, eğriye eğri. Evet kardeşim, biz bu konuda yanlış yapıyoruz. Devlet olarak, STK'lar olarak, iş dünyası olarak. Herkes kendine bir şey çıkarmıyor, ders çıkarmıyor. Neyse, realist olmamız gerekiyor, onu söyleyeyim. Şimdi Hakan abi az önce dedi ya, devletin rolü tekrar güçleniyor girişimci devlete doğru. Ben de az önce devlet bunları yapmalı, hı hı, derken muhtemelen dinleyicilerden, izleyicilerden bazıları ya devletin hiç gücü yok, bunu mu yapacak demişlerdir işlerinden. Ama artık böyle bir çağa girdik.
1: Neden? Ve devletin önemli bir işlerinden bir tanesi aslında.
0: Tamam, baktığımız... ama işte buna katılmayanlar vardır muhtemelen. Ama onlara diyorum ki hayır, bu bakış açısı doğru değil. Devletin şu anda her zamankinden çok piyasaya müdahale etmesi gerekiyor. Bu piyasaya müdahale etmesi gerekiyor derken üretimimizi, üretim altyapımızı rehabilite edip sektörlerimizi yeniden planlama açısından. Söyleyeceğim birinci şey bu. İkincisi, bakın 6 trilyon dolar dediniz ya. Türkiye'deki bütün sanayinin, gıda, içecek, tekstil, makine, havacılık, motorlu karışımlar, bir yıllık cirosu. Cirosu, bakın piyasa değerinden bahsetmiyorum. 760 milyar dolar. Türk 2025 yılı,
2: evet,
0: bu yılda muhtemelen 800 falan olur 2026 bittiğinde. Türkiye'de A'dan Z'ye imalat sanayimizin bütün yıllık işte imalatının satışı, cirosu 760 milyar dolar. Hazır giyim.
1: Hazır giyimciler kapıya dayanacak vallahi Bahadır Bey.
0: Bakın, hazır giyim sanayicileri, sanayimizin %12'sini temsil ediyor sayıca. Tamam. İstihdamın %12'sini temsil ediyor. Toplam istihdamın da %12'si hazır giyimde. Bu 760 milyar dolarlık cironun %4'ünü temsil ediyor. Ve hazır giyim sektörünün dünya ticaretindeki payı %2.3 falan. Hani konuşmamın en başında yarım saat önce dedim ya, dünyadaki büyüme trendi ne falan. Bizim şimdi sorunuzun cevabı olarak da şunu söyleyeyim. Maalesef Türkiye'nin gündemiyle, şu fon krizinden bahsetmiyorum, bir ay önceye gidelim. Yani fon krizi başlamadan önce de aynı şeyler. Türkiye'nin gündemiyle dünyanın gündemi arasında anormal bir kopukluk var. Ekonomiden bahsediyorum. Ve bu fark giderek açılıyor. O yüzden bizim mutlaka ve mutlaka sanayi öncülüğünde hiçbir sektörü kendi haline bırakmadan, ama güçlü olan ya da güçlenme potansiyeli olan sektörleri destekleyerek bir yeniden yapılanma sürecine acilen girmemiz gerekiyor. Sanayi Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın, ama öncelikle de kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyinde, ne diyelim, liderliğinde böyle bir yola girmezsek aramızdaki fark önümüzdeki yıllarda geometrik olarak açılmaya başlayacak. Bizdeki tek sorun şey değil. Mesela kur değerleniyor, o yüzden ihracat yapamıyoruz diyen bir kesim var. Evet doğru, kur değerleniyor ve bu yüzden ihracat yapmakta çok zorlanıyoruz. Bu bir faktör. Fakat bunun yanında az önce yine konusu geçti. Çin'in son 3-5 yılda anormal bir baskısı var bütün pazarlarda. Ve çok daha çok ucuza mal satmaya başladı. Bir bağımlılığa dönüşüyor dedi ya Hakan Bey de. Doğru. Polonya'nın çok ciddi bir baskısı var. Tek faktör kur değil, onu demek istiyorum. Ve giderek diğer ülkelerle aramızdaki farkın da açılacağını görebiliriz. Eğer böyle her sektörü kendi haline bırakırsak ve işte geçmiş 10-15 yılda ne yaptıysak önümüzdeki yılda da böyle yapmaya devam edeceksek, aradaki farkın maalesef açılmaya, çok daha hızlı açılmaya başladığını göreceğiz. O yüzden bence bu kesimi çok ihmal ediyoruz. Türkiye'nin fokusunda olan bir alan değil bu olan. Olması gerekiyor ama. Çünkü eğer bunu yapmazsak çok daha sıkıntılı günler yaşayabiliriz. Çünkü sanayiden yaratılan parayla diğer sektörler ayakta kalıyor.
1: Bizim dün değil evvelsi gün Abdurrahman Bey'le konuşuyorduk. Güzel bir yorum yaptı Hakan Bey. Dedi ki biz dedi servet zenginiz ama sermaye fakiriyiz. Yani gerçekten o sermayeyi de burada hesaba katabilmek lazım. Yani nasıl? Çünkü bütün bu yapılacakların hepsinin aslında evet tabii ki plan program vesaire ama belli de bir bütçesi olması gerekiyor. Bir bu konuda acaba yeterli imkanlara sahip miyiz biz Türk sanayini bu şekilde yeniden tasarlamak, rehabilite edip yeniden kurgulamak için?
2: Bence yeterli kaynak var. Yani tabii ki sermaye biriktiremiyor.

0: şu anda. Sanayicilerin, üreticilerin en büyük problemi bir birikim sağlayamıyor. Yani yeni dönüşüm için vesaire hep bir tasarrufa, onun için dış tasarruflara filan da ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu daha çok bir örgütlenme işi, bir zihniyet değişikliği işi. Bir kere başta şunu kabul etmek lazım. Ya ticaret savaşları çağında mıyız? Jeopolitik, jeoekonomik ve ticaret savaşlarıyla iç içe geçmiş bir süreç yaşıyoruz. O zaman bize bir savaş stratejisi lazım. O savaş stratejisini kim çizecek? Tek tek sektörler mi çizecek? Tek tek firmalar mı çizecek? Onlar kendileri için bir şeyler yaparlar ama bunun bir bütün olması lazım. Niye İtalyan malı Amerika'ya %10'la giriyor da Türk tekstili, tekstilden konuşuyoruz, %39'la giriyor? Biz zannediyoruz ki Mısır'a gidenlerin hepsi orada ucuz emeğe gidiyor. Hayır. Bir kısmı da orada Afrika'ya gümrüksüz mal satmak için gidiyor. Bir şeyi var. Yani bu bunların hepsinin ayarlanması gerekir. Ya memleketi terk etti gitti. Ya başka türlü satamıyor. Güney Afrika bizim karşımıza getiriyor %40. Bakın ben ünlü bir markamızın patronunun söylediğini söylüyorum. Gidiyoruz Güney Afrika'ya. İtalyan bizden 3-0 önde başlıyor. Evet. Zaten futbolda da yeniyorlar sürekli 3-5-0 neyse. Ama sonuçta orada adam bizim malımızda hemen hemen aynı kalitedeyiz. Ama 3-0 önde. Çünkü orayla STA'yı imzalamış Avrupa Birliği ile Güney Afrika. Bize de diyor ki sen %40 da girebilirsin. Yahu 3-0 önde başlattın öbür tarafı. Evet. Türk dış politikasının, Türk mallarının, Türk sanayinin ürettiği malları satabilecek şekilde dizayn edilmesi şart. Yani bu ya dış politikayla bunun ne alakası var? Kıbrıs var. Koridorlardan mı geçiyor bugün? Hangi koridorlarsa o koridorlarda Türk mallarının, sanayi mallarımızın geçişinin sağlanması lazım. O STA yapılmış olan yerlerle bizim gidip pazarlık yapmamız lazım. Bazı zorlamalar gerekiyor. Dış politika da dahil bu işin içine. Böyle düşünmek lazım. Yoksa tabii ki sektörlerimizin de aklı var, yetişmiş insanı var. İlla bir şeyler yapmaya çalışırlar ama bu dağınıklık içerisinde bu koordinasyonsuzluk maalesef bizimkileri, siz OSB'lerden falan da bahsettiniz. Ona da bir başka sefer değiniriz. Çünkü bir yere bir OSB açmak için bile 5 ayrı bakanlıkla 5 ayrı mücadele vermek gerekiyor. Bunun da bir koordinasyonu yok. Bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Bence ziyadesiyle konuştuk reel sektörü. Bader Bey, rahatladınız mı? Yani konuşmuyorsunuz diye. Bize bu bir önümüzdeki haftaya kadar yeter bence. Tamam. Haftaya yeni başlıklarla yine konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Şaka bir yana. Ağzınıza sağlık Hakan Beyciğim. Teşekkürler Bader
2: Bugün
1: Beyciğim.
2: Bugün gri giyinmediğimizin farkında mısınız?
1: Evet, değildim ama siz söyleyince fark ettim. Kravatlar biraz şeyli.
0: Yakın mı?
1: Yakın. Peki, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidelim. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
3: Bloomberg ET Radyo.

İlişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda Eylül toplantısında 19 yetkilinin tamamının faiz artırımını desteklediği belirtildi. Katılımcıların çoğunun 2026'da bir faiz artırımını daha uygun bulduğu belirtilirken birçok katılımcının mevcut faizleri yeterince kısıtlayıcı bulmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fon tasfiyeleriyle ilgili takvimi açıkladı. Yılmaz, 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus fonları için ödemelerin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Hazineden kaynak kullanılmayacağının altını çizen Cevdet Yılmaz, tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasıyla birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ilgili tüm birimlerin süreci yakından takip ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Türk sermaye piyasalarının sorunlu yapılardan arındırılacağını belirten Erdoğan, piyasaların safralarından ve parazitlerden kurtulacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde konuştu. Karahan, dezenflasyon sürecinin verimlilik artışını da destekleyeceğini belirterek, fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte verimlilikte artış görüleceğini ifade etti. FTSE Russell, Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. Endeks sağlayıcı fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü bildirdi.

0: İyi akşamlar, küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarıyla başladık. Hadi gelin bugünün fiyatlamalarına da göz atalım. Borsa İstanbul günü kayıpla tamamladı. %2,03'lük bir geri çekilme vardı BIST 100'de. Kapanış itibariyle kapanış seviyesi 12.122 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafında da keza aynı şekilde yatay pozitif bir tablo görüyoruz. Euro dolar çaprazında yeniden 1.12'nin altına gevşedik. 1.11.98'den geçiyoruz. Şu işlemler Euro'nun dolar karşısında %0,54 kadar bir geri çekilmesi var. Avrupa borsalarında da bugün kayıplı bir gün yaşandı. Gün sonu itibariyle FTSE %0,79, CAC 40'ta %1,22, DAX'da %1,36 ve FTSE MIB tarafında da %2,51'lik kayıplar gördük. ABD tarafı da satıcılı. Dow Jones'tan itibariyle %0,63, S&P 500 tarafında %0,23 ve Nasdaq'ta %0,36 kadar geri çekilme var. Tahvil getirilerine baktığımızda uzun tarafta yine yön yukarıda, 10 yıllıklarda 5,28 seviyesindeyiz. Diğer yandan 5 yıllık tahvilin ve 2 yıllık tahvilin getirisinde yön aşağıda. ABD 5 yıllık tahvilinde getiri an itibariyle %5,02, 2 yıllık tahvilde ise %4,76 seviyesini görüyoruz. Son olarak emtiaya baktığımızda kıpkırmızı bir tablo var. Orada da altında, gümüşte yön aşağıda. Ons altında işlemler $4,107.20'den geçiyor. 1,37 kadar bir kayıp var. Gümüş tarafında ise %2,62'lik bir geri çekilmeyle $59.72 seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de %2,61'lik bir geri çekilme var. 83.374 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrole baktığımızda Brent'te $100.41 seviyesindeyiz. Aslında bir süre önce 100 doların altındaydık. Bir miktar kayıplar, geri çekilmeler azalmış görünüyor. Şu anda 0,16 kadar bir geri çekilme var. NYMEX'e baktığımızda ise $88.86'dan geçiyor işlemler. %0,63'lük orada da bir geri çekilme görüyoruz. Evet, küresel piyasalarda bu akşam sevgili Mete Yüksel ve Özlem Derici Şengül'le birlikteyiz. Arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Mete, piyasalar Özlem'in ceketi gibi kıpkırmızı. Önce özellikle içeride ve dışarıda bu fiyatlamaları nasıl yorumluyorsun onu sormak isterim.
1: Yani bu Amerikan tahvil faizleri vahşice yükseldi. Bugün 5.36'yı falan gördü 10 yıllıklar. Yine iyi dayanıyor. Yani çok daha zayıf hale gelebilirdi belki Amerikan küresel piyasalar tarafı, ama yine iyi dayandığını düşünüyorum. Bir nokta itibariyle çok daha ciddi şekilde kırılmasını beklerim. Bu faizler tabii 5.28'e falan sarktı ama yine oldukça yüksek seviyelerde. Bu faiz yani bu şekilde hisse senetleri devam edemez bu yüksek faizlerle. En yer

0: gündür. İşte büyük hisseler, teknoloji hisseleri, küresel piyasaları yukarıda tutmaya devam ediyor. Bizdeki hikaye farklı. Bizde işte yarın ödemeler başlayacak, likide dönmesi gerekiyor ziraatin. Likide dönmesi için de bir miktar elindeki malı da sattığını tahmin ediyoruz. Çünkü ödemeleri yapması için elindeki işte hisseleri, tahvilleri neyse bir şekilde elindeki likiditeyi arttırıyor olması lazım. Birkaç gündür ondan dolayı çok borsa kafasını toparlayamıyor. Ama en nihayetinde borsayı ana baskılayan hisseler endeksten çıkmış olduğundan dolayı ve genel olarak da yeteri kadar düzeltme yaptığımızdan dolayı cazibe başlıyor bizim tarafta. Bence hani biraz daha cıtır olma zamanıdır Borsa İstanbul için.
1: Peki daha detaylı konuşuruz Borsa İstanbul tarafını ama Özlem sana da sormak istiyorum. Özellikle bu tahvil getirileri tarafını şimdi çok değil iki gün önce aslında güzel bir gevşeme görmüştük orada. Hatta aynı şekilde hisse senetleri tarafında da bir rally S&P 500'de yeni rekor seviyeyi Ağustos'tan bu yana ilk defa gördük. O tepelerden tekrar bir aşağı yönlü sallanma oldu hisse senetleri tarafında. Tahvilde de yine enflasyon endişeleri, petrol fiyatlarıyla birlikte öne çıkıyor. Ama zaten bunlar hep varken bazen bunlar gözden yani göz önünde tutulmuyor. Ama bazense bir takım fiyatlamaları destekliyor. Özellikle onları arkasında kalıyor. Dolayısıyla bunu nasıl okumak lazım? Nihayetinde tahvil getirileri öyle veya böyle hala yüksek. Bazen daha yüksek, bazen daha az yüksek ama daha yüksek ve hikaye sadece artık ABD ile sınırlı değil. İşte Avrupa tarafında da Fransa'yı konuşuyoruz en ciddi boyutta. Küresel olarak aslında tahvil sorununu, sıkıntısını yaşıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun bu fiyatlamaları?
2: Tahvil tarafındaki fiyatlamada aslında biriken riskler diyelim hafiflemediği için, tam tersi yeni riskler ortaya çıktığı için fiyatlamanın gevşemediğini görüyoruz. Biz en basit haliyle tahvil piyasasının neyle işte korele olduğunu görüyorduk. İlk başta jeopolitik riskler, ardından işte bu risklerin getirdiği petrol fiyatları artışı, onun üzerine enflasyon zaten tahvilin doğrudan girdisi. Yani risk priminin içine, risk primindeki artışın içine politik risk ve petrol fiyatı ve enflasyonu koyuyorduk. Daha sonrasında borçluluk, tabii ABD borçluluğu işin içine girdi. Onun üstüne özel sektör borçluluğu, teknoloji şirketlerinin CAPEX yatırımları, bunları finanse etmek için ihraç ettiği bonolar, tahviller. Bu taraftaki biriken riskler üzerine inşa oldu. Üstüne işte yeni bir jeopolitik faktör Avrupa tarafı geliyor. Dolayısıyla da bunlar arasındaki belki hani en hafif işlik Avrupa tarafındaki riskler ama ABD tahvil piyasası, tahvil faizlerinin içindeki riskler azalmıyor, hafiflemiyor. Yani 100 doların üzerinde her gün kaldığı her gün veya volatilite aşağıya çekse dahi hafif bir haberle üstüne attığı her gün o risklerin daha da biriktiğini görüyoruz. O yüzden de bu tarafta herhangi bir gevşeme görmüyoruz. Bunlar arasında herhangi biri, yani atıyorum enflasyon tarım dışı istihdam sürprizi yaptı, enflasyon sürprizi yaparsa, borçlulukla ilgili kısa vadede bir gelişme öngörmüyorum ama ola ki hani iyi bir her söz olursa, herhangi bir çözüm çıkarsa belki senedi piyasasını kurtarmak için bir umut olabilir. Ama Mete'ye çok katılıyorum. Bu tahvil piyasası bu şekilde devam ettiği sürece, risk biriktirmeye ve fiyatlamaya devam ettiği sürece ve daha sence hisse senedi için daha önemli olarak biz ABD alıkları 4.5'lara 5'lere doğru hareket ettiğinde işin üzerine çıkacağı 5.5'lara doğru gidebileceği aslında öngörülmüştü. Çok ciddi fiyatlanmasa da ama 6 ve üzeri hiç senaryolarda değil. Orası senaryolara girmeye başlar ise da o zaman hisse senedi tarafında derin düzeltmelerin habercisi olacaktır. Riskler realize olmaya başlayacaktır. Tahvil tarafındaki borçluluğu daha fazla fiyatmaya başlayacaktır. Dolayısıyla başka bir şeye evrilebilir. Türbülansa evrilirler. Şu anda parça hani kopuk kaydediyorlar. Bir noktada birleşiklerini ve Muhtemelen borsa aleyhine birleşeceğini ben tahmin ediyorum.
1: Şimdi Mete, yani çok değil, daha dün biz S&P 500'deki rekoru

0: gördük ve bunu yorumlarken üçüncü çeyrek bilançolarına gönderme yapıyorduk. Nitekim beklentiler, analistlerin beklentileri %25 kadar üçüncü çeyrekte S&P 500 karlılıklarında artış, yani bir önceki yıla göre, ve çok kuvvetli bir bilanço sezonuna giriyoruz yorumları var. Acaba beklentilerden biraz daha düşük gelebilecek bazı bilançolar, biraz önce Özlem'in ifade ettiği, yine senin de altını çizdiğin o türbülansa sebep olabilir mi? Bu bilanço sezonu ya da her şeye rağmen hisse senetlerinin direncini korumasına yardım edebilir mi? Nitekim Kasım'da, Kasım'ın hemen başında ara seçimler var Amerika'da ve hisse senedi piyasası Trump için çok önemli. Bunu da konuşuyoruz, altını çiziyoruz. Acaba o vakte kadar bilançolarla sağlamlığını koruma ihtimali de var mı hisse senetlerinin? Hangi senaryo sana daha anlamlı geliyor?
1: Yani beklendiği gibi büyümeye devam etmeleri senaryosu bana daha anlamlı geliyor. Ben hayal kırıklığı beklemiyorum. Hayal kırıklığı da gelir tablolarının kendisinde genelde olmuyor. Onu unutmayalım. Yani gelir tablosu çok iyi gelip de ondan sonra %3-5 düşenleri çok gördük. Çünkü orada guidance değişiklikleri, yani yönlendirme değişiklikleri çok daha ağır basıyor piyasanın üstünde. Ondan dolayı işte beklendiğinden %3, %5 daha aşağıda gelmiş. Ben bunu görmeyi beklemiyorum ama hani diyelim ki geldi, bundan öte ya bu böyle geldi ama aslında büyümeye biz devam edeceğiz gibi yönlendirmeyle bunun etkisi bertarafta edilebilir. Ondan dolayı da ben burada bir şok beklemiyorum, bir olumsuzluk beklemiyorum. Bence hani muddle through, bu şekilde olaylar akışında devam edecektir. Çok daha vahşi yükselişler görmeyiz. Düzeltme yakın vadede bilmiyorum bir noktada kırılacağız ama onun da bilançolar açıklandı, bilançonun getirdiği bir şeyle olacağını ben zannetmiyorum henüz. Ondan dolayı da çok olumsuz bir tarafı olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii şimdi özellikle yapay zeka tarafındaki hareketin sınırlı olduğuna, yani S&P 500'de veya Nasdaq'ta gördüğümüz teknoloji şirketleri liderliğindeki rally'nin genele yayılmadığına dair kritikler, eleştiriler var. Ama bir taraftan da buradan sağlanan büyümenin veya işte yüksek karların enflasyonu da tetiklediği konuşuluyor. Acaba burada bir denge bulabilmek mümkün mü? Özlem, nasıl değerlendiriyorsun bu çıkmazı ya da açmazı diyeyim sana?
2: Evet, yani bunun hani belki bir kısmı bu tahvil ihraçları aracılığıyla süpürülüyordur ama servet etkisi dediğimiz tabii ki de etki, bir de daha önce geçen sene içerisinde ağırlıklı yaşadık diye ki söz konusu olacaktır, oluyordur. Bunu bilemenin tek yolu büyümek, verimlilik artışı ve büyümek. Ancak o zaman enflasyonist olmaktan çıkıyor üretim artışları ve bunun yarattığı gelir artışı. Bu büyümeyi aslında ABD ekonomisi şu anda görüyoruz ama akademik çalışmalarla ayrıştırılmış durumda değil. Yani ne kadar bir verimlilik artışı buradan kaynaklanıyor veya göz görülür bir büyük artı var mı? Aslında bu görev güçlerin atılırken, güçleri oluşturulur FED içerisinde. Buna özel bir görev gücü oturulmasının nedeni de bu. Yani daha fazla dikleyip, tabiri caizse bu ayrışmanın lik artışının söz konusu olup olmadığı ve lik artışın AI kaynaklı, yapay zeka şirketleri kaynaklı olup olmadığı. Bununla ilgili henüz bir şey almıyoruz. Veri veya sinyal almıyoruz. O yüzden de enflasyonist olması ihtimali, tehlikesi dolayısıyla da %2 yani o gelen inatçı seyrin savaş dışında, savaş bitse gerçekleşmesi riski var şu anda. Önümüzdeki dönem gösterecek tabii, o bunun azıcık da birikmesi gerekiyor. Ama kesinlikle böyle bir risk
0: evet, sesin arada gidip geliyor, o yüzden devam ediyor musun etmiyor musun bilemedim. Bu iki akşamdır nedense bağlantılarımızda problemler oluyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde ilerletebiliriz. Bu akşam FOMC tutanakları da vardı arkadaşlar. Yine birlikte karşıladığımız FED kararının arkasından. Tıpkı orada gördüğümüz gibi aslında 19 yetkilinin tamamının faiz artırımını desteklediği, katılımcılarının çoğunun 2026'da bir faiz artırımının daha uygun olduğunu düşündükleri, mevcut faizlerinde yeterince kısıtlayıcı bulmadıkları ifade edildi. Ama biz onun arkasından birçok veriler gördük. Hatta gelen PCI tarım dışı istihdam verilerinin arkasından bu faiz arttırım beklentileri de epeyce geri çekilmişti. Şimdi geldiğimiz noktada acaba farklı bir FED görebilir miyiz önümüzdeki dönemde? Hala faiz arttırımlarının masada olduğunu varsayabilir miyiz? Ve piyasalarda bunun herhangi bir fiyatlamasını görüyor muyuz? Mete ne dersin?
1: Yani net bir şekilde gördüğümüz, tamam Ekim'de hiçbir şey olmaz, bizim ekim toplantısında ama Aralık'ta bir faiz arttırma ihtimali %80'in biraz daha üzerinde bir seviyede. Yani aslında toplantı tutanaklarının gösterdiği çizgide piyasanın beklentisi aynen bu şekilde devam ediyor. Yani beklenti 90 binken 29 bin gelmiş olan bir tarım dışı istihdam rakamı var. Orada bir zafiyet var. Bu zafiyeti bertaraf etmek için bir faiz aslında yani faiz Ekim ayında olma ihtimalinin azalması hakkındaki sebeplerden bir tanesi de bu olarak karşımıza çıkmıştı. Bir tane yeterli olacak gibi duruyor yılın tamamında. Onu da Aralık ayında göreceğiz. Şu var, enflasyonsal tarafta çok ciddi bir problem yoktu ama işsizlik tarafında bir çıt daha beklentiden daha hızlı koşan bir işsizlik durumu var. O işsizlik durumundan dolayı belki birazcık daha hani o da faiz arttırma ihtimalini yine törpüleyen sebeplerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çekirdek işte şeyden pardon, tarım dışı istihdam verisinin yanında.
0: Özlem, sen ne düşünüyorsun? Fed'in bu yıl faiz arttırımına bir tane de olsa gideceği, onun da Aralık ayında olabileceğini söylüyor Mete. Senin görüşün nasıl?
2: Ben de Aralık ayında olabileceğini düşünüyorum ama Fed biliyorsun çok şeye bağlamıştı yani hedge fiyatlarındaki şey bağlı durumda. Arz yönlü aslında bir unsur ama ekonomik aktivite güçlü olduğu için, yani arz yönlü bir doku karşılayacak talep olduğu için enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği beklentisi karar alınıyor. Bir günden bile değişti devamlı koşullar. Aralıkla ile evet, şu anki koşullar devam ederse bu koşullar faiz artımı gerektirir. Enflasyon katılık arz edecektir. Üçlü oranlardan işte ikiye kalıcı bir şekilde hareket söz konusu olmayacaktır. Ama bir süre var aslında baktığınızda, yani günden güne değiştiği için bir noktada 3 Kasım sonrası başka şeyler olur, başka bir şey eğilir süreç, bu anda konuşuyor karşısınız. O yüzden şu anda bana biraz el geliyor, yani bu kadar değişkenliğin olduğu bir ortamda Aralık tahmini yapmak, Aralık'ta Fed ile ilgili bir tahmini bulunmak güç biraz.
0: Peki. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra hızlıca geri dönüp biraz da içerideki gündemi konuşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz bu akşam. Mete, dedin ki borsada biraz daha cesur olma zamanı geldi. Ama şunu sormak istiyorum sana. En kötüsü bir kere geride kaldı mı? Bu fonlarla ilgili sorun tamamen çözülmedi henüz. Evet, bugün çok önemli açıklamalar geldi ama hala yasa bekleniyor. Bunun herhangi bir yan etkilerini görmeye devam edebilir miyiz? O zaman bu zaman mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz hem geldiğimiz noktayı hem de borsa için fiyatlamaları?
2: Yarın itibariyle ödemeler başlayacak. En azından bir miktar rahatlamanın olduğunu göreceğiz. Tamam, yani ödemeler başlanacak. Özellikle para piyasası fonu tarafında daha büyük montanlı ödemelerin olduğunu göreceğiz. Ve zaten bu kapanmış olan ve tasfiye edilen fonların çok daha büyük miktarları para piyasası fonuydu. Bunların da hani para piyasası fonu en nihayetinde defansif düşünen, daha işte az risk almayı isteyen ve en nihayetinde Türk lirası vadeli mevduatı daha fazla tercih edebilecek bir kesimdir. Ama bunun da yine bir miktarı bence borsaya gidecektir. Önümüzdeki dönemde o diğer portföy yönetim şirketlerinin ellerindeki varlıklar tavsiye edilmeye başlandığı zaman belki onlarla ilgili onların hisselerinin borsaya gelmesine bir miktar daha satış baskısı görebiliriz. Ama daha büyük bir resme baktığımız zaman aslında çok ciddi bir satış baskısını bunların olması beklentisiyle biz hali hazırda görmüş durumdayız. Bir de bunun üstüne bütün bunlar neden yapıldı? Yani MSCI EM'den çıkmayacağız. O duruma gelmedik mi şu anda? MSCI EM'den biz çıkmayacaksak, çıkma riskimizden dolayı bizi satmış olan bir takım yabancı fonların da özellikle bankacılık hisselerine ilgi gösterdiğini göreceğiz. Hatta İşte MSCI EM'den es kaza çıkarız, yabancılar satar diye önden yüklemeli olarak satmış olan yerlerin de bir miktar geri aldığını göreceğiz ki yani bu ciddi satış geliyor ama bankacılık sektörü hepimizin takip ettiği gibi daha iyi performans sergiliyor. En azından endeksten daha dirençli, daha az düştüğünü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı trendin devamını görmeyi beklerim. Özellikle bankacılık sektöründe birazcık daha cesur riskler alınabileceğini düşünüyorum. Mevduat faizlerine bakıyorum, anlamlı bir şekilde çıkmıyor. Kredi faizlerine bakıyorum, bu müspet bir şey değil belki ekonominin geneli için ama onlar da dirençli aşağı gelmiyor. Yani bankaların marjı anlamında bu aslında olumsuz bir durum yaratmıyor hali hazırda. Ondan dolayı hem pozisyonlanma, yabancının gelmesi, hem marjın gelişimiyle ilgili işte daha müspet günlerimizi beklediğini düşünmem sebebiyle bankacılık sektörü için pozitif. İşte gıda perakendeciliği 3. çeyrek gayet sağlam bir çeyrek olacak. O tarafta biraz riskin yüksek taşınması bence makul olacaktır. Onun dışında hani defansif tarafta hem işte sağlık sektörü tarafı var. Telekomların bazıları ciddi fırsatlar veriyor ki onların da marjları çok çok dirençli. Üçüncü çeyreklerinde iyi geçmesini bekliyoruz. İşte onun dışında petrokimya tarafında fırsatlar var. Bunların hepsine baktığımız zaman yeteri kadar satış yemiş olan bazı işte yine kimya tarafında özellikle sektörler var. Yine biraz önce söyledim, telekom tarafında belki gereksiz yere cezalandırılmış bazı hisseler var. Bütün bunlara da tepki gelmesini beklemek lazım. Bundan dolayı da borsa için daha müspetim.
1: Peki yıl sonuna nereye gidebiliriz? Şu anda bugünkü kapanış 12.123 ve iki ileri bir geri pek bir yere gidemeyen, hatta en düşük seviyelerin daha altına düşen bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Endeks için bir yıl sonu beklentin, bir tahminin var mı Mete?
2: Ben 14.000 ve daha fevkinde bir seviyede olacağımızı tahmin ediyorum.
1: Peki. Özlemciğim, piyasa profesyonelleri anketinin sonuçları geldi bildiğim kadarıyla. Onlara bir bakalım mı, piyasa profesyonelleri nasıl bir yatırım portföyü sunuyorlar acaba?
3: Tabii şöyle ki çok beklenen üzere diyeyim. Senedinde Ağustos ayında çok ciddi bir atlama olmuştu. 60 seviyesi ağırlığı artı tavsiyesi de Ağustos ayında. Bunun tamamen düştüğünü %29.84 29.8'lik katılımcıların ağırlığı artır diyor. 34 noktası nötr aldı hissenedinde. Son yerini aldı değil olursa da bitkin duat almıştı. Tabii ki dediğim aslında belki de hani dolara yönelim olur mu, dolarizasyon artar mı gibi birçok şeyler var. Bu Allah onu şey yapan, yalanlayan diye bir günüm var burada. Crash 2 orada art demiş mesela profesyonelde. Çok arttırabilirse evirlik. Çok dev bir oran ağırlığı artır tavsiyesi hakim.
1: Burada Özlemciğim çok özür diliyorum. Sesin gerçekten çok gidip geliyor. Duyamıyoruz tam olarak ne söylediğini. Zannediyorum iki akşamdır söylediğim üzere bağlantılarda bir problem var. Şimdi yeniden arkadaşlarım o teknik problemlerle uğraşsınlar. Sana döneceğiz ama biz Mete ile devam edelim. Özlem tamamlamadı gerçi ama biz yeni dönem için nasıl bir portföy den bahsetmeli hizmete onu da sana sorayım. Çünkü biraz borsaya teveccüh olur dedin ama özellikle yatırım fonlarından mevduata kuvvetli bir kayış olduğunu Sayın Karahan da bunun altını çizdi söylüyorlar. Ama yeni dönemde fiyatlamaları da hesaba katarsan sen nasıl bir portföy önerirsin bu noktada?
2: Yani o geçen haftanın hikayesiydi diye başlayayım. Mevduatta bir kayış vardı ama geçen haftaya kadar vardı. Şimdi baktığımız zaman o hararetli kayışı ben artık görmüyorum. Yani hem işte son bir haftaya baktığımız zaman işte fonlardan çıkış var. Özellikle para piyasası fonlarından çıkış devam ediyor. Diğer fonların hepsinden de yani para piyasası derken de para piyasasının konvansiyonel hali ve serbest para piyasası fonu, kısa vadeli serbest fonu, katılım para piyasası fonu. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman o taraftaki kan kaybı çok ciddi şekilde devam ediyor. Dönüp bakıyorum elimizde en son ben BDDK'nın günlük bülteninden en cari rakamları görüyorum. O da en cari derken bugün ayın 7'si ikisinin rakamları var orada 5 gün öncenin rakamları. Oradaki bir haftalık gelişim eksi yani Türk lirası vadeli mevduattan da çıkış olduğunu görüyorum. Şimdi Türk lirası vadeli mevduattan çıkış varsa, eğer ki para piyasası fonlarından da bir kayıp varsa bu bir yere gidiyor olmalı. Nereye gidiyor diye baktığımız zaman tamam bir miktar belki döviz mevduatına geliyor da çok çok ciddi değil. Ya acaba diyorum yastık altına mı gidiyor ya altına mı gidiyor artı yani işte ons altın gram altın gibi altına da gidiyor olabilir ya da kasalara döviz olarak ya da altın olarak geliyor olabilir ama bu Türk lirası mevduata gidiş hikayesi bir önceki haftaya kadar gördüğümüz son bir haftada sanki biraz devam etmiyor gibi görünüyor. Ondan dolayı da biraz bir süre daha geçmesi gerekiyor bunu izah edebilmemiz için. Şu anki durum biraz enteresan benim adıma.
1: Peki. Özlem geri döndü. Bakalım bu sefer nasıl kaldı? Bence baştan alalım. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlarım grafiği versinler. Piyasa profesyonelleri anketinin sonuçlarına bakıyorduk Özlem Derici Şengül ile birlikte. Buyurun devam edelim.
3: Evet, kusura bakmayın lütfen. Yine beni durdur eğer kötü olursa. Hisse senedi piyasasında şunu söylüyordum. Ağustos ayında %60'ın üzerinde hatta çok arttırla birlikte 68'in üzerinde bir ağırlığı artır ve çok artır oranı vardı. Onu geri verdi tabii ve %29.8'e düştü ağırlığı artır. Bunun yerini mevduat aldı. Mevduatta %45.2 çok artırla birlikte %50'nin üzerinde bir ağırlığı artır ve çok artır tavsiyesi var. Bu çok önemli çünkü dolarizasyon olur mu bu şeyle birlikte, fon kriziyle birlikte acaba ürken yatırımcı altına dövize koşar mı gibi bir beklenti vardı. Şüphe vardı diyelim beklentiden ziyade. Bunun gerçekleşmediğini, piyasa profesyonelleri nezdinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Önemli kalemlerden bir tanesi de kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri. Bu tarafta da Merkez Bankası ile ilgili beklentiler çok önemli. Bir ikincisi bu kısa vadeli sadece bono ve tahvil değil para piyasası fonlarını da içeriyor. Burada da evet ağırlığı artır biraz düşmüş olmakla birlikte halen %36.3 %45.2 seviyesinde nötr kaldı. tavsiyesi hakim. Uzun vadeli yurt içi borçlanma araçlarında yine nötr kal hakim. Bu tarafta tabii yine de enflasyon bugün açıklandığı için artık yani biz biliyoruz hani 30'un altına kaydığını ama anket yapıldığı sırada belirsizlik halen vardı. Onun için bu tarafta çok böyle ciddi miktarda ağırlığı artır tavsiyesi görmüyoruz. Döviz tarafına geçecek olursak spot döviz de nötr kal bence çok önemli. %48 oranında nötr kal tavsiyesi verilmiş. Bir sonraki DTH'da da %50 oranında nötr kal tavsiyesi verilmiş. Bu iki gösterge de dediğim gibi piyasa profesyonellerinin yani bu işi işte herkesten daha yakından takip eden pozisyonlanma önerileri veren kesimin bu anlamda ciddi miktarda ağırlığı artır, çok artır gibi tavsiyelerde bulunmamış olması oldukça önemli. Yurt dışı taraf yine belirsizlik yansımış aslında ankete. Ağırlığı artır tavsiyesi düşmüş durumda. %18.55 nötr kal nötr kal %39 ama ağırlığı düşür artmış. Yani %18.1'den 33.9'a bayağı ciddi bir artış var. Ağırlığı düşür. Ciddi belirsizliğin yansımasını görüyoruz. Altın yine çok merak ediliyordu. Burada %41.1 seviyesinde ağırlığı artır. Yani fiyatlardaki geri çekilme bir. İkincisi de belki de ürkeklik diyeyim yani yatırımcıların yani piyasa profesyonellerinin de gelinen fiyatlar itibariyle, seviyeler itibariyle ve de enstrümanlardaki belirsizlik dolayısıyla, hisse senedi piyasasındaki belirsizlik dolayısıyla altında ağırlığı artırı ciddi miktarda hani tuttuklarını çok artırabilirse %42 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yurt dışı borçlanma araçlarında herhangi bir enteresan bir durum yok. %53 seviyesinde nötr kal var. Portföy dağılımı enteresan. Portföy dağılımında enteresan derken aslında birazcık da beklenen bir sonuç. %30'a yakın mevduat tavsiyesi var. Yani farazi portföyde oluşturmalarını istediğimiz farazi portföyde %30'a yakın 29.3 mevduata ayrılmış. %21.9 hisse senedi. Bu da çok önemli bir çıkarım. Çünkü aslında bu dönem sermaye piyasalarında bir temizlik gibi de algılanabilir. Sağlıklı fiyat oluşumunun bir hazırlığı olarak da algılanabilir. Gelinen seviyeler itibariyle Mete'nin de bahsettiği yani çeşitli sektörlerdeki avantajlar kullanılabilir.

0: alınabilir. Bu yaklaşımla %21,9, evet geçen ay %28'di, şimdi 21,9'a gerilemiş hisse senedinin payı, ama oldukça yüksek. Yine mevduattan sonra ikinci sırada. Hisse senedinden vazgeçmiyor yani piyasa profesyonelleri. Bu çok önemli. Ve de Merkez Bankası'ndan indirim beklentisi, faiz indirimi beklentisi birazcık kısa vadeli yurt dışı borçlanma senetlerine yansımış durumda. 9,2 seviyesinde. Mevduat ve hisse senedinden sonra en yüksek paya sahip varlık sınıfı altın, %11,5. Ve bu içerisinde geçen aya göre ağırlığı artan kalemler hangileridir diyecek olursak da mevduatın yanı sıra döviz ve DTH olmuş. Evet, ağırlığı artır tavsiyesi verenlerin sayısı, oranı çok yüksek olmayabilir, ama önceki aya nazaran değişime baktığımızda portföylerde mevduatın yanı sıra döviz ve DTH artmış durumda. Son olarak dolarizasyonla ilgili buradan yola çıkarak bir şey belirtmem gerekirse, biz ikiye ayırıyoruz. Toplam TL bazlı ve toplam döviz bazlı enstrümanlar olarak bütün şeyi, bu portföyü. Orada TL bazlı enstrümanların payı sadece 64,9'dan 64,7'ye gerilemiş. Çok küçük bir gerileme. Buradan da yine başta söylediğim öyle dövize hücum gibi bir gelişme yok bu kriz nedeniyle.
1: Peki altın için Mete, senin tahminini de merak ediyorum.
2: Ben yani 4000 doların altına ons altının gelmesini bekliyorum. Onun dışında da daha geçen hafta konuşmuştuk ama yinelemek gerekirse sadece bir dolar varlık olsun diye portföy çeşitlendirme adına bir %15-20'lik bir portföyde altın olabileceğini düşünüyorum. Ons altınla ilgili bir heyecanım olduğundan dolayı değil, sırf portföy çeşitlendirme anlamında. Bir de demin seninle konuşurken konuştuğumuz konuyu ben Özlem'den de duymak istiyorum cevabını. O ne düşünüyor? Yani bu fonlardan bir çıkış var. Fonlardan çıkış varken eş zamanlı olarak Türk lirası vadeli mevduattan da çıkış var, ama eş zamanlı olarak döviz mevduatı da artmıyor. O da çok inceden de olsa azalıyor. Para nereye gidiyor acaba?
1: Evet, para nereye gidiyor? Özlem, sen ne düşünüyorsun? Tahminin ne yani?
0: Bence tahminim ilk etapta harcamalara gidiyor maalesef ki. Yani önemlice bir kaynak zannediyorum. Talep olarak. Talep düşüşü bekliyoruz, evet, ama nakde erişim sadece şey diye düşünmeyelim yani, küçük yatırımcı işte vesaire gibi düşünmeyelim. İşletmelerin de önemli miktarda bir şeyi vardı, kaynağı vardı. Buraya erişimdeki sıkıntı tabii ki de başka varlıkları çözmelerini gerektiriyor. Dolayısıyla da her varlık şeyinden, grubundan diyelim, çıkış var diyebiliriz. Ama gördüğümüz kadarıyla mevduatta banka faizlerinin düşüşü bana hani şeyi düşündürüyor. Zannediyorum bu tarafa talep var ve oluşmaya da başladı belki de daha yoğun bir şekilde. O yüzden de faizlerde rahat bir şekilde indirim görüyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla da hani hiçbir yere gitmiyor, ya nakit ve yastık altı da olabilir tabii. Yani korkup bütün bu olan bitenden, bu süreçten korkup altın alıp eve koymak veya yastık altı şeklinde değerlendirmek de söz konusu olabilir. Ama ben yine de ilk etapta büyük miktarda ihtiyaçlara gittiğini tahmin ediyorum.
1: Ama biz dediğin gibi aslında bir talepte daralma ve bununla birlikte enflasyona pozitif etki gibi hikayeleri de konuşuyorduk. O zaman nette beklentilerden biraz daha az bir pozitif etkiden bahsediyoruz.
2: Ama bu tüketim olmaya da bilir Hande. Şöyle de olabilir. Kredi olanakları çok azaldı ve bazı portföy yönetim şirketlerinden alacaklar tahsil edilemediğinden dolayı dönüp tabii mevduatını talep ediyor olabilir halk. Buna da bakmak tabii lazım.
0: Evet. Yani tam birebir değildir o eski.
1: Biraz daha dediğiniz gibi izlemek gerekecek aslında. Net rakamları sadece şu anda tahminler tabii var ama net rakamları göreceğiz önümüzdeki dönemde. Öyle veya böyle hem finans piyasaları açısından hem hatta para piyasası açısından yaşadığımız son gelişmelerin etkileri var ve olacak. Dolayısıyla hep birlikte bunları da biz de burada analiz etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Evet, Özlem Verici Şengül ve Mete Yüksel'i uğurladık. Şimdi gidelim önce bir Londra'ya. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa'nın notlarını alalım.
3: Petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesinin getirdiği tedirginlikle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. İtalya borsası öncülüğünde bir düşüş yaşandı. Sektörel bazda baktığımız zaman tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükselişin yarattığı baskıyla bankacılık sektöründe kayıplar %3'ü aşarken teknoloji sektörü onu %2'ye ulaşan kayıpla takip etti. Çoğu banka satıcılıydı bankacılık endeksinde işlem gören. Teknoloji tarafında ise BE Semiconductor hisselerinde %8'e ulaşan düşüş vardı. UBS'in şirket için sat tavsiyesi vermiş olması bu düşüşte etkili oldu. Fransa'da tahvil faizlerinde yeniden çok hızlı yükseliş yaşandığını takip ettik. 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş gün içerisinde 15 bas puanı aştı. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz makası yeniden 140 bas puanın üzerine çıktı. Avrupa Merkez Bankası'ndan müdahale gelir mi sorusu gündeme geldi. Özellikle Le Pen'den gelen çıkış sonrası hafta içinde Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Moulin yaptığı açıklamada Fransa'daki şu anda durumun oldukça karmaşık ve ciddi olduğunu fakat Frankfurt'tan müdahaleyi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Aynı zamanda Bloomberg'un haberinde ise Fransız hükümetinin daha fazla piyasaya kısa vadeli tahvil ihraç etmeyi planladığı kaydedilmiş oldu. Bankalara baktığımız zaman bankacılık sektörü yılbaşından bu yana oldukça güçlü performans sergilemişti. Fakat şu anda yaşanan düşüşle beraber Temmuz ayında gördüğü seviyelere yaklaşmış durumda bankacılık endeksi. Diğer yanda siyasi riskler artarken yatırımcılar euro karşısında euro konusunda daha fazla karamsar hale geliyor. Euro dolar karşısında yeniden 1.12 seviyesinin altına sarktı. Sterling karşısında 16 ayın en düşük seviyesini gördü. Japon yeni karşısında bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Morgan Stanley paylaştığı notta Euro'da zayıflık beklentisini koruduğunu ifade etti ve buna karşı pozisyon almak için dolar dışında daha iyi fırsatlar olduğunu düşünüyor kuruluş. Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin duruşa geçeceği beklentisiyle önümüzdeki dönemde Avustralya doları ve İsviçre karşısında Euro'yu satmaları önerisinde bulundu yatırımcılara.
1: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve dönüyoruz araştırma masasına. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun her akşam olduğu gibi notlarını dinliyoruz.
4: Evet, piyasalardaki hareketlilikten tekrar sokaklara ve toplumsal bazdaki konulara geçiş yapmak durumundayız. Çünkü tahmin ediyorum ana akım artık sosyal medyayı hiç kullanmayan kimselerde Fransa'daki hareketliliği gün ve gün takip ediyordur. Ama gözümüz sadece oraya dönük olmasın, Pakistan ve Hindistan hareketli. Bölgemizde bu konulardan ayrı olarak söylüyorum. Zaten hali hazırda bir savaş söz konusu. Askeri stratejik konuların hızlandığını görüyoruz. Rusya'daki bu hastalık artık tam da doğru tabir kullanmayacağım için hastalık deyip geçeyim. Neye dönecek diye buna ilişkin gündem maddeleri var. Birçok şey var yani özetle. Bizim anlatımızın da ötesinde IMF Başkanı dedi ki özellikle yapay zeka patlaması dengelenmemiş biçimde uzun süren enerji şoku ve rekor düzeydeki borç yığınlarından kaynaklanan kokteyl bir risk karşımızda duruyor ve bunların yarattığı zorlukları ele almak için acilen harekete geçilmeli diyor Kristalina Georgieva Singapur'da yaptığı konuşmada. Şunu diyebilir tabii dinleyenler, yani ne olacak ki, bunu IMF Başkanı, Dünya Bankası, herhangi bir devletin başkanı, işte başta bizim gittiğimiz Davos zirvelerinde ya da bir takım mülakatlarda yılın herhangi bir zamanında söyler. Son yıllarda da zaten alıştık bunlara, hiçbir şey olmuyor. Herkes hayatına devam ediyor, her şey de eskisi gibi devam ediyor diye de olabilir. Teknoloji fiyatlamaları ya da işte Michael Burry'den bahsetmiştik. Rekorlar kırılmaya devam etti yoğunlaşma risklerine rağmen, kriz de çıkmadı. Çığırtkanlık yapılıyor. oluyor ya da bunlar kendi karamsar görüşlerini ifade ediyorlar. Bunda bir şey yok diye. Doğrudur. Bu şekilde süredebilir. Ama sorunlar gün ve gün Georgieva'nın özellikle borç yığınları diye söylediği gibi sorun yığını olarak da açıkçası sürekli karşımıza bir şeyler çıkarıyor. Bölgemizde 3 tane şu an çatışma ortamından bahsediyoruz. Yapay zeka ile ilgili konuların ne getireceği, ne götüreceği tam bir tartışma konusu. Ama toplumsal anlamda da hareketlilik batımızda, doğumuzda, hatta uzaklara gittiğimizde de karşımızda da duruyor. Özetle yine hareketli her anlamda, her zeminde bir yıl sonuna girdik. Bakalım daha yeni olarak neler getirecek karşımıza.
1: Evet, bir değil bin değil, dünyanın her yerinde birçok başlıkta problemler var ve bu döngünün içerisinde hepimiz var olmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Şimdi Çağlar'ın da notlarından sonra gelin bir rakamlarımıza bakalım. ABD'de satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones Down itibariyle %0,66, S&P 500'ü %0,27 ve Nasdaq'ta da %0,30'luk geri çekilmeler var. Biz de akşam seansında Viyop'ta %2,19'luk bir geri çekilme görüyoruz. Viyop 30'da işlemler an itibariyle 15.353 seviyesinden geçiyor. Yarın ne konuşacağız ona da bakalım hızlıca. İçeride dış ticaret beklenti anketi, Merkez Bankası'nın rezervleri, menkul kıymet banka istatistiklerini alacağız. İç borç istatistikleri de yine yarın veri takviminde yer alıyor. Amerika'dan da işsizlik başvuruları rakamları geliyor olacak. Evet. Bu akşam da küresel piyasaların sonuna geldik. Yine çok kıymetli bir röportajla tamamlayalım. Bloomberg International'dan JP Morgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon konuştu. Hem küresel satış dalgasına hem de yapay zeka patlamasının finansmanına ilişkin önemli değerlendirmeleri var. Hep birlikte izleyelim. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler.
5: Jamie Dimon ile konuşmak harika. JP Morgan CEO'su olarak Londra'daki 14. teknoloji zirvesinde özel sermaye, risk sermayesi ve teknoloji ekiplerini buluşturuyorsunuz. Vaktiniz için teşekkürler Jamie. Deni ve ekibinin New York'ta söylediği gibi Nasdaq'ın potansiyel olarak üst üste 3. rekorunu kırdığı bir ortamdayız. Teknoloji hisseleri hızla yükselmeye devam ediyor. OpenAI'dan fon toplama haberleri geliyor. Yatırımcılar hala para yatırmaya istekli ama yine de sermaye maliyetinin arttığını gördük. Bazı yapay zeka isimlerinde CDS spreadlerinin yükselmeye başladığını gördük. Jamie, bu yapay zeka için daha fazla finansman konusunda ne kadar alan görüyorsun?
6: Beni burada ağırladığınız için teşekkürler. İyi haberlerle başlayalım. Bu konferans eskiden 20 kişi olurdu. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından 2000 yatırımcı ve yüzlerce şirket var. Bu teknolojinin etki alanını genişletme yeteneğinin olumlu bir işareti. Artık sadece Silikon Vadisi'nde değil, her yerdeler. Bu şirketlerin çoğu insanlığa yüzyıllarca fayda sağlayacak gerçek icatlar yapacaklar. Biliyorsunuz borç finansmanı kısa vadeli bir mesele. Ve ama bakın faizler artıyor, sermaye çok talep var, çok fazla devlet finansmanı var. Bence bu biraz beklenen bir durumdu. Biliyorsunuz eğer bundan daha fazla yükselirse risk yaratır, kredi spreadleri açılır. Evet, tüm şirketler için risk yaratır, değerlemeleri değiştirir ve sonra biliyorsunuz piyasalar açılır ve kapanır. Yani piyasalar söz konusu olduğunda kalıcı bir durum yoktur.
5: Sermaye için artan o rekabeti görüyoruz. Bunu yapay zeka için sermaye harcaması tahminlerinin üzerine eklersek, ekibinizin görüşüne göre bu yıl 700 milyar, gelecek yıl ise potansiyel olarak 1 trilyon dolar. Bu tahmin için en büyük potansiyel, en büyük risk nedir? Fiziksel bir yapılanma mı? Paraya dönüştürme mi? Sermaye maliyeti mi? Yoksa başka bir şey mi?
6: Bence bahsettiğin her şey, biliyorsun, internet döneminden geçtiğimizde toplamda karşılığını verdi. Daha iyi modeller, yarı iletkenler ve değişen programlar göreceğiz. Veri merkezi, inşa süreçleri ve davalar yaşanacak. Çoğu inşa ediliyor. Muhtemelen istenmeyen yerler yerine insanların tercih ettiği noktalara kurulacaklar. Yapay zekanın çok ciddi değer yaratacağına inanıyorum. Bu yüzden pek endişelenmiyorum. Ama belirttiğiniz gibi bu çok fazla ek borçlanma demek. Yani normal sermaye harcaması borçlanması var. Borçlanma bir trilyon mu bilmiyorum çünkü daha çok taahhütler gibi ama çok fazla borçlanma var. Hükümet yine 2 trilyon dolar borçlanıyor. Bu sadece ABD'de değil, küresel bir fenomen. Evet, sermayenin bir arz ve talebi var. Yıllar önce bir tasarruf fazlası olduğunu düşündüyseniz artık yok. ve biliyorsunuz bu iyi bir şey olabilir. Sermaye talebi nedeniyle faizler artıyor ve sermaye verimli bir şekilde kullanılıyor. Sorunlu kısım ise hükümet. Bu bir tüketim, bu bambaşka bir konu. Hükümet harcamaları enflasyonu tetikleyebilir. Yani bu durumun madalyonun öbür yüzü gibi farklı sonuçları olabilir.
5: Bu konuya gelmek istiyorum ama yapay zekanın politikasından bahsettiniz. Frontier Lab kurucularına ve hükümetlere yapay zeka politikasını nasıl çözecekleri ve bu uç riskleri nasıl ele alacakları konusunda tavsiyeniz ne olurdu?
6: Bunlar farklı meseleler. Veri merkezlerini biliyorsunuz istendiklerin yerlere inşa edersiniz ve Amerika'daki yenilerin yarısı Texas ve Virginia'da ve biliyorsunuz insanlar onları orada istemiyor. Kazanamayacaksınız. Davalarla karşılaşırsınız ama güce erişimi olan ve bunu kabul eden çok eyalet var. Her büyük şirket iyi bir toplum vatandaşı olmalı. Çoğu da bunu yapıyor. Şehre iniyorlar. Bilirsiniz. Toplumun bir parçası oluyorlar, topluma yardım ediyorlar, haklarını alıyorlar, tüketici elektrik maliyetlerini artırmayacak taahhütlerde bulunuyorlar. İşte sadece bu tür şeyler ve bunlar zamanla çözülecektir. Yapay zekanın bu devasa olumlu etkileri var. Yani pek çok hastalığı iyileştireceğini, yollardaki kazaları önleyeceğini ve kompozit malzemeler geliştireceğini düşünüyorum. İnsanlar için hayatı inanılmaz bir hale getirecek. Olumsuz tarafı ise belli ki hakkında okuduğunuz şeyler. Yani ajanlar, efsaneler ve sorun çıkarabilecek tüm bu durumlar. Ve bu haklı bir endişe, bu gerçek bir durum. Varoluşsal olup olmadığı konusunda histeriye kapılmayacağım. Bizim yaptığımız şey kollarımızı sıvayıp bunu düzeltmek için işe koyulmak. Yani bankaların her zaman birbirimize yardım ettiğimiz bir sistemi vardı. Ayrıca Kritik Altyapı İttifakı adında bir oluşum başlattık. 50 şirketle başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Teknoloji, finansal hizmetler, su, ulaşım gibi hükümetin can damarı olarak belirttiği 6 sektörü kapsıyor. Ancak zamanla muhtemelen sağlık, ilaç ve tarım sektörlerine de yayılmalı. Yani her sektör bir bakıma kritiktir ve ayrıca küçük şirketlere de yardım etmeliyiz. Çünkü onların farklı tedarikçileri ve ihtiyaçları var. Bu yüzden yapılacak çok iş var. Bunu sadece yapmamız gerekiyor. Yapay zeka bilmediğimiz açıklar yarattı ve biz bu şeylerden önce de siber güvenlikten hep endişe ederdik.
5: Ve siber riskler üzerine uzun zamandır düşünüyorsunuz.
6: En büyük riskimiz bu.
5: En büyük riskimiz. Yapay zeka siber sistemik riskleri daha olası kılıyor mu?
6: Kesinlikle. Başkanlık mektubumda da belirttiğim gibi siber güvenlik en büyük riskimiz. Henüz o efsaneyi yayınlamamışlardı. Sonrasında ise riskin 10 kat arttığını söyleyebilirim.
5: Fransa'ya geçelim. Tahvil satışları ne durumda? Bugün biraz geri çekilme oldu. Fransa genelinde Fransız borçlanma senetlerinde getiriler biraz düştü. Peki son birkaç haftadır Fransa'da gördükleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve diğer Euro bölgesi ülkelerinin sıçrama riskinden endişe ediyor musunuz?
6: Bakın belki biraz özellikle Fransa hakkında konuşmayacağım. Bu hükümetlere bir uyarıdır. Sonsuza kadar borçlanıp sonsuza kadar harcama yapamayız ve bu durum uzun zamandır devam ediyor. Dünya genelindeki borç birikimine bakarsanız aslında Avrupa'da daha az oldu. Yani bir noktada tükendiniz ama Amerika'da milli gelirin %50'sinden %100'üne çıktı. Biliyorsunuz dünyadaki ülkeler borç para alıyor ve bence kayıtsız kalamayız. Ve ders şu ki piyasanın daha fazlasını, daha fazlasını ve daha fazlasını isteyeceği bir nokta gelecek. Ve evet bu durum bir noktada kurumsal borçları ve kredi marjlarını etkileyecek ki normalde böyle olur. Her zaman kriz büyümeden müdahale etmenin en iyisi olduğunu söylemişimdir. Kriz çıkarsa da ilgileniriz. Ancak bu çok daha sancılı ve az hoş bir şekilde olacaktır.
5: Peki, yani siyasetin mevcut durumu göz önüne alındığında Fransa'da bir krizden kaçınma konusunda bundan çok uzak olduğumuzu iddia edenler olacaktı. Le Pen bugün bütçe ayrıntılarını vermiş olsa da kredi piyasalarına bir bulaşma olup olmadığını izliyor musunuz? İzlememiz gereken aktarım mekanizması bu. Bu mu?
6: Bence evet. Bence biliyorsunuz tüm işletmeler farklı sonuçlara hazırlıklı olmalı. Tahminim bu. İşimi buna göre yöneteceğim demenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha geniş bir sonuç yelpazesine hazırlıklı olmalısınız. Entelektüel olarak bunu düşünmek çok iyidir. Bir şeyin olma ihtimalinin benden az veya çok olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bence enflasyonun yapışkan olması ve faizlerin yükselmeye devam etmesi riski var. Şirketler içinse kaldıraç kullansalar da kullanmasalar da yeniden finansman gerektiğinde yüksek kredi marjlarına hazır mısınız? JP Morgan olarak buna hazırlıklıyız. Kredi marjları açılıp faizler yükselse bile biz güvendeyiz. Bu şekilde yönetmemizin nedeni müşterilerimize hizmet vermeye devam edebilmek. Biz bu konularda risk almıyoruz. İyi günde de kötü günde de müşterilerimize hizmet veriyoruz.
5: ABD tarafına baktığımızda ekonomi esasen tam istihdam seviyesinde, büyüme %2'nin üzerinde, mali genişleme devam ediyor, bütçe açığı %6 seviyesinde ve borçlanma rekor düzeyde. Bu nasıl? Bununla nihayetinde finansal baskılama yoluyla mı başa çıkılıyor? Sonuçta işin varacağı nokta bu mu yoksa enflasyon mu?
6: Evet, henüz bilmiyoruz. Yani bence yarısını söyledik. Söylediklerinizi iyi haber bilirsiniz. Ayrıca işte başka iyi haberler de var. Kurumsal borç çok fazla değil. Tüketici borcu çok fazla değil. Bu kamu borcu enflasyonu biraz körüklüyor. Aynı zamanda kurumsal karları da körüklüyor. Bu yüzden nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Finansal baskılama olması gerekmiyor. Sadece rasyonel şeylerin durumu iyileştirdiğini düşünüyorum. Ve şunu belirtmeliyim, çünkü bu bir sonraki köşe yazım olabilir. İyi politika bedavadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki iyi politikaların büyümeyi %1 artırabileceğine inanıyorum. Para gerektirmez bu izin süreçleri. Okul eğitimi ek risk yaratmadan kuralsızlaştırmadır. Rasyonel iklim politikası, farklı göçmenlik politikaları büyümeyi tetikleyebilir. Düzgün yapılırsa deflasyonist olur ve daha fazla büyürsünüz ve hemen her ülkede o %1'lik büyüme borcun milli oranını düşürmeye başlayacaktır.
5: Size hazine piyasaları hakkında soru sormak istiyorum. Ray Dalio, Çinlilerin ve Japonların daha temkinli hale geldiğini söylüyor. Hazine kağıtlarındaki varlıklarının daha fazlasını elden çıkarmak istiyorlar. Bu da potansiyel olarak uzun vadeli getirileri daha da yukarı çekiyor. Piyasalar bunu hafife mi alıyor? Japonya'nın ve Çin'in hazine piyasalarındaki rolünü?
6: Hayır, çünkü her şeyden önce tamamen halka açık, yani şeffaf değil diyemeyiz. Ve Çin zaten 1.2 trilyondan 700 milyara düştü. Bu bugün olmadı. Diyelim ki bu, bilmiyorum, 2 yıldır devam ediyor. Japonya biraz farklı çünkü yen ve dolarla ilgili sorunları ve büyümelerinin bir kısmını nasıl finanse edecekleri konuları var. Bu yüzden farklı bir şey yapmak isteyebilirler. Ama bununla nasıl başa çıkacaklarını Hazine Bakanı'na bırakıyor. Ama yine de bu sadece arz ve talep meselesi. Dolar bir emtiadır, tahviller bir emtiadır, faiz oranları bir emtiadır. Pek çok arz ve talep sorunu var. Bu yüzden endişelenmiyorum. Belki bir gün sorun çıkarabilir.
5: Yapısal olarak daha yüksek enflasyon bekliyoruz. Tedarik zinciri, rekabet ve yapay zeka yatırımları düşünüldüğünde enflasyon daha da artacak. Artık daha enflasyonist bir dünyadayız.
6: Henüz bilmiyorum. Şöyle bakıyorum çünkü geleceği tahmin etmeyi sevmem. Bunların enflasyonu düşüreceğine ve büyümeyi artıracağına dair iyi argümanlar var. Büyüme iyidir, enflasyonist olmayabilir ve enflasyon yaratmak zorunda da değildir. Ama para harcamak gibi yaptığımız şeylerin enflasyonist olduğuna dair işaretler var. Yeniden silahlanma, göç politikaları muhtemelen biraz enflasyonist. Yani ikisini de dengelemek lazım. Olasılık nedir, ihtimal nedir diye bakıyorum. Bence yükselme olasılığı diğer insanların düşündüğünden daha fazla. Bu kesin değil, sadece bilirsiniz bir olasılık durumu.
5: Geleceği tahmin etmek istemediğinizi biliyorum ama piyasalar Fed'den bu yıl 1, gelecek yıl 2 artış bekliyor. Gördükleriniz ışığında bu makul görünüyor mu?
6: Bakın, piyasalar ne derse desin, onlar da her zaman yanıldılar. Bilirsiniz, borsalar %40 kaybetti, FED tahmin etti ve yanıldı, sonra çelişti ve şimdi düşüşten yükselişe geçti. Yani bence bu size hiçbir şey anlatmıyor. Sanırım bir nevi kısa vadeli verilere tepki veriyorlar. Enflasyonu tetikleyebilecek şeyler petrol fiyatları, savaşlar ve küresel açıklar gibi uzun vadeli meseleler olabilir. Yani net değil. Burada pek çok güç devrede ve bunun üzerine tahmin yürütmekte çok vakit harcamıyorum.
5: JP Morgan için rekor bir ikinci çeyrek. Ekibiniz gelirler açısından da oldukça güçlü bir üçüncü çeyrek büyümesi öngörüyor.
6: İkinci hakkında konuşamam.
5: Tamam. Üçüncü çeyrek. Ama ekipten bir ivme görüyorsunuz.
6: Bunun hakkında konuşamam. Ama Avrupa halka arzlar, birleşme ve satın alma faaliyetlerinden bahsederseniz oldukça iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederseniz Eylül'de muhtemelen biraz yavaşlama var. Ama daha önce belirttiğim gibi süreç bir açılıp bir kapanıyor. Özellikle halka arzlarda ve kaldıraçlı borçlarda. Bilirsiniz, kurumsal borç aynı şey değil. Yani şimdilik her şey yolunda. Şimdilik her şey yolunda ve bir süre daha böyle gidebilir. Yine de her ihtimale karşı hazırlıklıyım.
5: Acaba bir olmama ihtimali var mı? Birleşik Krallık bütçesinde 28 Ekim'de belki de bir ek vergi getireceklerine dair spekülasyonlar var. Bankalara, yine eğer bunu yaparlarsa nasıl olur? Eğer Maliye Bakanı Birleşik Krallık'ta bu yolu seçerse bu durumu nasıl değiştirir? Birleşik Krallık'a bakış açınızı.
6: Bakın, hükümetlerin tutarsız olmasıyla uğraştık ve yani insanlar zaten ödediğimizi bilmeli. 12 yıldır bu ek vergiyi ödüyoruz. Bankalardan herkesten daha fazla ücret almak ilkesizliktir. Sermaye maliyetini artıracak ve sonuçları olacaktır. Değilim. Bu bir tehdit değil. Hep yazıyorsunuz, o hazır. Tehdit etmiyorum. Bu bir gerçek. Ve bilirsiniz, Birleşik Krallık'ı seviyorum. Buradaki insanları ve Birleşik Krallık'ın başarısını önemsiyorum. Bu durumun iyi bir yanı yok. Ülkeye sermaye getirenler için yeni bir olumsuzluk olacak.
5: Sadece yerel bankaları hedef alacaklarına dair tartışmalar var. Bunu memnuniyetle karşılar mıydınız? Sadece yerel bankalar, sizi etkilenmiyorsunuz.
6: Bakın, ilkesiz olan şeylerden yana değilim. Bence vergi politikası adil ve tutarlı olmalı. Şuradaki arkadaşlarımdan daha çok al demek kolay ama bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle bir şeye sıcak bakmazdım. İnsanlar biliyor mu bilmem ama burası bankalar için dünyadaki en yüksek vergi oranına sahip yer olabilir. Sermaye oluşumu ve yatırım büyümesi ülkeleri harekete geçirir. Büyük bankalara zarar vermenin iyi olacağını sanmak hatadır. Büyümeyi sağlayan finansal sistemdir. Sadece bankalar değil, risk sermayesi, sermayeyi insanlarla buluşturup verimlilik ve icat yaratmaktır. Hükümet bu süreçte çok dikkatli olmalıdır. Sermaye oluşumu çok iyi olan şirketler ve ülkeler daha iyi büyüme eğilimindedir. Amerika, bilirsiniz, iyi sermaye oluşumu olmayan bölgelerdeki ülkeler daha az büyür ve büyüme sağladığınızda bu tüm vatandaşlarınıza yardımcı olur. Bu zenginler için değil, ülke için yapılıyor. Bu yüzden vergiler, düzenlemeler ve ülkenizi nasıl büyütmek istediğiniz konusunda çok düşünceli politikalar izlerdim. Dediğim gibi birçok politika maliyetsizdir. Düzenlemeleri ve izin süreçlerini azaltmak, herkesin konuştuğu o şeyleri yapmak pahalı değildir. Sokaktaki herhangi biriyle konuşsanız tüm bunların işe yaramadığını bilirler. Neden bunları düzeltemiyoruz ve bu büyümeyi tetiklerdi?
5: Peki ara seçimlerin politika karması açısından bize ne bırakacağını merak ediyorum. Yani anketler bazen yanılır ama anketler Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanacağını, Senato'nun bile ortada olduğunu gösteriyor. Eğer topal ördek bir başkanımız olursa yatırımcılar ara seçimlerin ardından potansiyel politikalar hakkında ne düşünmeli?
6: Evet, bilemiyorum. Bazen bölünmüş hükümet Amerika için iyi olmuştur ve başkanlar uzlaşma sağlamak için orta yollu anlaşmalar yapmak zorunda kalır. Yani incelerseniz bu her zaman kötü bir şey değildir. Ve bilirsiniz, Başkan Trump anlaşma sanatını sever. Umarım her iki tarafında üzerinde anlaşabileceği şeyler yapar ve sonrasında buna odaklanırlar. Amerika Birleşik Devletleri için güzel işler başarsınlar. Bu bizim için harika olurdu.
5: Kişisel finans üzerine son bir soru sorabilir miyim? Şu anda bir yeğeninizle parasını nasıl yatıracağı konusunda tavsiye verseydiniz, ona ne derdiniz?
6: Bunu ulusal veya küresel televizyonda söylemeyeceğim. Söylemelisiniz. Bu ne yapacağınızı tahmin etmekle ilgili değil. Yani verilecek en iyi tavsiye yatırım yapmayı öğrenmektir. Tüm paranızı tek bir yere yatırmayın. Yatırımlarınızı zamana yayın ve bu konuda ustalaşın. Piyasa dalgalanmalarına alışın. Zamanlamayı tutturabileceğinizi sanıyorsanız muhtemelen yanılıyorsunuz. İyi bir şirket satın alırsanız ve hisse %15 düşerse panik yapmayın. Bu konuda çok temkinli olun. Sürekli piyasayla oynamaya çalışmak yerine daha çok uzun vadeli bir yatırımcı olun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Kalkma yerinden, bir yerlere gitme. Yerin benim yanım, bence

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: you. Can I live without you? You're in my head.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.